Seni de elden çıkarırsın. Lokman Hekim. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle gönderdikleri zaman şeytanın askeri şeytana, insanlar arasına böyle büyük bir peygamber geldi dediler. Şeytan onlara, dünyayı seviyorlar mı dedi. Seviyorlar dediler. Şeytan, korkmayın. Puta tapmasalar da ben onları dünya sevgisiyle öyle yaparım ki aldıkları, verdikleri ve sakladıkları hak üzere olmaz. Bütün kötülükler ve günahlar bu üçüne bağlıdır, dedi. Ebu Ümame-i Bahili. Eğer bütün dünyayı helal ve hesapsız olarak bana verseler, sizin murdar ve leşten utandığınız gibi ondan utanırım. Fudeyl, rahmetullahi aleyh. Tövbe ve ibadeti tehir eden kimse bir şey yapmıyor demektir. Nerede kaldı ki başkasına faydası olsun? Davud-u Tâi, rahmetullahi aleyh. Dünyadan giden hiç kimse yoktur ki ölüm zamanında üç hasret boğazını tutmasın. Topladı, doymadı. Umduğuna kavuşamadı. Ahiret azığını gerektiği gibi hazırlamadı. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh. Eğer bir kimse bütün ömründe gündüzleri oruç tutsa, geceleri namaz kılsa, hac ve cihat farzlarını yerine getirse, haramlardan kaçınsa, fakat dünyayı büyük tutsa, kıyamette onun için bu Allahü Teala'nın hakir tuttuğunu büyük tutmuştur derler. Muhammed bin Münkedir, rahmetullahi aleyh. Akıllı şu kimsedir ki işini bilir ve dünya elinden alınmadan önce kendisi dünyadan el çeker. Mezara girmeden önce kendine güzel bir mezar hazırlar. Allahü Teala'yı görmeden önce rızasını talep eder. Yahya bin Muaz, rahmetullahi aleyh. Dünya o kadar uğursuzdur ki onu istemek insanı Allahü Teala'yı istemekten meşgul ediyor. Ya ona kavuşanın hali nasıl olur? Yahya bin Muaz, rahmetullahi aleyh. Kendini dünya ile dünyadan temizlemek isteyen ateşi samanla söndürene benzer. Bu ise çok zordur. Bekir bin Abdullah, rahmetullahi aleyh. Dünya altı şeydir. Yemek, içmek, koklamak, giymek, binecek ve evlenmek istemek. Yemeklerin en tatlısı baldır. Bal ise arının ağzındandır. En iyi içilecek şey sudur. Herkes bunda eşittir. En kıymetli giyecek ipektir. O da bir böceğin artığıdır. Kokuların en güzeli misktir. O da bir ceylanın kanıdır. Binilecek en iyi şey attır. Bütün yiğitler onun sırtında can verir. Kadın kendini en güzel şeylerle süsler. Sen ise ondan en çirkin şeyi istersin. Ali bin Ebu Talib, radıyallahu anh. Ey insanlar! Sizi bir iş için yarattılar. Ona inanmıyorsanız kâfirsiniz. İnanıyor ve kolay tutuyorsanız, ehemmiyet vermiyorsanız ahmaksınız. Sizi ebedi olmak için yarattılar. Sizi ebedi olmak için yarattılar. Fakat bir evden başka eve göçersiniz. Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyh. İlim ehlini nefsi nasıl dünyaya çağırır hayret ederim. Halbuki elde ettiği ilim sayesinde dünyaya sevgi beslemenin zararını bilir. Abdullah bin Mübarek, rahmetullahi aleyh. Allahü Teala'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek

dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teala'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam yemezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. İsraf Allahü Teala'nın rızasına muhalif sarf edilene denir. Allahü Teala dünyayı eliniz ile terk etmeyi değil, kalbiniz ile terk etmeyi ister ve beğenir. Abdullah Razi rahmetullahi aleyh. Dünyadan yüz çeviren kimse Allahü Teala'nın emrettiği işlerle meşgul olur. Abdullah Razi rahmetullahi aleyh. Bir kimse dünya talebine dalarsa zillete müptela olur. Abdurrahman Tafsunci rahmetullahi aleyh. Ne çıkar dünyayı dıştan atmaktan? Bir kimse dünyayı zahirde bütün gücüyle atıp çıktığı zaman kalbinden de atmalı. Dünyayı dıştan atan sevgisini de kalbine yerleştirirse ahiret ondan göç eder, yazık olur. Bu durumda ne dünyası kalır ne de ahireti. Abdurrahman Darani rahmetullahi aleyh. Dünya kendisini arayandan kaçar. Kendisinden kaçanı da arar. Kaçana kavuşunca yaralar. Kendisini arayıp bulanı da öldürür. Abdurrahman Darani rahmetullahi aleyh. Seni Mevla'dan alıkoydu ise dünya bir çöp de olsa dünyadır. Abdülaziz Bekkine rahmetullahi aleyh. Bu dünya hakiki mekan, devamlı ikamet edilecek ve yerleşilecek bir yer değildir. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünyanın geçici lezzetleri uykuda görülen rüyalar gibidir. Dünyada isteğine, hedefine ulaştığını söylemek gerçek bir söz değildir. Asla kabul edilmez. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünya sevinçleri alınan bir haberle bir anda bozulup hüzün ve kedere dönüverir. Öyleyse dünyaya karşı zahit ol. Haramlardan ve haram olması ihtimali olan şüphelilerden sakın. Ahirete hazırlıklı ol. Çünkü dünyaya doymayıp hırsla onun peşinden koşanlar aslında dünyanın köleleri ve hizmetçileridir. Dünyada mes'ud ve huzurlu olan kimse dünyaya köle olmayan alim ve takva sahibi kimsedir. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünyanın iyiliği kötülüğü birbirine karışmıştır. Dünyayı her türlü kirlerden ve üzüntülerden arınmış olarak istesen bile şunu iyi bil ki dünya bunlar üzerine yaratılmıştır. Yani dünyanın tabiatı budur. Asla değişmez. Fakat insan dünyada Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınır ve bu hususta sabır gösterirse akibette sonsuz saadet ve mutluluğa kavuşur. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Sakın dünyanın parlaklığına, cazibesine ve onun dışı tatlı, içi zehir olan hilelerine aldanma. Onun inci gibi görünen ön dişlerinin arkasında parçalayıcı dişler saklıdır. Çünkü dünyanın sağa solu belli olmaz. Bakarsın bazen suda ateş parçası olsun ister. Bazen insana yapamayacağı şeyleri teklif eder. Böylece insan boyundan büyük işlere girer de helak olur gider. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünya hayatı göçebelerin hayatına

benzer. Öyleyse dünyaya muhabbet, dünyaya verilecek değer bu ölçü içinde olmalıdır. Abdülhakim Hüseyini rahmetullahi aleyh. Dünyaya sevgi ve arzuyla bakanın kalbinden Allahü Teala züht ve yakin nurunu söküp atar. Ahmet bin Ebul Havari rahmetullahi aleyh. Dünyayı onu isteyenlere bırakmak, onlardan ve dünyadan yüz çevirmek akıllıların işidir. Ahmet bin Ebu Vert rahmetullahi aleyh. Dünya sevgisinden ve onun sevgisine tutulanlardan yüz çevirenleri yerdekiler ve göktekiler sever. Ahmet bin Ebu Vert rahmetullahi aleyh. Dünyanın sizi kandırıp evvelkileri düşürdüğü belaya sizi de düşürmemesi için İzzet ve Celal sahibi Allahü Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Bildiğinizle amel edin ve dikkatli olun. Ahmet bin Harp rahmetullahi aleyh. Himmet yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan dünyaya meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allahü Teala yolunda gözyaşı dökerek ağlamadıkça Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir. Ahmet Yesevi rahmetullahi aleyh. Akıllı ve uyanık kimseysen dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketlerden felaketlere sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. Ahmet Yesevi rahmetullahi aleyh. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahmet Yesevi rahmetullahi aleyh. İnsanlar Allahü Teala'yı heves ve kolaylıkla ararlar. Halbuki dünyadan vazgeçmedikçe hakkı bulmak mümkün değildir. Ali Bender Sayrafi rahmetullahi aleyh. Bir gönülde ahiret zuhur edince dünya orada kaybolur. Zikri ilahi başlayınca da dünya ve ahireti içinde eritir, bitirir. Hakikat yönünden zikirler zikir olursa, işte o zaman ne kul kalır ne de zikir. Zikredilen kalır, bir de onun sıfatları. Ali Müzeyyen rahmetullahi aleyh. Dünya bir leştir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olmalı. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. Dünya bütün parçaları ile benim olsaydı, sonra Allahü Teala bana onları bırak çık emrini verseydi, hiç düşünmeden hepsini gönül hoşluğu ile bırakır çıkardım. Amir bin Abdullah Kays rahmetullahi aleyh. Allahü Teala bize haramlardan, şüphelilerden, hatta şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise aşırı derecede dünyayı sever, ona bağlanırız. Bu günah olarak bize yeter. Bilal bin Sa'd rahmetullahi aleyh. Ey kardeş, bunu bil ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allahü Teala'yı çok zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman Allahü Teala seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakimi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehvetiyle birlikte hikmet sahibi olamazsın. Bişr-i Hafi rahmetullahi aleyh.
dünya sevgisi bir kalbe girdiği zaman o kalbi Allahü Teala'ya ibadet etmekten alıkoyar. Bündar bin Hüseyin Şirazi rahmetullahi aleyh. Allahü Teala dünyaya emretti ki: "Ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver." Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh. Dünya mezbelelik gibidir. Hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir ki sadık mümin dünyanın ne sevgisi ne buğzu ile uğraşmaz. Ebu Abdullah Kureşi rahmetullahi aleyh. Kalbini dünyaya bağlama. Dünyevi alakaları kökünden sök ki üzerine serçe konmasın. Zira böyle ağaçta şeytanın yuvası bulundukça iblisin kuşları gelip oraya konarlar. Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh. Dünya bir an önce oradan çıkmakla güzel, cennet onu istemek ve orada devamlı kalmakla güzel olur. Ebu Said bin el-Arabi rahmetullahi aleyh. Dünya bir derya, insanlar bu denizde bir yolcu, gemi takva, ahiret ise sahildir. Ebu Yakup Nehvecuri rahmetullahi aleyh. Kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Ebu Türab Nahşebi rahmetullahi aleyh. Dünya Allahü Teala'nın sevdiği kullarına haramdır. Ondan bir şeye nail olmak onlar için yasaktır. Ebu Muhammed Tüsteri rahmetullahi aleyh. Dünya senin bineğindir. Binebilirsen seni taşır. O sana yüklenecek olursa öldürür. Ebu Said Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Dünya çocukların oyuncağıdır, hayaldir, batıl bir rüyadır, haraptır. Her şeyi bırak, Allahü Teala'ya dön. Fakirullah rahmetullahi aleyh. Dünyanın aldatıcı güzelliklerinin ve süslerinin peşinden koşmayın. Bunlar size sonunda acı getirir. Feridüddin Genci Şeker rahmetullahi aleyh. Dünya hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir, zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. Hakim-i Tirmizi rahmetullahi aleyh. Gönlünde günahlar ve dünya sevgisi olanın kalbi nasıl parlar? Yahut nefs-i emmarenin arzularına göre hareket eden Allahü Teala'nın rızasını nasıl kazanır? Gaflet ve günahlardan temizlenmeden Allahü Teala'nın huzuruna girmeyi nasıl ister? Çirkin işlerinden tövbe etmeyen ince sırları anlamayı nasıl umar? İbn Ataullah rahmetullahi aleyh. Dünya Allahü Teala'nın evidir. Sahibinin izni olmadan bu evde tasarrufta bulunan hırsızdır. İbn Cevzi rahmetullahi aleyh. Dünyada zaruri işleri yapmakla ve zaruret miktarı meşgul olunmalıdır. Bütün gayreti ona sarf etmek akılsızlıktır. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa kıyamet günü herkesin huzurunda "Bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi" diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur.
Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh: "Dünya sevgisini terk etmek gayet zordur. Ama cennete kavuşmak için dünyayı terk etmek lazımdır." Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh: "Dünya sevgisi. Ebu Ali Dekkak Hazretlerinin tüccar bir talebesi vardı. Bu talebe bir gün hastalandı. Hocası ziyaretine gitti ve talebesine, "Nasıl hastalandınız?" diye sordu. Talebe, "Teheccüd, gece namazı için kalkmıştım. Abdest almaya hazırlanırken sırtımda bir sıcaklık hissettim. Bu sıcaklıkla birlikte şiddetli bir acı da belirdi. Hummaya yakalandım," dedi. Talebesini dinleyen Ebu Ali Dekkak, "Evladım, başı ağrıyan bir kimsenin ayağına ilaç sürmesiyle hastalığı iyi olmaz. Senin birinci vazifen, kalbinde bulunan dünya sevgisini çıkarıp atmaktır. Birinciyi bırakıp başkasını yapmaya kalkarsan, faydasına kavuşamazsın. Yapacağın bütün işleri izin alarak yaparsan, faydasına kavuşursun," buyurdu. Kötü olan dünyanın hakikati nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, "Dünya ve dünyada olan her şey mel'undur. Ancak Allahü Teala için olanlar böyle değildir," buyurdu. Bu bölümde bu hadis-i şerifi açıklamaya çalışacağız. Allah için olanların neler olduğunu bilmek lazımdır ki onlar mel'un ve zemmedilen değildir. Bunun dışında kalanlar ise mel'undur ve onları sevmek bütün günahların başıdır. Dünyadan olan şeyler üç kısımdır. 1. İçi ve dışı dünyadan olup maksat Allahü Teala olmayan şeylerdir. Bunlar günahlar olup niyet ve kasıt ile Allah için olmazlar. Mübahları fazla kullanmak bu cümleden olup yalnız dünyadır. Mübahlarda ifrat, gafletin tohumu ve bütün günahların aslıdır. 2. Görünüşte Allahü Teala için olup niyetle dünya için olabilen şeylerdir. Bunlar üçtür: fikir, zikir ve şehvete uymamak. Şayet bu üçü ahiret ve Allah sevgisi sebebiyle olursa, dünya da olsalar Allah için olurlar. Fikirden maksadı ilim öğrenmek olup, kabul görmek, makam ve mal elde etmek ise, zikirden maksat da insanların kendisine zahit gözüyle bakması ise ve dünyadan el çekmesinin maksadı kendine zahit dedirtmek ise, bunlar mel'un ve kötü olan dünyadan sayılırlar. Görünüşte Allahü Teala için olmaları işe yaramaz. 3. Görünüşte nefsin haz alması için olup niyet ve kasıtla Allahü Teala için olup dünyadan sayılmayabilirler. İbadet etmek, kuvvet almak için yemek yemek gibi. Çocuğu olmak ve Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için evlenmek gibi. Veya rahat ibadet yapmak ve başkalarından dilenmemek için bir miktar mal kazanmak gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyayı desinler ve övünmek için isteyene Allahü Teala kızar. İnsanlardan istememek için isterse caizdir," buyurdu. Ahirette işe yarayan şey dünya değil, ahiret için olur. Nitekim hacca gidenin hayvan yemi de yol azığından sayılır. Dünyadan olan her şeye Allahü Teala heva buyurmuştur. Allahü Teala Naziat suresi 40. ve 41. ayetlerinde, "Fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi şehavattan alıkoymuşsa, muhakkak cennet onun varacağı yerdir," buyurdu. Allahü Teala Hadid suresi
20. ayetinde mealen, biliniz ki Allah'a itaate ve ahiret kazancına sarf edilmeyen dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çoğalıştır. Nihayet hepsi yok olur gider. Bu bir yağmurun haline benzer ki, onun bitirdiği nebat çiftçilerin hoşuna gider. Sonra yeşil rengini değişir. Bir de onu görürsün sararmıştır. Sonra da çör çöp olmuştur. İşte dünya da böyledir. Kuruyup yok olan bu nebat gibi bekası yoktur. İşte hayatı bu şekilde olan kimse için ahirette şiddetli bir azap, müminler için ise Allah'tan bir mağfiret ve bir rıza vardır. Ahireti istemeyenler için dünya hayatı ancak bir aldanış menfaatidir, buyurdu. Allahü Teala Âl-i İmran suresi 14. ayetinde ise insanlara kadınlar, oğullar, altın ve gümüşten istiflenmiş yığınlar, yaylama salınmış güzel atlar, davarlar ve ekinlerden yana nefsin isteklerine muhabbet süslenip bezendi. Fakat bunlar dünya hayatının geçici menfaatidir. Halbuki sonuç güzelliği Allah katındadır, buyurdu. O halde ahirette işe yarayan her şey ahirettendir. Zevk için ve yeterinden fazla olan şeyler ise ahiret için olmaz. Belki dünya 3 derecedir. Yemekte, giyinmede ve meskende zaruret miktarınca olmaktır. Bundan ayrı olarak ihtiyaç miktarınca olandır. Bunun ötesi de ziynettir ve süslenmeyi, giyinmeyi arttırmaktır. Bunların da sonu yoktur. Fazlalıklar ve süslenmeler derecesinden olan, sonu olmayan cehennemdedir. İhtiyaç miktarınca kullanan, tehlikeden kurtulmuş olmaz. Çünkü ihtiyacın iki tarafı vardır. Biri zarurete yakındır, diğeri de zevke yakındır. İkisi arasında bir derece daha vardır ki, zan ve içtihad ile bilinebilir. Hatta ihtiyacı olmayan birçok fazlalıklar ihtiyaca dahil edilir ve hesabı tehlikeli olur. Bunun için din büyükleri ve takva sahipleri zaruret miktarıyla yetindiler. Bu yolda olanların önderi ve rehberi olan Veysel Karani rahmetullahi aleyh zaruret dairesini o kadar dar tuttu ki bir iki sene onu gören olmazdı. Sabah namazı vakti dışarı çıkar, yatsı namazından sonra dönerdi. Yemeği yollardan topladığı hurma çekirdekleriydi. Onları satardı. Yiyeceği kadar hurma bulsa çekirdeklerini sadaka verirdi. Bulamazsa çekirdeklerle orucunu açacak kadar hurma satın alırdı. Elbisesi yollardan topladığı eskilerdi. Onları yıkayıp giyerdi. Delidir diye çocuklar kendisine taş atarlardı. O ise çocuklara, küçük taş atınız ki bacağım incinip kanlanmasın, böylece abdestsiz olmayayım, derdi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu görmediği halde onu överdi. Ömer bin Hattab'a radıyallahu anh, yamalı kaftanını Veysel Karani'ye vermesini vasiyet etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca yanına Hazreti Ali'yi radıyallahu anh alarak Irak'a gitti. Orada halkı toplayıp minbere çıktı ve "Ey insanlar, Iraklı olanlar otursunlar," buyurdu. Herkes oturdu. Sadece bir kişi ayakta kaldı. Hazreti Ömer ona "Sen karınlı mısın?" buyurdu. "Evet efendim. Veysel Karani'yi tanır mısın?" "Tanırım. O sizin tarafınızdan alınmaya
O sizin tarafınızdan anılmaya layık olmayan bir kimsedir. Bizim aramızda ondan ahmak, ondan akılsız, fakir ve kimsesiz bir kimse yoktur. Bu sözleri duyan Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Sonra onu şundan dolayı aramaktayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce yamalı kaftanını Veysel Karani'ye vermemizi bana vasiyet etti. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Beni Mudar ve Rebiya kabilelerinin davarlarının üzerinde bulunan kıl adedince ümmetimin asilerine şefaat etme izni kendisine verilmiştir. Bu sözleri dinleyen insanlar ona hayran kalarak hizmetine koşmak, duasını almak için onu çok aradılar. Fakat hiçbir yerde bulamadılar. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali radıyallahu anhüma onu gördüler ve emaneti teslim ettiler. Onu görenlerden biri de sahabeden Herem bin Hayyan radıyallahu anh idi. Şöyle anlattı. Veysel Karani'nin Resulullah indindeki derecesini öğrenince ben de onu göreyim dedim. Küfe'ye gittim. Onu aradım. Fırat Nehri'nin kenarında buldum. Abdest alıyor, çamaşır yıkıyordu. Onu anlattıkları gibi buldum. Selam verdim. Selamımı aldı ve bana baktı. Musafaha edeyim dedim. Elini vermedi. Kendisine dedim ki, Allahü Teala sana merhamet etsin. Seni mağfiret etsin. Ya Üveys, nasılsın? Onu o kadar sevmiştim ki, İçimden ağlamak geldi. Zayıf olduğu için içim parçalandı. O da bana baktı ve Allahü Teala sana uzun ömürler versin. Ey Herem bin Hayyan kardeşim, nasılsın? Dedi. Ben ismimi ve babamın ismini nereden bildin ve hiç görmediğin halde beni nereden tanıdın? Dedim. Buyurdu ki, ilminden ve haberinden hiçbir şey eksik olmayan bana bildirdi. Ruhum ruhunu tanıdı. Müminlerin ruhları birbirini tanırlar. Birbirini görmeseler de birbirleriyle görüşürler, dedi. Kendisine, bana Resulullah'tan bir hadis rivayet eyle dedim. Dedi ki, ruhum ve bedenim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem feda olsun. Ben onu göremedim. Onun haber ve hadislerini başkalarından duydum. O büyükten hadis rivayet etmek yolunu kendime açmak istemem. Ben ne müftü, ne vaiz ve ne de muhaddisim. İnsan kendi nefsine hakim olmalıdır. Bu dünyada herkesten farklı bir görevim vardır. Ona dedim ki, öyleyse bana bir ayet oku. Senden dinlemiş olayım. Ayrıca bana dua eyle ve vasiyet eyle ki onunla amel edeyim. Çünkü Allah rızası için seni çok seviyorum. Bunun üzerine Euzu Besmele çekerek Duhan suresinin 38. ayetinden 42. ayeti sonuna kadar okudu. Sonra öyle bir feryat etti ki düşüp bayılacak zannettim. Bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da şöyle söylüyordu. Bir taraftan da şöyle diyordu. Ey Hayyan'ın oğlu! Baban Hayyan öldü. Senin de ölmen yakındır. Ya cennete gidersin veya cehenneme. Baban Adem aleyhisselam ve annen Havva öldüler. Nuh aleyhisselam, Allahü Teala'nın halili İbrahim aleyhisselam öldüler. Allahü Teala'nın sırdaşı Musa aleyhisselam ve Allahü Teala'nın halifesi Davud aleyhisselam da öldüler. Allahü Teala'nın en seçkin resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Halifesi Ebu Bekir Sıddık da radıyallahu anh öldü.
Şimdi de Hazreti Ömer radıyallahu anh öldü. Eğer dünyada bir dost edinmiş olsaydım, Ömer'i dost edinirdim. O benim dostum ve kardeşim idi. Allahü Teala sana iyilikler versin. Hazreti Ömer'i yakında gördüm, sıhhati de yerindeydi. Buyurdu ki, onu şehit ettiler Hayyan oğlu. Peki bunu nasıl anladın? Rabbim bana bildirdi. Ben de sen de ölülerdeniz deyip dua etmeye başladı. Ellerini yüzüne sürdükten sonra bana şöyle dedi. Sana vasiyetim şudur ki, Allahü Teala'nın kitabına ve evliyanın yoluna sıkı sarıl ve ölümü bir an aklından çıkarma. Kavmine gidince onlara nasihat et. Allah'ın kullarından nasihati esirgeme. Ehli sünnetten bir adım geri kalma ki dininden olursun ve onunla cehenneme düşersin. Ey Herem bin Hayyan, gideyim. Bundan sonra ne sen beni görürsün, ne de ben seni görürüm. Sen de bana dua et ki, ben de seni dua ile anarım. Sen bu taraftan git, ben de bu taraftan gideyim, dedi. Bir müddet onunla gitmek istedim. Müsaade etmedi. O ağladı, ben de ağladım. Arkasından uzun uzun baktım, köye girdi. O zamandan beri ondan bir haber alamadım. Dünya sevgisi üzerine diğer ayetler. Bakara suresi 212. ayetinde dünya hayatı kâfirlere süslü göründü de iman edenlerle eğleniyorlar. Onların zenginleri müminlerin fakirleriyle alay ediyorlar. Halbuki takva sahibi fakir müminler kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yunus suresi 24. ayetinde menfaat ve aldatma bakımından bu dünya hayatının hali gökten indirdiğimiz bir yağmura benzer. Öyle ki bu yağmurla gerek insanların gerekse hayvanların yiyeceği ürün ve bitkiler yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet arz bütün güzelliğini takınıp süslendiği ve sahipleri de bu mahsulü toplamaya ve ondan faydalanmaya kendilerini kadir zannettikleri bir sırada geceliğin veya gündüzün ona emrimiz, afatımız gelivermiştir. Sanki dün yerinde bir şey yokmuş gibi onu kökünden biçmiş, yok etmiştir. İşte düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. İbrahim suresi 3. ayetinde mealen onlar o kimselerdir ki dünya hayatını ahiret üzerine tercih edip severler. Allah yolundan alıkoyarlar ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar haktan çok uzak bir sapıklık içindedirler. Kehf suresi 28. ayetinde sabah ve akşam Allah'ın rızasını dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan, Rablerine dua edenlerden başkasına, dünya ehline çevirme. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki, o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuştur. Taha suresi 131. ayetinde, kâfirlerden bir kısmına dünya hayatının zîneti olarak verdiğimiz ve onları bunda fitneye düşürmek için kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ankebut suresi
64. ayetinde mealen, bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve bir oyundan ibarettir.

0: ziyarettir.
1: Ahiret yurdu ise ölmez, gerçek hayat işte budur. Eğer bilselerdi geçici dünya hayatını, ebedi ahiret hayatına tercih etmezlerdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

zeynameleri buruşturdum. Askıdadır. Hint kumaşı değil koruyan soğuktan beni. Afrika çölünde soğutulmuş da değilim. Bakır işlemeli alın yazısıyım insanlığın. Derbeder yalnızlığımdır kapında nöbet. İkinci sesiyim aşk yağmurlarının. Himmet salasına işaret buyur. Seke seke kapındayım sultanım. Dil yakan ovasında yeter şüphelerim. Yeter takıldığı bulutlarıma müfrezenin. Sendeledim depreminde yüreğimin. Yunus çadırında ikindi söyleşileri. Sığındım güneşine Mevlana'nın. Yıkanmak lütuf sayılır göz ummanında. Sıra sıra serviler ve ant içen zeytin. Dağlarımın süsü leylak esintin. Burcu burcu kokundayım sultan. Ne var uzanda barınacak aşkın? Değer mi zaman öyküsüne yaprakların? Çiselenir de sanırsın kıra yaz yağmurudur. Kar düşer de beyaz örtüsü dağların. Yalancı sabah, aydınlık müjdeler yalnız. Asırlara bağlıdır hilkati insanlığın. Sonsuzluk kayda alınır alnında insanlığın. Sırrı ezel ve ebed olduğundan dolmaktır. Bütün varlığımla yapındayım sultanım. Diriliş, ölüm öncesi onda var olmaktır. Var olmak, ölüm sonrası onda dirilmektir. İçinizden biriyim ve ölümlüyüm demiştin. Bende ölüm, korkuları sindiren bakıştır. Dakikalara yazılı bilinmez nakıştır. Sana ayarlanmışım, sağa sola çarpsam da tapundayım sultanım.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık. Bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar, Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur.

Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine inanan,

sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan kimselerdir.

ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz, Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz, rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret
ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun
iyi sonucu vardır.''

bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve

üzerine düşeni yaptıktan sonra işin sonucunu Yüce Allah'a havale etmek ve Allah'ın kendisi için uygun gördüğü sonuçtan razı olmaktır. Tevekkül, Yüce Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Ama tevekkül etmek, tembellik, miskinlik ve çalışmamak anlamına gelmez. Aksine çalışarak, aklını doğru kullanarak, meşru vesilelere yapışarak elinden geleni yaptıktan sonra, Yüce Allah'ın kendisi için yarattığı sonuca tam bir teslimiyetle razı olmaktır. Yüce Allah, Necm Suresi 39. ayetinde, "Şüphesiz insan için kendi çalıştığından başkası yoktur." ve Ali İmran Suresi 159. ayetinde, "İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." Hükümleri, tevekkülün nasıl olması gerektiği hakkında bize ışık tutmaktadır. Tevekkül, insan psikolojisi üzerinde çok olumlu tesirleri olan bir dini davranış biçimidir. Mümin kişinin hırslanmasını, kıskançlık ve haset duymasını, başarısızlıklar karşısında gereğinden fazla üzülmesini ve umutsuzluğa düşmesini engeller. Sabrını, olumsuzluklar karşısında dayanma gücünü, cesaretini ve azmini artırır. Yeniden başlayacak gücü kendinde bulmasını sağlar. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun," dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dediler. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en iyisisin. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki, "Ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa, ben şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın. Sonra hakkımdaki hükmünüzü

0: az süre tanımaksızın verin. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin dedi. Dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için fitne konusu kılma. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenir.

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya mütekebbir.
2: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, medresemizin 3. dersindeyiz. Ve bugün çok önemli bir mesele olan babalık meselesini yine en güzel örneğimiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliliğinde anlamaya çalışacağız. Size geçen ders bir söz verdim, o sözü tutacağım sonuna kadar. Her dersin öncesinde aileyle alakalı 3 tane hadis aktaracağım. O hadisleri şimdi size vererek inşallah dersimize başlamış olayım. Ama söylemiştim, bir daha söylemekte bir beis yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevami'ül kelimdir. Az söz ile çok şey ifade eden bir konumun sahibidir. Söylediği her bir cümle saatlerce izahı isteyen, izah bekleyen, anlaşılmayı bekleyen sözlerdir. Biz tabii hadis dersi yapmadığımız için, burada konumuz farklı olduğu için belki sözü aktarıp gideceğiz. Umuyorum ki size emanet edilen bu nebevi beyanları siz daha fazla detaylandıracaksınız, üzerinde duracaksınız, sebebi vurutlarına bakacaksınız. Nedir, ne değil bu mesele üzerinde biraz tefekkür edeceksiniz. Daha farklı bir biçimde inşallah istifade edeceksiniz. Çok iyi bildiğiniz, defaatle duyduğunuz hadisler, geçen ders aktardığım hadisler de öyleydi, bugün de öyle. Ama bazen çok iyi bildiklerimizin üzerinde tefekkür ettiğimizde, aleyhissalatü vesselam Efendimizin neden o kelimeleri seçerek o mesajı bize ilettiği adına bir gayret ortaya koyduğumuzda, hadisi rivayet eden sahabi Efendimizin kimliğinin üzerinde yoğunlaştığımızda, hele hele o hadisin bir sebebi vürudu varsa, ki çoğu hadisin var, o sebebi vurutlarının üzerinde durarak biraz

düşündüğümüzde çok iyi bildiğimiz bazı mesajların üzerinden de nice nice yeni şeyler öğreniyoruz ve gerçekten de önümüzü aydınlatan, bizi içinde bulunduğumuz çıkmazdan farklı bir selamete eriştiren, eğer şu anda bir tıkanmışlık yaşıyorsak bazı alanlarda, o tıkanmışlıkları nebevi bir nefesle açtığına şahit olacağımız nice şeylere aslında ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla biraz da hadisleri o çerçeveden değerlendirelim. Birinci hadisimizi Cabir bin Abdullah naklediyor. Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Malum babası da çok büyük bir sahabidir ve Uhud'un şehitlerinden biridir. Müslim'de geçen uzun bir veda haccı ve veda hutbesi rivayeti var. O rivayetin sonundaki cümledir aslında hadis diye bizim şimdi nakledeceğimiz o kısım ve bildiğiniz bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla nikah kıyıp kendinize helal kıldınız. Müslim'in hac babının 19 numaralı hadisi. İkinci hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu naklediyor. Yine bilindik bir hadistir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şimdi evlilik hukukuna dikkat çekiyor. Mümin bir kimse eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları muhakkak vardır. Bu da yine Müslim hadisi, Rada babının 18 numaralı hadisi. Bu ikinci hadisi bir daha tekrar etmek istiyorum yazanlar için. Mümin bir kimse eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları muhakkak vardır. Üçüncü hadisi arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub el-Ensari naklediyor. Yerinizde olsam Eyyub'un dışında gelenler kesinlikle önce gider onu ziyaret eder, sonra buraya gelirim. Bunu kendinize bir alışkanlık yapın. Çok büyük bir hazine bizim için o. Ve sakın oradaki bazı olumsuzluklar sizi oraya karşı soğutmasın. Biz oraya Allah Resulü'nün bir sahabisini, bir şehidi inşallah ziyarete gidiyoruz. Gidin selamınızı verin, şarj olun oradan, öyle gelin. Oradaki o manevi şarj size bambaşka şeyler katacaktır. Onun naklettiği hadis şimdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dört şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Bu da Tirmizi hadisidir, nikah babının bir numaralı hadisi. Dört şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Bu üç hadiste yazarken de çok zorlandım. İnanın ki o kadar önemli şeyler var ki üzerinden konuşabileceğimiz. Siz inşallah dediğim gibi o meseleleri yakalayacaksınız. Ben üç hadis için üç cümle emanet edeceğim size. Siz artık ondan sonrası size kalmış. Birinci hadis bize ne diyor biliyor musunuz? Emanet istediğini yapabilirsin demek değil, istediğini yapamazsın demektir. Bir kere bunu iyi anlayalım. Emanet istediğini yapabilirsin demek değil, istediğini yapamazsın demektir. Emaneti mala indirgedikleri için bazıları, eşyaya, mala, anlayamıyorlar kadınların emanet meselesinin ne olduğunu. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kadınları bize emanet etmedi ki. Bu vücut da bize emanet. Onun için intihar haramdır. Bugün mesela memleketimizde özellikle şu son günlerde bazı hadiseleri siz de duyuyorsunuz. Yürekler parçalayan şeylere şahit oluyoruz. O insanlara biz bu emanet meselesini eğer ulaştırabilseydik, duyurabilseydik, ben en başta kendimi suçlu görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz kendinizi bilmiyorum ama ben diyorum, eğer bu memlekette adamsızlıktan hoca olmuşsam ve benim yaşadığım memlekette insanlar intihar ediyorlarsa, burada benim büyük bir suçum var. Ben bunu kendi hesabıma böyle konuşuyorum.
Eğer biz o insanlara emanet bilincini öğretebilseydik, kimse intihar denilen ve Allah'ın kesinlikle haram saydığı, ne kadar ağır cezalarla karşılaşabileceğine dair o uyarılarda bulunduğu işe yeltenmezdi. Yaşadığı şartlar, durum, şu bu ne kadar ağır olursa olsun. Emanet dediğimiz şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa da söylüyor. Emanet dediğimiz şey mesela meclisler emanettir bize. Bir Müslüman meclisler emanettir sözünü anladığında biriyle konuşunca şunu söylemeye gerek duymaz. Arkadaş, bu konuştuğumuz aramızda kalsın. Çünkü zaten orada konuştuğumuz aramızda kalır. Allah Resulü söyledi zaten meclisler emanettir diye. Ama yok, bunların hepsi şu anda dünyamızdan çıktığı için emanet de sadece bir eşyaya, mala indirgendiği için kadınlar emanettir sözü anlaşılmıyor. Anlaşılsın diye bir cümle bu. Emanet istediğini yapabilirsin demek değil, istediğini yapamazsın demektir. Peki ikinci hadisten Allah Resulü bize bir evlilik tarifi yapıyor. Evlilik neymiş? Evlilik her şey istediğim gibi olacak demek değil, İstemediklerim olduğu zaman sabretmek demektir. Biz ikinci hadisten de bunu öğrendik. Evlilik her şeyi istediğim gibi olacak demek değil, istemediklerim olduğu zaman sabretmek demektir. Her şey istediğimiz gibi olacak. Ben birini arıyorum mesela, diyelim ki evlenecek. Sizin adınıza konuşuyorum, yoksa ben evliyim biliyorsunuz. Şimdi baltayı taşa vurmayalım onun için. Diyelim ki arıyorsunuz, kafanızda bazı şeyler var. Bulmasam asla evlenmem diyorsunuz. Vallahi zor evlenirsiniz. Tam böyle her şeyiyle %100 uyacak diye bir şey yok. Ben onu söylüyorum hep gençlere. %70'i bulursanız kaçırmayın. %30 içinde sabredeceksiniz. Burada da onu söyleniyor zaten. Her şey mümkün değil ama bu manada bazı şeyler eğer uyuyorsa ve o uyan şartlar çerçevesinde adımlar atılıyorsa olur ki istemediklerimiz de olacak. İstediklerimiz için şükredeceğiz, istemediklerimiz için de sabredeceğiz. Evlilik dediğiniz şey bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor. Üçüncü hadis bize nikahın değerini söyledi aslında. Biz nasıl bir cümle çıkaracağız buradan? Nikah sadece beşeriyetin bir gereği değil, beşer sultanları olan peygamberlerin yolunu izlemek demektir. Bunu da iyice anlayalım. Nikah sadece beşeriyetin bir gereği demek değil, beşer sultanları olan peygamberlerin yolunu izlemek demektir. O zaman kadın erkek fark etmez, her kim Allah'ın bir emri gereği bu nikahı yerine getirdiği zaman Hazreti Adem'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin attıkları adımlara, aslında birer adım attıklarına ait bir mesaj bu. Ne kadar büyük bir iş yapıyoruz aslında nikahla. Onun için ben özellikle onu gençlerin iyice anlamasını istiyorum. İnanın ki yeryüzünde nikahtan daha asil bir hareket yok. Çok klas bir hareket nikah. Asil bir şey. Ondan daha asil, daha şerefli bir amel yok. Onun için peygamberlerin yolu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerinde bunun önemini de bize söylüyor. Ama burada da özellikle peygamberlerin sünneti olarak bize bir daha hatırlatması işin ehemmiyetinden dolayıdır. Bu üç tane hadis, üç tane mesaj önümüzü aydınlatsın hepimizin inşallah. Konumuz ideal bir baba. Şimdi dersimize geçmeden biraz bu dersin zeminine ait bazı şeyleri konuşmak durumundayız. Çünkü babayı konuşmak kolay değil. Babayı konuşmak işi biraz böyle farklı noktalara götürür. Ben de şimdi kendimi de acıtan tarafları var. Ben de bir babayım. Dolayısıyla zor bir şeyi konuşacağız. Önce onu bir kere başta söylemiş olalım. Benim güzel kardeşlerim, İslam dediğiniz din hukukun üstünlüğüne inanan bir dindir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi palavradan bu lafları söyleyenler çok var ama İslam'ın aslında bu var. Hukuka inanır, hukukun üstünlüğüne de inanır ve hiçbir zaman hiçbir işi hukuksuz değildir.
bütün o hukuka ait şeylerini de üç başlık altında toplar İslam. Bu üç başlıktan bir tanesi Allah hakkı, bir tanesi kul hakkı, bir tanesi çevre hakkıdır. Haklar bu kadar, üç tane ana başlığı var. Allah hakkına her şey girer zaten İslam'la alakalı. Mesela biz peygamber hakkını ayrı bir başlık altında değerlendirmeyiz. Allah hakkında o var zaten. Allah istediği için biz peygambere itaat ederiz. Onun getirdiği her şeye iman ederiz. Onunla aramızdaki hukuku Allah'ın çerçevesini belirlediği çerçevede biz de tesis etmeye çalışırız. Kul hakkı dediğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Kul dediğimizde ilk kul kim? Biziz. Ben bir kulum ve benimle bir hakkım var. O insanın kendi nefsiyle olan hukukudur aslında. Bu bedende bana emanet edildiği için, mesela ben hastalandığımda emanet olduğu için bunu, o hastalığın şifa bulması için gayret ederim o hukukun gereği olarak. Bedenimde her türlü mülkiyet hakkını kendimde görmem emanet olduğu için. Mesela uykuma onun için dikkat ederim. Uyku ahlakı, beslenme ahlakı. Siz zannediyor musunuz mesela insanın sadece performansını arttırsın, işte beslenmesine dikkat etsin, böyle formunu korusun, millet desin ki ne yakışıklı, ne iyi falan filan. Hayır, böyle değil. Bunların hepsi o hak meselesinde gündeme gelen bir şey. Onun için mesela biz çatlayana patlayana kadar yemek yemeyiz. Yemeği zorlayarak yemek bu manada mekruh sayılması, hatta bazı alimlere göre iş daha ağır bir biçimde değerlendirilmesi bu çerçeveden olan şeylerdir. Dolayısıyla insanın kendiyle olan bir hakkı var. Şimdi kul hakkını nefisten başlattık ya, sıralamaya bir bakıyoruz. İkinci sıraya Allah ebeveyn hakkını yazıyor. Ebeveyni de yazarken anneyi öne alıyor, babayı arkasına getiriyor. Anne hakkı, anne hakkı, anne hakkı, sonra baba hakkı diyor. Anne dersinde bunları da işleyeceğiz zaten. Niye bu üç tane anne hakkı oldu, sonra baba hakkı oldu? Allah Resulü bununla ne kadar

çevreye ne giriyor? Aklınıza gelen her şey giriyor. Ağaçtan, çiçekten, böcekten, kediden, köpekten, etrafınızdaki kainatın içerisinde her ne varsa ki onların hepsi de bize emanet biliyorsunuz. Bunlarla da hakkımız var. Bir kediye zulmetmenin cezasının da o gün orada hesap olduğunu göreceğiz. Susuzluk çeken bir köpeğe şahit olduğunda bana ne deyip eğer oradan çekip gitmişsen onun da bir hakkı hesabı olduğunu göreceğiz. Bir karıncanın da aslında bu manada bizimle hakkı olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla çevre hakkı dediğimiz şey inanılmaz derecede geniş bir hak ve biz bütün bu haklardan sorumluyuz. Sorumluluğumuz bu dünyada yerine getirilmesi adına bazı şeylerdir. Ahirette de eğer olmazsa bu manada yerine getirmede ihmal şu bu falan hesabın söz konusudur. Şimdi biz bu haklardan önemli bir hak olan baba hakkını konuşuyoruz. Konuşuyoruz. İnanılmaz derecede karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ya İslam sözü bu noktadan açınca baba nasıl olursa olsun babayı haklı tutuyor. Çıldırmamak mümkün değil. Yani gel dayanın buna. Ne olursa olsun yani böyle baba sizi deli etsin baba haklı diyor. Ve hiçbir şekilde evlada şöyle bir hak vermiyor. Yani sen eğer sinirlenirsen diyebilirsin babana işte baba sana hakkımı helal etmiyorum. Sen bunu dediğin zaman İslam sana diyor ki ne hakkı boş ver diyor sen. Önce sen diğerine bak diyor diğerini konuşturuyor. E şimdi biz bir şeyi öğrenmiştik. O öğrendiğimiz şeye sanki bunun aykırı olduğuna dair bir şey hemen zihnimizde beliriyor. Haklar, hukuk ne ise adaletin üzerine kuruluyor. Peki bu adalete aykırı değil mi? Yani hiç mi burada evlat haklı değil? Hiç mi evlatın hakkı olamaz? Her şekilde nasıl baba haklı olabilir? Her şekilde babayı haklı gören bir din nasıl mesela meseleyi adalet üzerinden değerlendirebilir? Görünürde öyle olan meselenin içine girdiğimizde bir şeyi görüyoruz. O ne biliyor musunuz? Vaktim olsaydı cumartesi dersleri gibi size tablo getirecektim. Kendim çizeceğim burada. Şöyle bir şey çizeceğim şimdi size. İnsan ömrünü şöyle bir şey değerlendirelim. 80 yıllık bir ömür. Daha da uzun olabilir, daha da kısa olabilir. Genel itibariyle 80 yıllık Ümmeti Muhammed'in ortalama ömrüdür 83 yıl. Bunun da delili 1000 aydan hayırlı olmasıdır Kadir Gecesi'nin. 1000 ay 83 yıla tekabül eder. Ümmeti Muhammed'in ortalama ömrüdür bu aslında. Bu ömrün 3 tane aslında büyük alanı var. 3 kısım bu. 0-15, 15-40, 40'tan sonrası. Şimdi anne baba meselesini şu anda biz babayı konuştuğumuz için baba meselesinde konuşacağız. Baba meselesini konuştuğumuzda 0-15'e diyor ki İslam anne ve babaya anne ve babanın hizmet edeceği ilk devredir. Orası çocukluk devresidir. Biz hizmeti kimden alıyoruz? Anne ve babamızdan alıyoruz. 15'ten 40'a geldiğimizde artık biz genciz ve İslam bize bir sorumluluk yüklüyor. Diyor ki sen şimdi anne ve babaya hizmet edeceksin. Genel anlamda da 40'tan sonra zaten anne ve babalar yitirilir biliyorsunuz. Şimdi ben mesela 46 yaşındayım. Ne anam var ne babam. Genel itibariyle de böyledir zaten. Ama olur yaşarlarsa o ayrı bir mesele. Yaş 40 olup sonuna kadar da evlatlarını sana hizmet ettiriyor İslam. Yani bir şekliyle sen başlangıçta hizmet aldın, ortada hizmet ettin, sonda yeniden hizmet aldın. Böylelikle bir denge kuruyor İslam ve o dengenin çerçevesinde yürütüyor anne babayla evlatlar arasındaki hukuku. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi biz bu çerçeveden meseleye baktığımızda adalete aykırı bir şey yok zaten. Aslında bir tarafta zorlandığın bir şeyde sana diğer tarafta verdikleriyle o adaleti tesis ediyor. Kaldı ki şimdi göreceğiz bazı hadislerde. Diyelim ki dünya işlerinde anne ve babalarımız özellikle de babalarımız bize haksızlık etseler, zulmetseler, hakkımızı gasp etseler, dünyayı bize dar etseler.

Allah için katlandığımızda bunun elde edilebilecek sevabının ölçüsünü bugün hiçbir şey ifade edemez. Allah Resulü de sadece onun karşılığının cennet olduğunu bize zaten vaat ediyor. Bu kadar önemli bir şey. Eğer bu dünyada inanan bir insanın bütün bir hasreti cennetse, ha bu cenneti ben cihat meydanlarında almışım, ha bu cenneti ben rahlenin başında kazanmışım, ha da bu cenneti bana Allah birini musallat etmiş mesela baba olarak, ona Allah için sabretmişim ve kazanmışım. Fark eden bir şey yok. Yani netice itibariyle o kazanç neyse ve o kazanca ben bir şekilde ulaşmışsam, buradan ulaşmışım, şuradan ulaşmışım, başka bir yoldan ulaşmışım, çok da önemli değil. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e en hayırlı amel nedir diye soran sahabiye, cihat meydanlarında kahramanca çalışmaktır, şunu yapmaktır, bunu yapmaktır, sayıyor 30'a yakın biliyorsunuz farklı nitelendirme var. Onlardan bir tanesi de anne babaya itaat etmektir, onlara iyilikle muamelede bulunmaktır diyerek en hayırlı amelin karşılığını bu çerçeveden vermesi de zaten bunun en önemli delilidir. Şimdi bunun biraz açılımına geleceğiz. Ben bugünkü dersimizi iki başlıkta yapmak istiyorum size. Birinci başlık babalık vazifesinin önem ve değeri. İkinci başlıkta dersimizin asıl konusu zaten o. En ideal baba olan Hazreti Peygamber'den alınması gereken mesajlar. Birinci başlığa geldiğimizde mesela konumuz eğer uysaydı şimdi konumumuz yani ders konumumuz ben sizden de duymak isterdim. Baba deyince ilk aklımıza ne geliyor? Desen bize birisi mikrofonu uzatsa baba deyince ne demek aklına geliyor? Nasıl bir mesaj aklına geliyor diye sorsaydı kim bilir bizler neler diyecektik. Ama bu sorular sorulmuş insanlara. Ben o sorulan sorulara verilmiş cevaplardan bir miktarını okumak istiyorum. Biraz menfilerden başlayacağım. Soruyorlar baba deyince akla gelen ilk şey cevaplardan bir tanesi en kolay kazanılan ünvan. Bir diğeri eve gelir gelmez huzuru bozan adam. Bir diğeri para kaynağımız. Bir diğeri bankamatik yerine koyulduğunu düşünüp kızan şahıs. Bir diğeri programlanmış ikide bir hadi yatağa diyerek beni deli eden adam. Bakın bu cevaplar bunlar var internetlerde. Tam dayaklık ama baba olduğu için ses çıkarılamayan adam. Evle ilgili her işi en iyi yapabildiğini sanan ama yapmaya başlayınca evi batıran adam. Hayata gelmeme vesile olmasından başka bir işe yaramayan ve bu dünyada niye yaşadıklarını bir türlü anlayamadığım anlamsız insanlar, varlığıyla yokluğuyla bir olan şahsiyet, şu son cümle çok ağır, zaman zaman cehennem zebanisinden farkı kalmayan adam. Bunları söylüyor insanlar. Ama şöyle cevaplar da var, hep böyle kötü değil. Hayat serüvenimin gizli kahramanı, kesin bunun cevabını veren bir kızımızdır. Genel olarak değeri de zararı da ancak zaman içinde anlaşılabilecek insan, yokluğunda kıymeti anlaşılan insan, daima yanımda olması gereken insan, ne biliyorsam ondan öğrendim diyebileceğim tek insan, genelde evlatlarını sevip de çaktırmayan ailenin reisi olan şahsiyet, babişkom benim dünyaların bir tanesi, süper bilgi, tecrübe kaynağı, hayatımın rehberi ve daha neler neler. Şimdi bunları veriyorlar. Sen de uzatılsa mikrofon bir şey diyeceksin. Ben de biraz önce biraz sonra size aktaracağımı bilmesem ben de bir şeyler diyeceğim. Ama biz gelin Kur'an'a bir soralım. Kur'an kime baba diyor? Kur'an'a baba kimdir diye sorduğunuzda alacağınız cevap şudur. Baba kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyan adamdır. Kur'an'ın cevabı bu. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyan adamdır. Kimi? Kendisini ve ailesini. Bunun delili neresi? Tahrim suresi 6. ayet. Ayete bakın. Hele o ayetin bağlamını da dikkate alarak okuyun Ahzab suresinde. Niye o ayet orada önüyle sonuyla sanki alakasız gibi gözüküyor ama bir anda Kur'an'ın meseleyi oraya

0: getirip sözü bu şekilde söylemesine dikkatlice okuyun bazı tefsirlerden göreceksiniz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni, koru beni.

Anladın mı? Baba kimdir diye. Resulullah'a da sorsak Allah Resulü'nün verdiği cevap şudur. Baba hakkı tam anlamı ile ödenmeyen bir hazinedir. Resulullah da bunu söylüyor. Hakkı tam anlamı ile ödenmeyen bir hazinedir. Nerede bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de ve daha nice hadis kaynağında geçen şu sahih rivayette. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir rivayet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hiçbir evlat babasının hakkını tam anlamıyla ödeyemez. Hiçbir evlat. Şayet onu köle olarak bulur ve onu satın alır, sonra azat ederse ancak o zaman hakkını ödemiş olabilir. Bu son söylediği de imkansız bir şey zaten. Yani onu köle olarak alacak, onu azat edecek, ancak o zaman işte ödeyebilir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten o benzetmeyi, o tasviri ne için yapıyor Efendimiz? İmkansız yani. Hiçbir evlat babasının hakkını tam anlamıyla ödeyemez diyor. Şimdi böyle olduğu için mesele, biz babayı konuştuğumuzda Kur'an'daki tarifi bu, Allah Resulü'nün söylediği bu ve daha nice nice ayetlerde, hadislerde bu işin hukukuna ait olan söylenenler, bütün bunları değerlendirdiğimizde baba dediğimiz ve bizim için Allah Resulü'nün ifadesiyle o kıymetli hazine ile alakadar olan sorumluluğumuz daha farklı bir biçimde zihinlerimizde belirginleşmesi gerekiyor. Şimdi de onu biraz olsun peygamberimizin dünyasından öğreneceğiz. Ben bir tablo vermek istiyorum Allah Resulü'nün babalığının konumunu anlayabilmemiz için. 6 madde, hızlı söyleyeceğim. Yazamayanlar sonra siteden alırlar vakti değerlendirmek için. Bildiğiniz şeyler ama bunların biraz böyle bir zihnimizde iyice canlanması gerekiyor ki söylenenler onun üzerine oturmuş olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 kız, 3 erkek, toplam 7 çocuk babasıdır. Bu çocuklarının biri hariç hepsinin annesi Hazreti Hatice'dir. İbrahim isimli oğlunun annesi Mısırlı Kıpti Mariye, Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma'nın annesi de Hazreti Hatice'dir. Bazı siyer kitaplarında Hatice anamızdan Allah Resulü'nün sahip olduğu çocuklar sayılınca erkekler 3 diye sayılır. Tahir diye bir isim de görürsünüz. Ama dikkatle incelendiğinde bu görünür zaten. Tahir nübüvvet döneminde, İslam döneminde olduğu için temiz anlamında Abdullah'a verilmiş bir lakaptır. Yoksa ayrı bir çocuk değildir o. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin 7 çocuğunun olduğunu görüyoruz. 6'sının annesi Hatice anamız, birinin annesi de Mariye validemiz. İkinci madde çok önemli. Biz bunun üzerinden çok ciddi değerlendirmeler yapabiliriz ama sadece verip geçeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 çocuğundan biri hariç hepsi hayatında iken vefat etmiştir. Bir baba var karşımızda. Bu baba 6 tane çocuğun acısını yaşamıştır. Şimdi Efendimizin yaşadıklarını bir sürü şey sayılabilir. Bu da en başa yazılacaklardan bir tanesidir. Bir baba için tek bir evlat acısı bile dayanılmaz bir acı iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 6 çocuğunu kendi elleriyle toprağa vermesi üzerinde durulması gereken bir meseledir. Geriye kim kaldı Efendimizin çocukları içerisinde? Fatıma anamız. O da 6 ay sonra babasına kavuştu. Kavuşacağını da zaten babası söyledi biliyorsunuz. O Ayşe anamızın naklettiği rivayet. Kulağına eğildi Efendimiz, bir şey söyledi. Fatıma anamız ağladı, bir şey söyledi, güldü. Sonra Ayşe annemiz sorunca ilk onu ağlatan şey vefatını Efendimiz haber verdi. Sonra da ailemden bana kavuşacak ilk sensin dedi. Bu öleceksin demekti ama ne kadar büyük bir sevgiyse Fatma anamızın sevgisi, o manada o sevinçli haberi alınca da güldü. İşte o hadise de bize gösteriyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkada bıraktığı tek çocuktur Fatma anamız. Bakın önemli bir noktaya geldik şimdi.
Efendimizin yaptığı evlilik

sebeplerden dolayı 5 kız, 5 erkek olmak üzere 10 tane de üvey çocuğu olmuştur. Şimdi Resulullah'ın babalığını konuştuğumuzda sadece özler üzerinden konuşmuyoruz. 5 kız, 5 erkek olmak üzere 10 tane de üvey çocuğu olmuştur. Allah Resulü bu üvey çocuklarıyla da öz çocukları gibi ilgilenmiş ve her birini farklı bir alanın rehberi yapmıştır. Bir bakın bu çocukların kim olduklarına, biraz inceleyin. Gerçekten Allah Resulü'nün onları nasıl yetiştirdiğini görün, hayran olacaksınız. Ben kızlarıma bir şey söyleyeyim. Mesela bir araştırın Zeynep binti Ebu Seleme'yi. Medine'nin 7 fakih hanımından biridir. Ve Resulullah onunla nasıl özel ilgilendi? Nasıl yetiştirdi onu? Onun abisi Ömer İbni Ebi Seleme aynı şekilde ve daha diğerleri. Dolayısıyla Efendimiz sadece kendi öz çocuklarına babalık yapmıyor. Evlendiği hanımlarıyla kendi hanesine gelen 5'i kız, 5'i erkek, o 10 tane üvey evladına da babalık yapıyor ve onları da nerelere taşıyor. Zaten Allah Resulü'nün babalığını konuştuğumuzda sahabe hepsi onun evlatlarıdır. Ama ısrarla bir de Efendimizin etrafında ondan bizatihi babalık gören Enes gibi, Zeyd bin Harise gibi onlarca isim de var. Bunları da ihmal etmeden meseleyi değerlendirmemiz lazım. Biz şimdi biraz daha yakın çevrenin üzerinden meseleyi konuşuyoruz. Dördüncü madde de bizim için önemli. Bizim şöyle bir konumuz var. Ne zaman? Yedinci dersimiz mi? Yok. Altıncı dersimiz. En ideal damat. Damatların ocağını batıracağız o derste. O dersi işlediğimizde bu bilgi bize lazım. Şimdi Allah Resulü bakın buradan bize bir şey söylüyor. Efendimizin yaptığı evliliklerden dolayı üvey çocukları oluyor ya. Şimdi Efendimizin öz kızlarından dolayı 3, üvey kızlarından dolayı da 3 olmak üzere 6 tane damadı olmuştur. Allah Resulü'nün bir kayınbaba olarak damatlarıyla kurduğu ilişkiler gerçekten çok önemlidir. Ve o damat dersinde de bunları işleyeceğiz. Göreceksiniz. Efendimiz kendisi de bir yerlerin damadı. Kendisinin de damatları var. İki tarafta da bu hukuku nasıl işlettiğini göreceğiz ve hayran olacağız. Oradan da çok önemli mesajlar alacağız zaten. Burada bir şeye dikkat ettiniz mi? Dört tane kızı var ama üç tane damadı var. Neden? Çünkü bir damadı iki kızıyla arka arkaya evlendi. Rukiye validemizle Hazreti Osman evlenmişti. Rukiye anamız vefat edince onun arkasından Ümmü Gülsüm'le evlenmiş oldu. Beşincisi, bu da çok önemli bizim için. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarından 8 öz, ikisi üvey, tam 10 torunu olmuştu. 10 tane de torunu var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Bunlardan soyları devam edenler olduğu gibi soyları devam etmeyip kesilenler de olmuştur. Hasan ve Hüseyin'in nesli Ehli Beyt'in nesli olarak kabul edilmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu onlarla bugüne kadar gelmiştir. Bugün ne var mı Ehli Beyt? Var. Ehli Beyt dediğimiz o kutlu aileye mensup olanlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin nesli olarak, nesli Muhammedi olarak kabul edilirler. Hasan ve Hüseyin'e bu ayrıcalığın verilmesi biliyorsunuz Efendimizin bir hadisine binaendir. Her peygamberin soyu kendindendir. Benim soyum ise Fatma'dandır diyor. Biliyorsunuz Ali radıyallahu an Fatma anamızdan sonra başka evlilikler yaptı ve bir sürü çocuğu oldu. Biz Hazreti Fatma'dan olan çocuklarını ayrı değerlendirip diğer çocuklarını ayrı değerlendirdiğimizde en üstte bir ismi yazıyoruz. O ismi hiç unutmayın ve yerinizde olsam biraz araştırırım. Acayip bir isim o isim. Muhammed el Hanefiye. O Muhammed el Hanefiye bir gün başını böyle büküyor ve duygulanıyor. Yanına da sahabeden birisi gelip niye o halde olduğunu soruyor. Ben diyor Hasan ve Hüseyin gibi olmadığım için üzülüyorum. Diyor ki o soruyu soran, niye diyor, senin de baban Ali, onların da babası Ali. İkimizin de babaları Ali ama onların anası Fatma. Ayrıcalık Fatma'da, Fatma'dan olunca ancak nesli Muhammed'i sayılıyor. Dolayısıyla o soy ayrı bir soy.
Ama mesela biz başka soyların da devam ettiğini görüyoruz. Hatice anamızın Hint binti Atik diye bir kızı var. Damatlar dersinde biraz detaylandırırız bunu. O evleniyor, Allah Resulü kendisi evlendiriyor onu. Üvey kızı büyütüyor, gelin ediyor, damadı kendi seçiyor, evlendiriyor ve o soy devam ediyor. O soya ne deniyor biliyor musunuz İslam tarihinde? Ehli Beyt değil, Benu Tahire deniyor. Benu Tahire, Tahire'nin soyu. Kim Tahire? Hatice anamız. O soy Hatice anamızdan dolayı devam ettiği için Tahire'nin soyu olarak söyleniyor. Yine Ehli Beyt olarak kabul edilmiyor. Ehli Beyt özel bir konum, özel bir durum. Ona sadece Hasan, Hüseyin ve onların nesli sahip olmuş oluyor. Altıncısı da şu: Efendimizin tüm çocuk, torun ve damatları Müslüman olmuş, iman üzere bir hayat yaşamış ve iman üzere de vefat etmişlerdir. Eğer bunların bütün hepsinin detaylarını görmek istiyorsanız Hazreti Peygamber'in albümü kitabına bakabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Konumuz neydi? Allah Resulü'nün ideal bir baba olarak örnekliliği. Benim güzel kardeşlerim, inanın bazı derslerin muhtevasının yoğunluğu insanı o derse hazırlanırken baya yorar. Bu ders de beni baya yordu. Çünkü çok var, çok. Saatlerce konuşabileceğimiz şeyler var. Ben biraz çerçeveyi daraltmak için 5 maddeyi sadece size söyleyeceğim. Vaktin el verdiği çerçevede. Bakın, aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl bir baba idi sorusunun cevaplarını şu şekilde biz ortaya koyabiliriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çocuklarının hidayet, ahlak ve takvaları için çırpınan bir baba idi. O Kur'an'ın babalık tarifine uyacak şekilde. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını çok seven, o sevgiyi en üst düzeyde onlara yansıtan bir baba idi. Üçüncüsü, Efendimiz alemlere rahmet olma vasfını en üst düzeyde kendi çocuklarına merhamet ile yansıtan bir baba idi. Dördüncüsü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına her boyutu ile tahareti öğreten, gösteren ve belleten bir baba idi. Taharet eğitimini anne mi vermeli, baba mı vermeli? Şimdi öğreneceğiz. Beşincisi, Efendimiz adaleti hayatının eksenine yerleştiren ve çocuklarına da hep bu ilkeyi öğreten bir baba idi. 5 madde, bir derya var önümüzde. Şimdi nasıl bunların hepsinin altını doldurabiliriz bilmem ama ben kestirmeden hızlı bir biçimde bir şeyler söyleyeceğim size. Birincisi neydi? Efendimiz çocuklarının hidayet, ahlak ve takvaları için çırpınan bir baba idi. Böyle bir sorumluluğu var ya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sorumluluğu sahabe de üstlensin diye Cabir bin Semure'nin naklettiği bir hadiste şunu söylüyor bize: kişinin evinde oturup çocuklarına terbiye vermesi bir sağ sadaka hurma vermesinden daha hayırlıdır. Bu Tirmizi'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Otursa bir baba, çocuklarının eğitimiyle uğraşsa, otursa bir baba çocuklarına terbiye verse, ki o terbiye işte ben 3 tane bakın kavramla ifadelendirmeye çalıştım: hidayet, ahlak ve takva. Bu 3 tane şeyi için uğraşsa bu onun için büyük bir hayır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bunu en üst düzeyde yapan birisi. Bakın, şöyle bir baba var karşımızda. Fatma kızı kaç yaşında o günlerde? Nübüvvetin 3. yılı, 8 yaşında. Karşısında bir sürü aile büyüğü var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yakın akrabalarını uyar ayetini aldığı günleri size tasvir ediyorum şimdi. Safa tepesinin eteklerinde karşısında duran bütün akrabalarına bir şeyler söyleyecek. Tek tek aile isimleri sayıyor Efendimiz. Ey Kureyş cemaati, ey Abdümenaf oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalib'in çocukları. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Sonra şahıslara indirgiyor bunu. Ey amcam Abbas diyor. Ey halam Safiye diyor.
aileden seçtiği isim Fatıma'dır ve Fatıma 8 yaşlarında. Ey kızım Fatıma diyor. Arkasından gelen cümleyi dehşet bir cümle. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'tan satın almaya bak. Babam peygamber diye güvenme. Yarın ben de Allah katında senin için bir şey yapamam. Hani şefaat o zaman? Nereye gitti? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi söylerken şefaat konusunda ileriki dönemlerde söyleyeceği onlarca sözü haşa tekzip eden ya da onları reddeden ya da o anlayışı yıkan bir şey mi söyledi? Hayır. Şefaati siz şöyle anlıyorsanız zaten dakika bir gol bir kaybettiniz. O ne de olsa bizi kurtaracak. Bu değil. Şefaat elinden gelen her şeyi yapıp sonra da Allah'tan bu iş için ümit beslemektir. Onun için söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve 8 yaşındaki kızı Fatma'ya bunu söylüyor. Demek ki Fatma'ya bunu yüklerken 8 yaşında bir kıza bu kadar ağır bir söz yüklenir mi? Bunu yüklerken aleyhissalatü vesselam Efendimiz öncesini hazırlamış, öncesine ait çok önemli şeyler söylemiş. Şimdi benim güzel kardeşlerim, çok ciddi ciddi sıkıntılarımız var bu konuda. Hazır yer gelmişken ben bir iki cümle bu noktada etmek istiyorum. Evet, şu anda karşımda gençler çoğunlukta, babalar az. Ama netice itibariyle bir müddet sonra anne olacaksınız, baba olacaksınız. Bazı şeyleri bizim şimdiden kavramamız gerekiyor. Biz evlatlarımıza, çocuklarımıza terbiye, takva, hidayet meselesi dediğimizde, bunu anladığımızda şöyle bir şey anlıyoruz. Çocuk mesela yanımızda işte. Ver ona, besle, ne besleyeceksen anlat anlat anlat anlat, yemek duasını öğret, Fatiha'yı öğret, günler kreşe ezberlet, Esma-ül Hüsna'yı oradan gelsin, başka şeyleri öğret, bir de hava at millete, hadi oku teyzene Esma-ül Hüsna'yı falan filan de, yükle yükle yükle yükle, yüklemeyi bitir 15 yaşına kadar, 15 yaşına gelsin çocuk, ergenliğe gelince taş çatlasın. Ve genel anlamda o yüklemelerde aslında dengeli bir şey yapmadığımız için bakın ergenliğe ulaşan çocuklarımızla ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Gelelim Allah Resulüne. İlginç bir şey. Ben bir iddia ortaya atacağım şimdi size. Siz de siyerle uğraşan insanlarsınız, talebelersiniz. Bulun, ben bu iddiamı geri alacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 15 yaşına kadar çocuklara bilgi yüklemesi yaptı. Tebliğden ziyade temsil var ortada. Bir tane rivayet bana söyleyemezsiniz ki vahye muhatap oldu. Geldi Hatice anamızın kollarını attı kendini. Sonra da kızlarını aldı önüne. Zeynep o gün evin dışında, evli biliyorsunuz. Evin içinde 3 tane kız var. Rukiye, Ümmü Gülsüm, işte Fatıma. Bu kızlara İslam'ı arz etti. Sonra da hemen biliyorsunuz vahyin arkasından, vahiy pazartesi günü, salı günü ne oldu? Namaz geldi. Vahyin arkasından gelen namazı da aldı kızlarını karşısına, saatlerce şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, şöyle namaz kılacaksınız, böyle davranacaksınız diye onlara sözlü bir biçimde bir şeyler söyledi. Bir tane siyer ya da hadis kaynaklarında bu rivayeti göremezsiniz. Ama bildiğimiz bir şey var. Kızların hepsi, Zeynep dahil, evin dışında olmasına rağmen teyzesinin oğluyla evli biliyorsunuz, Zeynep dahil hepsi ilk Müslümanlardandır. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl yaptı? Benim güzel kardeşlerim, eğer zannediyorsanız tebliğin dili sadece bilinen anlamda dildir, sözdür, bu yanlış. Tebliğin dili temsildir. Göstererek, siz kendi hassasiyetlerinizi yansıtarak çocuklarınızı eğiteceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor. Ve sözü zayi etmiyor. Çocuğu bir band kaydına, bir CD'ye dönüştürmüyor. Yükleme, yükleme, yükleme yaparak çocuğun hassasiyetlerini kırmıyor. Çocuğun o günlerde çocukluğunu yaşamasına engel olabilecek hiçbir adıma yer atmıyor. Peki bir tarafta şimdi böyle bir peygamber var, canımız ruhumuz yoluna kurban olsun. Bir de şu var, evlenecek kızı evin dışına gidecek, 6 ay gidecek kızını sabah namazına kaldıracak. Subhanallah.
Ya biz tam tersini yapıyoruz. Şimdi bir kız babası mesela diyelim ki 20 yaşına 25 yaşına getirdi, evlendirdi. Ne diyor? Bana ne ya diyor, ben şimdiye kadar ondan uğraştım, bundan sonra da mı ondan uğraşacağım? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın bunu yapıyor. Fatma anamız 18 yaşında Ali ile hayatını birleştirdi. Medine'nin uzak bir mahallesinde oturdu ilk yıllarda. Ev bulamadılar Mescid-i Nebevi'nin yakınlarında, sonra geldi oraya. O günlerde öyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kadar işinin gücünün arasında her sabah kalktı. Vardı o eve. Ey Muhammed'in ehli beyti, namaza kalkın dedi. İlk evliler ya, namazı aksatabilirlerdi. Allah Resulü onun için. Ali bir de ya, Ali'den bahsediyoruz. Öyle sıradan eften püften bir damat değil, Ali gibi bir damat. Ona rağmen Allah Resulü bunu yaptı. Ve biliyorsunuz bir günde bir tartışma meselesi oldu. Allah Resulüne Hazreti Ali ardı, yorulmuş muydu neydiyse, dedi ki ya Resulallah kalkacağız dedi, işte fazla bizi zorlama falan, böyle bir cümle etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlu işte tartışmayı ne kadar çok seviyor dedi. Döndü geldi bir daha gitti ama. Bir daha gitti, 6 ay boyunca bunu yaptı. Şimdi durup bizim bu meselenin üzerinde çok ciddi bir biçimde meseleyi nasıl ele alıyorsak, biraz böyle havalı civalı kelimeler katalım ki milletin ilgisini çeksin. Sosyolojik, psikolojik, pedagojik, nasıl işte bir şeyler yapacaksa her boyutuyla ele alıp buradan bir terbiye sistemi ve bir nebevi terbiye sistemi üretmemiz lazım. Çünkü Resulullah'ın attığı bu adım öylesine bir adım değil. Dolayısıyla çocuklarının hidayet, takva, ahlak meselesiyle ilgilenen bir baba, bu ilgilenmesinde de bir model oluşturan bir baba. Bunun üzerinde bizim dediğim gibi çok ciddi bir biçimde durmamız gerekiyor. İkinci maddeye geçelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını çok seven, o sevgiyi en üst düzeyde onlara yansıtan bir babaydı. Kız olsun erkek olsun fark etmez. Şöyle bir mevzu rivayet var, o rivayetin yeri yok. Siz erkekleri sevin, kızlar nasıl olsa kendilerini sevdirir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kızlarını sevdiği ortada, bu hadis olmaz zaten. Allah Resulü'nün uygulamalarına ters bir şey. Kız olsun erkek olsun. Sevgiyle büyütüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunu o kadar bir biçimde yansıtıyor ki, inanın mesela var mıdır içimizde öyle babalar bilmiyorum. Şöyle bir baba göreceğiz karşımızda. 10 yaşından 20 yaşına kadar, 18 yaşına kadar. Zeynep validemiz biraz daha büyüktü biliyorsunuz vefat edeceği anda. Kızları içeriye gelince onların önünde ayağa kalkan bir baba. Bu tarz rivayetlerin kaç tanesini okuyoruz biz Fatma anamızla Efendimizin yaşadıklarını. Aa, Fatma'm mı gelmiş diyor. Alıyor, sarılıyor. Avuçlarının içine alıyor ellerini. Bazen cübbesini çıkarıyor, sarıyor, cübbesinin üzerine oturtuyor. Bunun bugünkü karşılığı ne biliyor musunuz? Makam koltuğuna geçirmektir. Bir insana saygı gösterdiğiniz zaman cübbesinizin üzerine oturtursunuz. Araplarda öyleydi ve bugünkü karşılığı dediğim gibi. Gözlerini gözlerine dikiyor ve saatlerce kızıyla ilgileniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acayip bir sevgi. O sevgiyi inanın ki biz sadece şu anda dedikodusunu yapıyoruz. Zihnine kodluyor ya, zihnine. Kim kapıyı nasıl çalar? Aa, bu Fatma'nın kapısı çalışı diyor. Fatma'nın kapıyı çalması bir başka demek ki. Bu Hale'nin kapıyı çalışı diyor. Hale kim? Hazreti Hatice'nin kız kardeşi. Bu falancanın kapıyı çalışı diyor. Böyle Allah Resulü'nün dünyasında karşılığı var. Şu yaşadığımız hayat her şeyi elimizden aldı götürdü. Her şeyi itibarsızlaştırdı. En götürdüğü şeylerden bir tanesi de inanın ki sevgidir. Biz sadece sevginin şu anda dedikodusunu yapıyoruz. Sevgi diye bir şey kalmadı aramızda. Geçen hafta bir tane kızımız geldi, inşallah içinizde değildir. Bir kurstan ayrılıyor, onun istişaresini yapıyor benimle. Kaç yıl kaldın dedim o kursa? Dedi ki 3 yıl. Üzülüyor musun dedim ayrıldığına. Hiç üzülmüyorum dedi hocam. Ben dedim şu anda senin bu cümlene o kadar üzüldüm ki. Bir yerde 3 yıl kalacaksın.
hukukun oluşacak insanlarla, acısıyla tatlısıyla bir sürü şey yaşayacaksın ve ayrılırken ağlamayacaksın. Sen nasıl bir kalp taşıyorsun ya? Ama hepimiz bu kalbi taşıyoruz. Hepimiz. Ben bir sürü yolculuklara gidip geliyorum işte konumum gereği. Bir çocukluğuma bakıyorum, bir şimdiye bakıyorum. Çocukluğumda da benim bir dükkan vardı, babamın dükkanı. Orası tam böyle otogarın karşısındaydı. Biraz da herhalde benim yapım duygusal. Genelde o otogarda millet birbirini yolcu ederken oturuyor ağlıyor. Ben de onlarla beraber oturup ağlıyorum. Şimdi havaalanına gidiyorum. Artık oraları kullanıyorlar biliyorsunuz. Baba evladını gönderiyor, hiçbir şey yok. Gözünde yaş yok. Anne gönderiyor, gözünde yaş yok. Geçen hafta bir şeye şahit oldum. Artık evliler diye ben düşünüyorum. Hüsnü zannediyorum. Ayrıldı adam. Yüzünde bir hüzün yok. Yüzünde yani eşi mi nişanlısı mı neyse hiç umurunda değil. Ya bunda kadar bir taş bir kalp haline gelmiş. Ama her şeyimiz böyle. Şimdi ben Mısır'da talebeyken gitmem günleri yaklaştığında bir ay evde hüzün vardı. Annem ağlıyordu, ben de onunla beraber ağlıyordum. Hepsi çıktı gitti hayatımızdan. Sevgi adına hiçbir şey kalmadı hayatımızda. Bu böyle bir hayat yaşanılacak bir hayat değil ya. Bu dünya hayatının en güzel azlığıdır sevgi. Sevgi olmadıktan sonra ne yaşıyoruz ya? Ama ne yazık ki böyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle sevgi öğretiyor. Sevgisiyle nasıl sevilebileceğini öğretiyor. Mesela öyle bir öğretiyor ki sahabede şöyle bir şey var. Kim Resulullah'ın yanına giriyorsa çıktığında şöyle bir duyguyla çıkıyor. Herhalde Allah Resulü dünyada en fazla beni seviyor. Kim yanına giriyorsa. Halid bin Velid mesela yıllar sonra biliyorsunuz Müslüman oldu. Çıkarken dedi ki yanındakilere, ya herhalde Allah Resulü'nün yanında en sevgili benim dedi. Bana öyle şeyler söyledi ki zannetmiyorum size söylediklerini. Oradaki sahabeler de biraz havayı indirdiler. Vallahi Resulullah bize de söyledi dediler. O manada şeyi söylediler. Şimdi böyle bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem karşımızda. Nasıl seviyor çocuklarını? Bir sürü örnek var. Bedevi liderlerden Akra İbni Habis'le yaşanan bir hatıra var. Hasan Hüseyin'e şahit oluyor. Allah Resulü alıyor, öpüyor, kokluyor, dizlerinin üstüne oturtturuyor. Akra şöyle bir bakıyor, diyor ki ya Resulallah benim 10 tane evladım var, çocuğum var. Valla ben hiçbirini böyle sevmiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönüp ona diyor ki Allah senin gönlünden merhameti almışsa ben ne yapabilirim ki? Bu bir merhamet. Ve bu sevgi yansıtılması gerekir. Çünkü çocuk bununla büyür. Bakın hiç aklınızdan çıkarmayacağınız bir şey söyleyeceğim şimdi. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin çocuklarına şeytanın ortak çıkmasından korkarım. Ümmetinde babası ya, bakın bize bir şey söylüyor. Ümmetimin çocuklarına şeytanın ortak çıkmasından korkarım. Yani şeytanın oyuncağı olmalarından korkarım ümmetin çocuklarının. Sahabe dehşete kapılıyor ve diyor ki ya Resulallah böyle olmaması için, yani şeytanın bu tesirini kırabilmemiz için ne yapabiliriz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki onlara iki şeyi öğretin, bu tesiri kırarsınız. Nedir o iki şey? Sevgi ve haya. İki şeyi öğretin, tesiri kırarsınız diyor. Sevgi ve haya. Yıllar sonra gelecek biliyorsunuz Abdurrahman bin Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Hazreti Ebu Bekir'in en büyük imtihanlarından bir tanesiydi erkek çocukları. Bir baba olarak Hazreti Ebu Bekir'in yaşadıkları da ayrıca üzerinde durulması gereken bir mesele. Yıllar sonra gelecek, çok da iyi bir Müslüman olacak. Tabii öncesini görmediği için Allah Resulü'ne ait bazı bilgileri almak isteyecek. Ve bir gün soracak bir sahabi efendimize. Siz Resulullah'tan sevgi adına ne duydunuz? Allah Resulü sevgi için ne dedi? Kime sormuşsa o cevap şöyle geliyor. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den duyduk. Resulullah dedi ki sevgi veraset ile kazanılır. Ne demek bu? Sevginin kitabı yok. Bunu diyor Allah Resulü. Sevgi öyle dersle merste de öğrenilecek bir şey değil. Verasetle kazanılır demek nedir? Seven sevilir. Eğer siz sevgiyi anlarsanız ve yüreğinizde o sevgi oluşursa etrafınızdakiler o sevgiden nasiplenir.
Nasiplenir. Bunun başka bir yolu yok. Şimdi sen bir annesin, babasın, o sevgiyi en üst düzeyde

yüreğinde tutuyorsun. Meşru ve sınırlarını Allah'ın belirlediği şekilde tutuyorsun. Yoksa bir put haline getirmek değil. O da işin ayrı bir derdi zaten. Öyle değil. Gerçekten o sevgi neyse o sevginin altını dolduracak şekilde tutuyorsun. Allah'ın izniyle senin ürettiğin o sevgi halkası o halkanın içerisine girecek herkese etki edebilecek bir şey. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir baba olarak bütün bunların hepsini yansıtıyor. Gelelim üçüncüsüne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olma vasfını en üst düzeyde kendi çocuklarına merhamet ile yansıtan bir baba idi. Niye bunu ben ayrı bir madde olarak saydım, sayma ihtiyacı hissettim biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Bazen insan şahsiyetini birkaç parçaya ayırabilir. Mesela diyelim ki adam dışarıda o biçim bir adam. Salih, veli bir kul. Gören diyor ki zaten evliyullah'tan birisi. Aynı adam evin içinde bambaşka bir adam. Var bunlar. Mesela bazen geliyor işte aile adına bazı sıkıntılar bize. Eşi kocası için diyor ki hocam diyor arkadaşlarıyla o biçim ya arkadaşlarıyla o biçim kendi ailesiyle o biçim ama bana gelince şöyle var bunlar. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Alemlerin tamamına rahmeti yansıtacak ama işim çok eve yansıtmayacağım. Böyle bir şey yok Resulullah'ta. Eve de aynısını yansıtıyor. Çoluk çocuğuna, eşlerine inanılmaz derecede bu merhameti yansıtıyor. E şimdi bu merhamet dediğimiz şey İslam'ın en temel ayırıcı vasıflarından birisi ya. Talim ve terbiyenin temeli de merhamet ya. Allah merhamet üzerine kullarıyla münasebet kurmuş, iletişim kurmuş ya. Bize de merhamet üzerine bu manada iletişimi devam ettirmeyi yüklemiş ya. Merhamet bizim için bambaşka bir noktada durmalı. Ben de merhamet var mı yok mu? Bir test edeyim mi bunu? Siz de test edin. Kiminle bir mesele yaşıyorsam, kiminle? Eşimle, çocuğumla, arkadaşımla, yoldaşımla, talebemle, hocamla fark etmez. Kiminle bir mesele yaşıyorsam. Menfaatime dokunduğu anda bile ben acıma hissini kaybetmiyorsam bende merhamet var. Cümleme dikkat edin. Merhamet duygusunun ne olup olmadığının önemli bir işareti bu. Menfaatime dokunduğu anda bile ben merhamet hissimi kaybetmiyorsam bende merhamet var. Yoksa menfaatim gereği bazı şeyler yürürken o benden daha iyi merhametli yok. Asıl orada bana o olmalı. Çok ilginç bir örnektir. Ben bilmem siz bu örneğin üzerinde ne kadar durdunuz ama yerinizde olsam yerinizde olsam ve bu manada birisi bana bu uyarıda bulunsa ben biraz sonra söyleyeceğim örneği yutarım resmen yutarım her boyutuyla. İnanın Hatip bin Ebi Belta ile Allah Resulü'nün yaşadığı o hatırayı şöyle her boyutuyla anlayın. Emin olun dünyanız değişecek. Emin olun. Hatip bin Ebi Belta İslam devletine ait olan sırları kendi ailesini koruma maksadıyla Mekke müşriklerine verdi. Bunun karşılığı ne biliyor musunuz? Vatana ihanet. Hangi hukuk çerçevesinden meseleye bakarsanız bakın bunun şeyi hukuktaki karşılığı ölümdür. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleye merhamet üzerinden baktığı için hayır dedi. Hatip Allah ve Resulünü seviyor dedi ve affetti onu. Ömer elinde kılıç orada bekliyor. Resulullah kaç tanesine hayır Ömer dedi. Herhalde bu sefer evet diyecek diye çekmiş duruyor. Allah Resulü ona da hayır diyor. Niye dedi, ne için dedi diye bir bakın. Yani şaşırır kalırsınız. Bakın bir tane Bedevi ismi söyledim size. Bir tane daha söyleyeceğim. Uyeyne İbni Hısn. İkisi de arkadaş zaten. Bedevi işte Bedeviliğin hep tahkir manası taşımaz biliyorsunuz. Çölde yaşar, çölde yaşamasına rağmen şehirdekileri gölgede bırakacak kadar medeni olanlar da vardır. Çölde yaşayan o çöl kafasını şehre taşıyanlar da var. Şu anda çok var bunlardan. Onlardan birisi Uyeyne.
kapıyı çalmadan içeriye giriyor.

Yok. Hop dalıyor içeriye. Ayşe anamız evin içinde rahat kıyafetlerle duruyor. Şöyle Ayşe anamıza bakıyor. Yani bu cümleyi söylerken bile ben sinirlerim alt üst oluyor. Allah Resulü nasıl bu cümleye hazmetti diye ben gerçekten aklım duruyor. Ya Resulallah diyor, ne güzelmiş bu huy osma. Bunu bana versene diyor. Onu Resulullah'ın cariyesi zannediyor. Ayşe anamız diyor ki herhalde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uyeyne'ye çok ağır bir söz söyleyecek. Kızarıyor, kızarıyor, kızarıyor Efendimiz. Hiçbir şey söylemiyor. Bu hilim, müsamaha, merhametin zirvesi bu. O bedevileri medeni kılması bundan dolayı zaten. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu merhameti çok iyi anladığı için bugün bizim dediğimiz bir cümleyi demiyor mesela çocuklarına. Çocuklarım şöyle yapıp da beni mahcup etmeyin. Aman bak birilerinin yanında şöyle davranıp böyle davran, beni mahcup etmeyin. Çünkü merhamete aykırı bir şey. Biz merhameti İslam'ın üzerinden anlasak hiçbir çocuğumuza beni toplumun içerisinde küçük düşürme, beni şöyle yapma, böyle yapma demeyiz. Ne deriz peki? Yapma böyle, kendi şahsiyetini zedeleme deriz. Allah Resulü bunu diyor işte. Merhameti doğru bir biçimde anladığı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerinden evlatlarıyla, çocuklarıyla münasebete giriyor. Bunun üzerinden onların hatalarını görüyor ve o hataları bu merhametle düzeltmiş oluyor. Yani zannediyor musunuz mesela Resulullah'ın terbiyesinde olan öz, üvey ya da bazı sahabe efendilerimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kızdırmadılar, yanlış şeyler yapmadılar, hatalı şeyler yapmadılar. Bir sürü ya, bir sürü, bir sürü. Biri gelse sizin evinize mesela şu tertemiz su dökse, ben bile döksem şimdi müdür olsa bana kızar herhalde. Bunu yapsa biri, birini görüyoruz ya Mescid-i Bevli diyor. Daha ötesi var mı? Ne yapıyor peki ona karşı? Hiçbir şey. Sahabe adamı dövmeye çalışıyorlar ama Allah Resulü bırakın diyor, adam işini bitirsin ya. Ne yapacaksınız? Sonra çağırıyor adamı. Güzel bir anne şefkatiyle falan diyor. Mescitler Allah'ın evleridir. Burada böyle olmaz. Git abdestini al gel diyor. Geliyor, abdestini almış, açmış ellerini, dua ediyor. Efendimiz de arkasında, Allah'ım diyor sadece bana ve Muhammed'e merhamet et. İkimizin dışında kimseye merhamet etme. Çünkü Efendimiz'den görmüş ya o merhameti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tebessüm ediyor. Ey falan diyor. Allah'ın merhameti bana da yeter, sana da yeter. Bütün bir aleme de yeter. Ama o şefkati görmeseydi eğer Allah Resulü bunu yapamazdı. Neler yaptılar, onlarca örnek söylerim vakit eğer yetseydi neler, ve bugünün dünyasında da mesela güncelleştirebilirdim size. Mesela neler yapılabilir bizim yanımızda, ne yapılırsa bizim çok zorumuza gider. Onların hepsi yapıldı sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında. Hepsi sahabe yaptı, çocukları yaptı, torunları yaptı ama hepsini aleyhissalatü vesselam Efendimiz merhametle karşılık verdi. Merhametle verdiği için netice itibariyle o merhamet yeryüzünün en merhametlilerinin olduğu asr-ı saadet dediğimiz bir dönemi oluşturdu. O merhametlilerin oluşturduğu o dönemde işte yeryüzünün ve insanlık tarihinin model ve örnek olan bir sayfası olmuş oldu. Enes'i hatırlayın sadece. Kaç yaşında geldi Resulullah'ın yanına? 10 yaşında. Nasıl verdi Ümmü Süleym onu? Ya Resulallah dedi, benim sana takdim edecek hiçbir şeyim yok. Enes senin dedi, senin hizmetkarın. Zaten hep kendisine Enes küçük hizmetkar diye anıyordu. Ben Resulullah'ın küçük hizmetkarıyım diyordu. Öyle bir sevgi ki şöyle anlayın, Enes uzun bir ömür yaşadı. Miladi olarak 100 yıl, Allah Resulü'nden sonra 90 yıl ömrü var. Kendisi yeminle söylüyor, Resulullah'ın vefat ettiği günden bugüne kadar bir gecem yoktur ki Allah Resulü rüyama gelmesin. Bu sevgi, bu böyle bir sevgi. Peki bu sevgi nasıl oluşmuş? Allah Resulü gönderiyor bir yere. Enes çocuk oyuna dalıyor. Geliyor, ey iki kulaklı diyor, niye böyle geciktin diyor. Defaatle diyor, ben Resulullah'ı kızdırdım, söylediğini yapmadım, ihmal ettim. Ama bir gün olsun bana bir şey söylemedi. Annelerimiz bazen iş yaptırıyorlar Enes'e. Annelerimiz yaptırınca da bu manada bazı aksaklıklar yapıyor. Analarımız da kızıyorlar. Resulullah hemen giriyor. Niye kızıyorsunuz benim küçük Enes'ime diyor. Allah onu unutturmuş.
Allah

unutturduğu için ihmal etmiş diyor. Böyle koruyor Enes'i. Bakın kendisi bir tabloyu anlatıyor bize. Gönderdi diyor Resulullah beni bir yere. Ben de çıktım, baktım çocuklar oyun oynuyorlar. Ben de oyuna daldım. Artık ne kadar geçtiyse baktım bir el omuzuma böyle dokundu. Ele bir baktım Resulullah'ın eli. Allah Resulü daha hiçbir şey demeden koştum. Hemen gittim, yaptım, geldim. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzüne bakmıyorum. O da bana hiç demedi niye geç kaldın diye. Çünkü Resulullah anlıyor ya, çocuk bu. Çocuğun dilinden anlayarak bu manada bazı şeyleri yapıyor. Şimdi öyle bir Enes'in yüreğinde işte bu sevgi oluşur. Sen o sevgiyi, o merhameti bu düzeyde yansıtırsan netice itibariyle olan budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında da karşılık bu ve daha neler neler. Dördüncü örneğe gelelim, daha doğrusu maddeye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına her boyutu ile tahareti öğreten, gösteren ve belleten bir baba idi. Her boyutu ile. Ne anlıyorsunuz taharet? Taharet deyince eğer bugün ilk anlam aklınıza geliyorsa silin bir kere onu. Bu değil. Bu değil ya. Bizim ilim tarihimizin yıldızlarından bir isimdir biliyorsunuz. Şah Veliyullah Eddehlevi. Onun söylediği bir cümle var. Eddinu tahare diyor. Din taharettir. Din taharettir diyorsa bir cümleyi, yani din lavaboya mahkum bir din değil, din diye anlaşılmayacak. Allah Resulü de bunu söylemiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin taharet eğitimi bambaşka bir şey. Şimdi bizim bir dersimiz daha var değil mi? Beşinci dersimiz en ideal çocuk. O çocuk dersinde biraz detaylandıracağız bunu. Ama ben şimdi size üç tane madde vereyim. Ne yaptı biliyor musunuz Efendimiz bu taharet eğitiminde? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklın, zihnin, düşüncelerin taharetiyle selim bir itikadı inşa etmiştir. Madde bir bu. Aklın, zihnin, düşüncelerin taharetiyle selim bir itikadı inşa etmiştir. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyguların taharetiyle mahremiyeti inşa etmiştir. Üçüncüsü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beden, elbise ve mekan taharetiyle nezafeti inşa etmiştir. Allah Resulü bir baba olarak çocuklarına taharet dersi veriyor. Ah, taharet dersinin de üç tane ayağı bu. Üç tane ayağında bunları yapıyor. Birer cümle söyleyeyim, detaylarını çocuk dersine havale edelim. İtikadın inşası. En büyük necaset ne? En büyük necaset şirk. Peki biz çocuklarımıza nasıl öğretiyoruz mesela bunu? Çocukları geçtik. Hadi biz yetişkiniz güya. Mesela ben diyelim, sizin adınıza konuşayım. Ya bugün kelime-i tevhid dediğim kelime-i tayyibe, la ilahe illallah. Şimdi bunu deyince bir de böyle bizim akıllı adamlarımız var. Hoca ne? Muhammedun Resulullah unutma. Allah senden razı olsun. Unutmuştum, sen bana hatırlattın. Ya mübarek adam, la ilahe illallah demek zaten Muhammedun Resulullah'ı da, kitaplara imanı da, meleklere imanı da, kadere imanı da, ahirete imanı da içine alacak bir şey. Sen Allah Resulü'nden daha mı iyi biliyorsun haşa? Allah Resulü dedi ki men kâle la ilahe illallah dehale cenne. Ne ikide bir kurcalayıp duruyorsun? Oradaki la ilahe illallah demek Muhammedun Resulullah'ı inkar etmek falan demek değil. Zaten gerçek manada Allah'ın birliğine inanan insan Allah'ın benden iman olarak istediği her şeye de inanmış olur. Şimdi meseleyi bu çerçeveden bir ele alalım. Allah aşkına gerçekten ben bunu biliyor muyum ya? Biliyor muyum? Mesela ben günde kaç defa diyorumdur bir Müslüman olarak la ilahe illallah, kaç defa? Her deyişimde atam İbrahim gibi elimde bir put, kırdığım bir balta, kırdığım bir put var mı yok mu? Ben put kırmıyorsam demeyeyim o zaman bu cümleyi ya.
Ben bu cümleyi dediğim anda, la ilahe dediğimde bir şeylerin yıkılması, kırılması gerekir. Budur işte, bir şeyler eğer necasetten taharet olmuyorsa, şirke ait bazı şeyler eğer gitmiyorsa hayatımdan ve ben bu manada imanı tam anlamıyla anlamıyorsam, neyse o ilah denilen, artık put yerine konulan ideoloji mi bu, şahıs mı bu, herhangi bir

Müslüman bir çocuğa nasıl anlatılır? Zor bir mesele. Ecel bir çocuğa nasıl anlatılır? Zor bir mesele. Ama Allah Resulü zoru kolay kılıyor. Öyle güzel örneklerle anlatıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İtikat senin bir biçimde karşılığını buluyor. Dolayısıyla biz bugün bunu ciddi bir biçimde üzerinde durmak durumundayız. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Çocuklarınıza ilk öğreteceğiniz kelime baba, mama, ana, baba işte neyse. Hayır, bunların hiçbiri değil. Ne olmalı? La ilahe illallah olmalı. Bu Abdurrezzak'ın müsennafında geçen bir hadis biliyorsunuz. İlk öğreteceğimiz kelime bu olmalı. Ve sadece lafsan değil, sadece lafsi olarak da değil. Çocuk belli bir kapasiteyle gelir, büyür zaten. O kapasitesine uygun bir biçimde adım adım adım adım adım adım kemale doğru götürecek bir iman eğitimi. İkincisi neydi? Mahremiyet. Mahremiyet önemli bir şey. Şimdi sen bir babasın, evdesin mesela. Çocuk sana bakıyor. Mahremiyet senin üzerinde nasılsa öyle. Göreceğiz o çocuk dersinde. Yatmış mesela İbn Abbas, uyumuş orada. Uyuma numarası yapıyor aslında, uyumamış. Çünkü derdi orada Resulullah'ın evinde olacak. Allah Resulü gece hayatını nasıl geçirmiş ona bakacak. Böyle uyumuyormuş gibi yapıyor. Hiç kimse yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üstünü değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? İbn Abbas hayran oluyor. Orada İbn Abbas'a saatlerce ey İbn Abbas bak şöyle giyin, şöyle çıkar, şöyle yap, şöyle banyo yap, şöyle davran demesine gerek yok ki. Yaptı zaten ya, yaptı, nasıl yapacağını ortaya koydu. O mahremiyetin inşası adına çok güzel bir örnek koydu oraya sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Ebu Said el-Hudri şöyle tarif ediyor Efendimiz'i. Bu tarifi benim kızlarım iyi anlayacak. Benim oğlanlarım da iyi anlayacak ama ilk kızlarım iyi anlayacak dememden anlamanız lazım. Sizi niye takdim ettim? Diyor ki Ebu Said el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir genç kız kadar utangaçtı. Ne anlarız bundan? Neler çıkarırız bunun üzerinden bilmem. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i böyle söylüyor. Mesela şeriatte utanma olmaz. Diyelim ki bazı meseleler sorulur. O sorulan sözlerde biraz böyle mahrem meselelerdir. Ne olursa olsun eğer orada fıkhi bir hüküm varsa, karşı tarafın bir ihtiyacı varsa açıkça söylenir. Soruluyor. Böyle sorular da soruluyor. Ayşe anamız da yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin kıpkırmızı olduğunu görüyor anamız. Anamız da kurtarmak için soruyu soran da Ümmü Süleyman anamız. Allah canını almasın diyor. Bu soru sorulur mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz ne diyor? Bırak diyor onu. Utanıyor ama cevap veriyor. Netice itibariyle sallallahu aleyhi ve sellemde böyle bir özellik var. Ama bu özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahremiyeti en üst düzeyde koruyarak yansıtıyor. En üst düzeyde. Örnekleri göreceğiz dediğim gibi. Nasıl bir mahremiyet kendi dünyasında sağlamış? Bunu kendi çocuklarına nasıl yansıtmış göreceğiz. Üçüncüsü nezafetin inşası. Nedir nezafet? Temizlik. Peki temizlik bu dinin neyi? Allah Resulü konuşuyor. Et-tuhuru şatrul iman diyor. Temizlik imanın yarısıdır. Hangi hadis bu? Müslim hadisi. Daha ötesi var mı? Peki bugün... Peki ben kendim için bir fert olarak bir Müslümanım mesela. Bir evim var benim, bir Müslüman evi. Bir iş yerim varsa bir iş yeri olarak bir Müslümanım. Bir yerde vakıfım mesela. Vakıfta, dernekte faaliyet gösteriyorum, oradayım. Öğrenci evindeyim, yurttayım, şuradayım, buradayım. Bütün bunların çerçevesinde ben neredeyim? Allah Resulü temizlik meselesini, nezafet meselesini bu noktaya koydu ya, ben neredeyim mesela? Ben temizliği Resulullah'tan öğrenmeye başladığım anda 3 şey çıkıyor karşıma. Beden temizliği, elbise temizliği, mekan temizliği. Şimdi bazen beden ve elbisede hava civa var ya, işte çıktık dışarıya millet görüyor bizi, işte herhalde kirli paslı pisli çıkacak halimiz yok. Orada tamam bir şeyler var da ben öğrenci evinde kalıyorum mesela, ben

0: çıksam gelsem falanca bir saatte. Aslan yattığı yerden belli olur. Senin yatağını nasıl göreceğim ben? Nasıl bulacağım? Vallahi bu konuda iyi bir noktada değiliz, ben size söyleyeyim yani. Eğer biz şunu anlasaydık var ya, bütün şehirlerimizin hali bundan bambaşka bir düzeyde olurdu. Çevremiz, sokaklarımız, caddelerimiz bambaşka olurdu. Ben gidip geliyorum Avrupa'ya, vallahi hayıflanıyorum ya. Orada olması gereken bizde olması gerekirken bizde yok. Biz bir başka yerde duruyoruz şu anda. Sadece belli alanlara sıkıştırılan bir temizlik anlayışı yok. Eğer bu nezafeti, nezaketi biz doğru dürüst anlasak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den, biz bunu hayatımızın tamamına, bedenimize de, elbiselerimize de, mekanlarımıza da yansıtırız. Müslümanın her şeyi itkan üzeredir. En güzel bir biçimdedir. Hakkını vererek yapar. Çok güzel bir örneklik ortaya koyar. Nasıl çocuklarına bu üç alanın da inşasına ait şeyler söyledi, onu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin örnekliliğinde göreceğiz. Gelelim beşincisine. Beşincisine gelin. Nasıl anlatacaksanız anlatın. Efendimiz adaleti hayatının eksenine yerleştiren ve çocuklarına da hep bu ilkeyi öğreten bir baba idi. Efendimiz adaleti hayatının eksenine yerleştiren ve çocuklarına da hep bu ilkeyi öğreten bir baba idi. Allah babalarımıza, analarımıza rahmet eylesin. İnşallah ehli iman olarak gittiler. Allah ecirlerini, mükafatlarını âli eylesin. Bütün ehli imanın da ölmüşlerine bu manada rahmet eylesin. Ama bizim büyüklerimiz bizleri yetiştirirken bu ilkeyi ne yazık ki tam olarak bize öğretmediler. Hep bize söyledikleri şu: aman aman bir şeye karışma, aman sana ne ya, sen mi dünyayı kurtaracaksın, aman sakın yanında bir şey olursa hiç görmemezlikten gel çık git. Şahitliktir, adalettir, bir haksızlığa karşı itiraz etmektir, hak aramaktır, hukuk aramaktır. Bizim İslam toplumlarının içinden çekti gitti bu. Yanı başımızda adaletsizlik yapılıyor. Ya başımıza iş açmayalım diye boyun büküp gidiyoruz. Yanı başımızda. Ya biri birinin hakkını gasp ediyor. Bir şey yok. Ve bu halden bizim kurtulmamız lazım. Bakın bunu kurtaracağımız en önemli şey evlerimiz, hanelerimiz. Çocuklarımıza biz bunu öğretmek durumundayız. Ama en başta benim öğrenmem gerekir. İslam'ın adalet anlayışını öğrenmem gerekir ki adaletin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bileyim. O kıymetli olan bir şeyi yansıtmak için de çoluk çocuğuma hayır oğlum, hayır kızım. Yanında bir haksızlık olduğu zaman bak Resulullah konuşuyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Senin yapman gereken eğer gücün yetiyorsa elinle düzeltmektir. Eğer gücün ona yetmiyorsa dilinle düzeltmektir. Eğer ona da gücün yetmiyorsa kalben buğz etmektir. Ya buğz et, en azından zalimi sevme. Zalime karşı yüreğinde bir sevgi, merhamet besleme. O manada yüreğinde bir şey olsun ve bir yerde zulmediliyorsa eğer ve sen o zulmü engelleyemiyorsan çık git orada durma. Zulme rıza zulümdür. Küfre rıza küfür olduğu gibi orada eğer bir zulüm yapılıyorsa buna karşı dur. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın 50 küsür yaşında Medine'ye geldiğinin ilk günlerinde şöyle bir cümle söylüyor. Ben İslam öncesi bir toplantıya, bir meseleye davet edildim Mekke'de. Eğer bugün de davet edilseydim yine katılırdım. Neyden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hülfü'l-fudul'dan. Neydi o? Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana. Allah Resulü bunu söylüyor. Şimdi bunu duyuyor. Eşleri de duyuyor, çocukları da duyuyor, sahabe de duyuyor. Resulullah'ın adaletin ikamesi noktasındaki hassasiyetine şahit oluyor. Ama daha öteleri var. Daha öteleri. Mesela bakın bir iki tane örnek vereceğim size.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.
10: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Numan bin Beşir, babası Beşir bin Saat, ki ikisi de çok önemli sahabiler, tutmuş elinden Numan'ın, Allah Resulü'nün huzuruna getiriyor. Ya Resulallah diyor, bu benim oğlum Numan'dır. Ona malımdan şu kadarını infak etmek istiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, senin bak başka çocuğun var mı? Var diyor. Onlara verdin mi? Vermedim diyor. Git diyor. Beni haksızlığına ve adaletsizliğine ortak kılma diyor. Beşir şaşırıyor Allah Resulü'nün o andaki tepkisini. Ve sahabe de bundan haberdar oluyor. Allah Resulü'nün bu noktada bile böyle bir söze bu şekliyle mukabelede bulunması, adalet ikame etme noktasındaki hassasiyetinin ne boyutta olduğunu gösteriyor. Bir başka örnek vereyim. Bakın basit bir örnek gibi gelir size ama çok önemli bir şey. Resulullah bir gün Fatma'sının evinde yatıyor. Dede gece kalkmış, Hasan su istemiş. Resulullah arıyor, arıyor, arıyor, evde su yok. Dışarıya çıkıyor, varıyor koyunların yanına, sağıyor sütü, alıp geliyor içeriye. İçeriye girdiği anda Hüseyin de uyanıyor, o da ağlamaya başlıyor, su su diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suyu Hasan'a veriyor. O anda Fatma anamız da uyanmış ve Fatma anamız şöyle bir cümle söylüyor Resulullah'a. Ey babacığım diyor, herhalde sen Hasan'ı daha çok seviyorsun. Ona verdiğine göre önce senin ona karşı sevgin daha fazla. Hayır kızım diyor. Önce Hasan istedi, adalet bunu gerektirir. Hüseyin ağlamasına rağmen önce Hasan istedi, su onun hakkı, süt onun hakkı diye önceliği ona veren ve bu noktada bile adaleti en üst düzeyde tutan bir peygamber var önümüzde sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz bu adalet meselesini, inanın eğer evlerde öğrenmeyeceksek, zannediyorsanız hukuk fakültelerinde öğreneceğiz. Hukuk fakültelerinde adalet madalet öğretilmiyor. O başka bir şey öğretiyor biliyorsunuz. Eğer diyecekseniz ki camilerde öğreneceğiz, camilerimizi Allah iyi etsin. Eğer diyecekseniz vakıflarda öğreneceğiz, halimiz ortada. Vallahi bunu öğreneceğimiz tek bir yer var, o da evlerimiz. Bu işi öğrenmeyene kadar da İslam coğrafyaları düzelmeyecek. Bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Adalet meselesi bizde nerede duruyor biliyor musunuz? Şöyle iki tane kanat düşünün. Din dediğimiz şey iki tane kanat. Şu kanatta tevhid var, şu kanatta adalet. Tevhid dediğiniz şey kulun Allah ile olan iletişimi, adalet dediğiniz şey kulun bütün bir varlık alemiyle olan ilişkisidir. Bu ilişkilerden bir tanesi kesik olsa kanatlardan biri yok. Ve şu anda bizim iki kanadımız da yok. Onun için uçamıyoruz. Onun için millet bizi tavuk gibi yontuyor, tüylerimizi çıkarıyor. Onun için, çünkü bizde kuş olma, uçma iradesi kaybolmuş elimizden. O uçma iradesini yeniden kazanacağımız bir şey ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir baba olarak adalet dersi veriyor. Evde bu adaleti çocuklarına yansıttığı için ideal bir baba olarak bu işin hakkını da vermiş oluyor. Şimdi sonlara geldik. Diyorum ki benim güzel gençlerime, gençler diyorum, ne olursa olsun, imtihanınız ne olursa olsun, babalarınız, analarınız, şimdi babayı konuşuyoruz, babalarınız ne olursa olsun, siz mümine ve mümineye yakışır bir kametin sahibi olun. Bunu dediğim zaman bana şöyle gelmeyin Allah aşkına. Hocam iyi hoş diyorsun da bir bilsen bizimkini, bir bilsen benim baba bir başka baba. Zalimin teki zaten. Akşama kadar kahveden çıkmaz. Namaz yok, niyaz yok. Her türlü şey var. Bunlar var, ben yok bilmiyor muyum sanki olmadığını? Buna rağmen bunu diyorum ben. Niye bunu diyorum biliyor musunuz? Çünkü Allah Resulü bana bir şey söyledi. Dedi ki, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Sahabe sordu, dedi ki ya Resulallah, mazlumu anladık, zalime nasıl karşı bunu yapacağız? Allah Resulü dedi ki, onu da zulmünden engelleyerek.
Şimdi bunu bir kardeş olarak deyince ben bir evlat olarak bunu babam için anlamaz mıyım? Onu da anlamam gerekir. Ve buna ait bazı şeyleri hayatımda tesis etmem gerekir. Ama ben gençlerime, özellikle de kızlarıma şunu söylerim. Her durum farklı bir hüküm gerektirir. Bazen özel durumlar vardır. Sizin yaşadığınız özel bazı imtihanlar vardır. Gerçekten farklıdır. O özel imtihan özel olarak ele alınması gerekir. Ama bir kızın babasını düzeltme imkanı, sınırları zaten belli bir çerçevededir. Kendinizi bu manada ağır bir yükün altına sokmamanız gerekir. Bir yerde eğer biz düzeltme adına bir irade gösteremiyorsak en başta yapmamız gereken kendimizi kurtarmaktır. Önce bir kere biz kendimizi kurtaralım, ayağımız yere sağlam bassın, ondan sonra anne ve babalarımızla uğraşabiliriz. Ama bu manada kendimizi ağır yüklerin altına sokar da o ağır külfetlerin altında ezilirsek bu noktada da bazı şeyleri tam anlamıyla sonuna kadar korumamış oluruz. Meseleyi bütün söylediklerimin çerçevesinde özetleyebilecek iki rivayet söyleyeceğim size, sözlerimi de bitireceğim. Abdullah İbni Abbas'ın lisanından bir rivayet okuyoruz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana ve babadan biri bulunursa bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, gazaba getirirse, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan, o evlattan razı olmaz. Bakın çok önemli bir şey söyledi İbn Abbas. Allah razı olmaz. Evlat babasının rızasını eğer almazsa, onu memnun etmezse, ona itaat etmezse, meşru dairede tabii ki itaat etmezse Allah razı olmaz. Şimdi İbn Abbas bunu söyleyince, o gün de var bizim gibi adamlar, yok değil yani. Biri itiraz ediyor, diyor ki İbn Abbas diyor, iyi hoş diyorsun da ya o baba çocuklarına zulmetmişse, ya o baba çocuklarına haksızlık etmişse. İbn Abbas tercümanul Kur'an'dır. Kur'an'la konuşuyor. Allah Resulü'nün ona verdiği bir izin var biliyorsunuz. O izin çerçevesinde dinde fakih olan, ince anlayışlı olan birisi olarak konuşuyor ve İbn Abbas cevap veriyor. Çocuğa dünya işlerinde zulüm etmiş olsalar dahi rızalarını almadıkça Allah ondan razı olmaz. Zor bir şey söylüyor. Acıtıyor bizi ama din bu. Din bu. Eğer dinden konuşacaksak din bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne kadar hassas, ne kadar önemli şeyler söylüyor, bir sürü başka hadislerden de okuyabilirsiniz. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris isimli bir sahabi efendimiz var. Bir tablo aktarıyor bize. Mescid-i Nebevi'deydik diyor. Resulullah birden ayağa kalktı. Birden. Yüzünün rengi değişmiş. Çok önemli bir şey bize söyleyecek, anladık. Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz, büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi? Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi dedi. Üç defa sordu. Sonra biz hepimiz dehşete kapıldık. Resulullah niye böyle oldu? Ne söyleyecek arkasından? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber ver dedik ya Resulallah. Efendimiz de buyurdu ki Allah'a şirk koşmak ve anne babaya itaatsizlik etmek. Allah'a şirk koşmak, anne babaya itaatsizlik etmek. Sonra Efendimiz, iyi dinleyin. Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak. İyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalancılıkla şahitlik yapmak. Diyor ki Ebu Nüfey, bunu o kadar tekrar etti, o kadar tekrar etti ki sahabe Resulullah'ı dinlemekten ne kadar hoşlanır biliyorsunuz. İçimizden geçirdik, dedi ki artık sussa, sussa. Çünkü her sözü böyle bizi parçalayacak düzeyde. Allah Resulü'nün o dehşet anında böyle bir cümle söylemesi bizim de üzerinde durmamız gereken bir şey. Benim güzel kardeşlerim, size son bir şey söylüyorum, sözümü de bitiriyorum. Bir dahaki dersimiz ne? En ideal anne. Şunu bir araştırın bakalım. Kur'an
ısrarla anne babaya ihsandan bahseder. Allah Resulü ise ısrarla anne babaya itaatten bahseder. Niye Kur'an'ın ihsan dediğine Resulullah itaat diyor? Niye? Bir şey var ki burada bu manada Allah Resulü Kur'an'dan konuşan, vahyi çok iyi bilen biridir. Özellikle o itaat diyor ama Kur'an ihsan diyor. Ne var ki bunların arasında böyle bir durum var? Bunu biraz düşünün, araştırın, bakın. Ben bu konuda bir ders de yaptım, size kopya da vermiş oldum.

buldum. Bu bilgiyi bilin, anne meselesini de onun çerçevesinden inşallah bir dahaki ders anlamış olalım. Allah hepimizin anne ve babalarına rahmet eylesin. İster ölmüş olsun, ister sağ olsun. Sağlara rahmet okunmaz diye bir şey gelmesin aklınıza. Vefat edenlerine de rahmet etsin, kalanlara da rahmet eylesin. Bizi anne ve babalarımızın kapanmayan birer amel defteri kılsın inşallah. Ahzab 37'de geçen kendi nefsine ne diyor burada? İfadesinin peygamberin nefsiyle alakalı çirkin iddialar var. Açıklar mısınız? Bu ayet kesinlikle sebebi nüzulü, o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri, o anki durum, o şartlar çerçevesinde ele alınması gerekir. Yoksa bazılarının bu konu hakkında ileri geri konuşmalarının hiçbir geçerliliği yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktada başka bir duyguyu içinde taşıyabilmesini düşünebilmek mümkün bile değildir. Beşeri aşkı tatmayan ilahi aşkı bulamaz sözü doğru bir söz müdür? Vallahi bu söz nasıl bir sözdür bilmem. Ama bunu söylerken önce o zaman iyi bir beşeri aşk yaşayalım, ondan sonra ilahi bir aşk yaşayalım diye bir şey düşünülüyorsa bu çok da makul ve mantıklı bir şey değil. Aşk dediğiniz şeyin aslında karşılığı İslam'ın dilinde, Arapça'da muhabbet. Biliyorsunuz sevgi üç kelimeyle karşılık bulur bizde. Ülfet, meveddet ve muhabbet. Muhabbet sevginin en üst derecesidir zaten. Bunu yaşamak için ille de beşerden tatmak şudur budur böyle bir şey yok. Ama şu bir hakikat, sevgiyi öncelikle insanın anlaması gerekir. Onun için biz dört tane sevgiden mükellefiz biliyorsunuz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, sahabe sevgisi, birbirimize olan sevgi Müslümanlar olarak. Bu sevgi yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru hareket eder. Dolayısıyla biz birbirimizi sevmeyi anlamazsak eğer diğer sevgileri de tam anlamıyla kavramamış oluruz. Ama meseleyi elbette ki şeriatın sınırları çerçevesinde ve asla bu sınırları ihlal edecek şekilde olmamasına dikkat ederek bunu anlamamız gerekir. Onu bildiğiniz için sadece söyleyedim, ben üzerinde durdum ama siz daha da üzerinde durun bu meselenin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 15 yaşına kadar bilgi yüklemesi yapmıyor dediniz. Hazreti Ali'nin 10 yaşında iman edip Darul Erkam'da talep olduğunu biliyoruz. Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'de Darul Erkam'da gördüğü eğitim, diğer sahabelerimizle olan farkı nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesela Ali'yi alıp karşısına saatlerce ona konuşmuyor. Zeynep'e konuşmadı. Diyelim ki Fatıma'ya konuşmadı. Elbette ki söylediği şeyler var. Şimdi İbn Abbas'a söylediklerine de şahit olacağız. Buradaki benim kastımı ne olur iyi anlayın ki yanlış bir yerlere gitmesin. Biz şu anda şöyle bir şey yapıyoruz. Temsiliyeti olmayan bir tebliğ sunuyoruz çocuklarımıza. Örneği yok, yaşanabilirliği yok ama sözü çok. Bunun işte faydası yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı temsiliyeti öne almaktır. Ali'ye özel şeyler değil, Ali'nin yaşadığı çevrede söylenen şeylerden Ali yetişti. Aynısı bizde de olması gereken bir şey. Havuzlarımız olacak, o havuzlarda yetişeceğiz. Hem biz hem çocuklarımız. Ama özellikle burada temsiliyet noktasındaki önemi asla ihmal etmeden hareket edeceğiz. Tebliğin dili temsildir. Peki temsil ile rol yapma arasındaki çizgiyi nasıl ayırt edebiliriz? Çok güzel bu soru. Teşekkür ediyorum bu sorudan dolayı. Temsil asla rol yapmak değil. Bu din rol yapmayı kaldıracak bir din değil. Bu dinin temelinde olan şey sadeliktir. İslam'ı ben iyi yaşayayım, çocuklarım etkilensin. Bu bile İslam'ın kabul edeceği bir şey değil. İslam'ı ben iyi yaşayayım, Allah benden razı olsundur öncelik. Zaten bunu sağlarsa bir insan, elinden geldiğince bunu yaparsa bu. İnanın İslam öyle rol yapmayı kaldırabilecek bir şey değil. Rahattır ya İslam, rahattır zaten. Yani siz kendi dünyanızda İslam'ı doğal olabileceği şekilde gücünüzün nispetinde yaşamaya gayret ettiğiniz zaman tamam, zaten bizden istenen de bu. Onun için başka şeylere girmeye gerek yok.
Başkalarına da mesela birilerinin yanında iyi duralım da işte ona ondan etkilensin bizim üzerimizden. Böyle bir mantık bile İslam'ın kabul edeceği bir şey değil. Çünkü bu tarz şeyler ihlassız zedeleyen şeylerdir. İhlas yapılan her işi %100 Allah için yapmanın adıdır. Eğer bunu yapar da elimizden geldiğince gücümüzün nispetinde İslam'ı yaşama adına bir şeyleri ortaya koyarsak inşallah etrafımızdaki insanlar da o temsiliyetimizden bir şekliyle faydalanır, etkilenmiş olur. Selamun aleyküm hocam. Allah yukarıda ifadesini kullanmak doğru mudur? Allah'a mekan izafe etmemek imanın devamının şartlarından değil midir? Evet, uzun izah isteyen bir şey. Ama biliyorsunuz sema sumu kökünden gelir. Sumunun mekan itibariyle yukarıda olma manası olduğu gibi değer itibariyle de yüce olması gibi bir manası vardır. Haşa Allah aşağıdadır, alttadır falan da demeyiz mesela biz. Ama birisi yukarıda Allah var derken eğer kastı Allah'ın yüceliği bu manadaki mekandan münezzeh olmakla beraber büyüklüğü, azameti ise ki halk böyle kullanmıyor ne yazık ki. Ama böyleyse bir yere kadar tevil götürebilir. Ama onun dışında Cenab-ı Hakk'a bir mekan izafe etmek elbette ki bizim itikadımızın kabul etmeyeceği bir şeydir. Ama bu sumunun yücelik ifade ettiğini de unutmayalım ki bazı hadisleri öyle anlayalım. Mesela o hadisler doğru. Gelip bedevi Allah Resulüne Allah nerededir deyince aleyhissalatü vesselam fis sema dedi. Semadadır dedi ama oradaki sema bizim anladığımız manada maddi sema değil. Yücelik anlamda sema olduğunu bugün hadislerdeki şerhlerden öğreniyoruz. Dolayısıyla bu manadaki manayı da aklımızdan çıkarmayalım. Merhametten maraz doğar demek yerinde bir söz olur mu? Yerinde değil ama doğru. Yani kime iyilik yaparsanız, merhamet gösterirseniz kesin bir şey yersiniz oradan. Ama buna rağmen zaten başka bir yolu yok. Yani gerçekten bu manada bir imtihan bu. Bu da hayatın bir şeyi. Böyle ne yazık ki her insan ne sevgiyi, ne merhameti, ne iyiliği taşıyabilecek kalitede değil. İnsanların aslında bu asaletini gösteriyor. Asalet soy moy falan filan değil. İnsanın bir asaleti vardır. İman asaleti vardır. Ahlakının asaleti vardır. Bazı insanlarda iyilik merhamet ters tepebilir. İyilik yaparsın adam başka bir şekilde anlar bunu. O iyiliğin minneti ezebilir adamı. Ezebilir bunu. Bu ezmesinin altında bile olsa bizim yapmamız gereken bu. Onun için biz balık bilmezse halık bilir anlayışıyla hareket etmek durumundayız. Başka çaremiz yok. Allah için yapıyoruz. Kullar için değil ki. Vallahi kullar için olsaydı sahadan ilk çekilecek olanlar peygamberler olmalıydı. İlk çekilecek olanlar İslam alimleri olmalıydı işte tarihten günümüze. Ama onlar çekilmediğine göre demek ki işin ne yapalım ki durumu bu. Ne olursa olsun olması gereken yine merhamet, yine muhabbet. Hazreti Osman ve 2. Abdülhamit Han bu konuda bize nasıl bir örneklik sunuyor? Çok güzel örneklikler sunuyorlar. Başkaları da var zaten bu konuda. Allah Resulü'nün soyundan gelip de yolundan gitmeyenlere karşı tavrımız nasıl olmalı? Onlara ayrıyeten bir değer verip saygı göstermeli miyiz? Soyundan geldiği muhakkaksa yolundan gider Ehl-i Beyt. Bilmem, belki de katılmazsınız bunda. Çünkü o soy özel bir soy. Allah o soya dinin intikal ve muhafazasında özel bir konum veriyor. Gerçek Ehl-i Beyt zaten anlaşılır. Mesela gerçek Ehl-i Beyt'i kimseye el açarak bulamazsınız siz. Asla. Çünkü onlar bilir sadakanın Muhammed'in ehline, ailesine haram olduklarını. Onlar bilir gerçek Ehl-i Beyt'in zalimin önünde iki büklüm olmayacaklarını. Ama şimdi adam kalkıyor ben diyor Ehl-i Beyt'tenim. Nereden var senin ne ispatın var? İspat yok. Osmanlı bunu belli bir şeyin altına aldı biliyorsunuz. Nakibul Eşraf müessesesi bunun içindi. Ehl-i Beyt'i korumak için o müesseseye zarar gelmemesi için inanılmaz bir bedel harcandı. Ama şu anda böyle bir otorite yok. Kalkıyor adam diyor ben şuyum buyum onu biz bilmiyoruz. Ama gerçekten Ehl-i Beyt olsa ya yanında otursanız ondan Resulullah'ın kokusunu duyarsınız. Eğer gerçek Ehl-i Beyt ise. Ama bunu yapmayanlar, suistimal edenler, başka türlü şey yapanlar onlar işin ayrı bir tarafı.
Anne babanın rızası olmadan zikir, ilim meclislerine

0: yerine gitmenin vebali var mıdır? Farzlarda bize bir şey yükleyemez anne ve baba. Günahta, farzda anne ve babaya itaat yok. Mesela bir anne ve baba bana namaz kılma diyemez. Tesettüre girme diyemez. İslam'ın farz olarak saydığı bir şeyden beni mahrum edemez. Ve ben o manada ona itaatsizlik edersem o itaatsizlik sayılmaz. Ama ilim meclislerine gidip gelmek nafile bir ibadettir. Engelliyor mu seni? Aç internetten izle. Hiç zorlama şartları. Ama mücadele et. Sevdirmek için mücadele et. Niye annen baban seni bu noktada alıkoyuyor? Nedir problem ne? Sen niye için şey yapıyor? Gittiğin yere mi güvenmiyor? Sana tam anlamıyla bu manada bir şeylere mi bilmiyor? Şimdi anne baba bakıyor. Benim kız ya da oğlan neyse sohbet meclislerinden gelmiyor. Sabah namazı da yok. Ne yapsın zavallı anne baba? Yani bazı şeylerde de hep tek boyutlu bakmamak gerekiyor buna. Ama asla bu konuyu kavga gürültü meselesi etmemek gerekir. Mücadele sadece kavga vererek yapılmaz. Biz anne ve babalarımızı çok daha güzel bir biçimde uygun usluplarla da ikna etme yollarını bulabiliriz. Zaten yapacağınız en önemli işlerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Nereye gidiyorsanız anne ve babalarınızın ayağını da oraya alıştırın. Bir şey yapın orada. Siz bir yerdesiniz, bir yerde bir şekilde mesafe kat ediyorsunuz. Anne başka bir sevdada, baba başka bir sevdada. Bir müddet sonra zaten sıkıntı çıkacak. Onun için mecburen ortak şeyler yapın. Bırakmıyor mu mesela annen ve baban? Kur evinde bir ilim meclisi. Çağır milleti, sen evde yap. Yani bunun yolu bir tane değil ki, bir sürü şey yapabiliriz. Onun için özellikle burada biraz daha meseleyi mücadele sahasında uygun bir üslupla, usulle devam ettirebilmenin gayretini vermemiz lazım. Aleykümselam ve rahmetullah. Öleceğimiz gün ve evleneceğimiz kişi bellidir diye hadis-i şerif duydum. Var mıdır? Büyük bir hadis, doğruluğu nedir? Sadece öleceğimiz gün, evleneceğimiz kişi değil. Her şeyi Allah biliyor. Her şey, her şey. Onun için hiç acele etmeyin. Evde kaldım sözünü ayaklarınızın altına alın. Kimse evde kalmaz. Allah kaderde ne yazmışsa odur. Her şeyi Allah biliyor. Rızkımızı da biliyor. Yapacağımızı da biliyor. Yapamayacağımızı da biliyor. Ama şu cümlemi unutmayın. Allah yazdığı için biz yazdığına mecbur değiliz. Allah'ın yazdığına bizim yaptıklarımız muvafık. Bu İslam'ın kader anlayışıdır. Eğer iradeyi devre dışı bıraksak, Allah yazmışsa ne yapayım o zaman, oturayım kendi halime bakayım, böyle bir şey yok. Adam biri Kabe'nin önünde dua ediyor, birisi de bakıyor ki ya bu adam bu kadar işten dua ediyor, ne dua ediyor? Birkaç gün sonra yanına yaklaşıyor, Allah'ım diyor ne olur bana salih ve saliha evlatlar ver, ne olur bana salih ve saliha evlatlar ver. Diyor ki adam dayanamıyor, sen diyor kaç senedir evlisin? Diyor daha ben evlenmedim. Evlenmediğin şey neyin duasını ediyorsun? Önce sen salih, saliha bir eş iste. Şimdi biz beşer planında şeriatın bize verdiği müsaade çerçevesinde zorlarız şartlarımızı. Rızık içinde zorlarız, evlilik içinde zorlarız, ilim içinde zorlarız. Ama biliriz ki ne olursa olsun, ne olursa olsun netice itibariyle olan kaderimize muvafak olan olacak. Onun için hiç telaşlanmaya gerek yok ama gayret gerekir, ama mücadele etmek gerekir. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu
3: Osmanlı Adaleti.

0: Sevgili dinleyiciler, bu oyun Fransızların dünyaca ünlü romancı ve hikayecisi Claude Ferrere'nin Saint Albans isimli yatıyla 1900'lü yıllarda Türkiye'ye ilk gelişinde Çanakkale'de başından geçenleri konu almaktadır. İbretle dinleyeceğiniz bu oyun, ta o tarihlerden beri Batı'nın bize bakışını ve biz Türklerin kimliğini en güzel şekilde sergilemektedir.
1: İyi akşamlar Bay Freire.
2: İyi akşamlar kaptan.
1: Gün batımında denizi seyretmek kadar güzel bir şey yoktur efendim.
2: Haklısınız, manzara çok güzel.
1: Bay Freire, size kötü bir haber vermek zorundayım.
2: Hayrola kaptan?
1: Yatta erzak ve su çok azaldı efendim. Ancak bir gün daha idare edebiliriz.
2: Endişe etmeyin kaptan. Yarın İtalya sahiline varacağız. Gerekli olan bütün erzağımızı oradan alırız.
1: Bu yolculuk daha ne kadar sürecek Bay Freire?
2: Bilmiyorum kaptan. Aylarca da sürebilir.
1: İtalya'dan sonra hangi ülkeye uğrayacağız efendim?
2: Türkiye'ye.
1: Türkiye'ye mi?
2: Evet kaptan. O ülkeyi görmeyi çok istiyorum. Yakın bir zamana kadar yedi düvele hükmeden bu imparatorluk her zaman benim ilgimi çekmiştir. İnsanların yaşayışı, adetleri, gelenekleri, görenekleri... Anlatılanlara göre bir masal dünyası kadar esrarengiz ve büyüleyici bir güzelliğe sahipmiş.
1: Duyduklarınız doğrudur efendim. Türkiye ve Türk insanı bizlerden çok farklıdır.
2: Nereden biliyorsunuz? Siz daha önce gittiniz mi o ülkeye?
1: Evet, birkaç yıl önce gittim. O zamanlar bir ticaret gemisinde çalışıyordum. Hakikaten çok farklı insanlar.
2: Nedir bu farklılıklar?
1: Giyinişleri, gelenekleri, görenekleri bize göre hem renkli hem de farklı. Dinlerine ve büyüklerine kayıtsız bağlılık içindeler.
2: Fırtına çıktı.
1: Evet, bir saate varmaz hava bozar. İçeriye girsek iyi olacak efendim. İşte Bay Freire, İtalya'ya geldik. Birkaç dakika sonra limana gireriz.
2: Hemen gerekli olan erzak ve suyumuzu buradan alalım kaptan.
1: Peki efendim.
2: Uzunca bir müddet karaya çıkamayacağımıza göre erzağımızı bol almakta yarar vardır.
1: Merak etmeyin Bay Freire, ne gerekiyorsa alırız. İskeleye halat atmaya hazırlanın.
3: İskeleye yanaştık kaptan.
1: Limanı gezmeye çıkacak mısınız Bay Freire?
2: Evet, bizzat gerekli olan erzak tedarikini yapacağım. Siz de benimle gelmek ister misiniz?
1: Gelirim efendim. Bu çarşıda almak istediğiniz her şey var Bay Freire. Zeytin, peynir, fasulye.
2: Fiyatlar nasıl acaba? İnşallah uygundur.
1: Soralım efendim. Hey sen, zeytinin tenekesi ne kadar?
4: Yabancı mısınız siz?
1: Evet, neden sordun?
4: Hiç, ne istemiştiniz?
1: Zeytinin fiyatını sormuştum.
4: 16, 16.
1: Oh, çok para.
2: Ne, 16 mı? Ama buna soygunculuk denir. Fransa'da bir teneke zeytini 2 altına almıştık.
4: Burada böyle bayım. İşine gelirse alırsın, işine gelmezse almazsın. Zorla satmıyoruz ya.
2: Peki, peynir ne kadar?
4: Tenekesi 15 altın.
2: Vay canına, fiyatlar ateş pahası.
4: Dedik ya bayım, işine gelirse...
1: Ne yapacağız Bay Freire?
2: Rezalet. Soygunculuk bu. Esnafın bu yaptığına haydutluk denir. Bu fiyatlara resmen adam soyuyorlar burada.
1: Bay Freire, sesinizi yükseltmeseniz iyi olacak efendim.
2: Nedenmiş?
1: Burası İtalya efendim. Bir anda kim vur diye gidebiliriz.
2: Peki peki.
1: Evet, gerekli olan erzağı alacak mıyız?
2: Başka çare var mı kaptan? Yatta yiyecek ve içecek bittiğine göre, alacak başka yerde olmadığına göre çaresiz her şeyi bu haydutlardan alacağız.

0: Anlamıyorum. Bu ne biçim bir ticaret anlayışıdır kaptan? Esnaf resmen yabancıları kazıklıyor. Bir teneke zeytini 16'na sattılar bize. Rezalet! Rezalet!
1: Bu bir ahlak meselesidir Bay Freire. Maalesef ve ne kadar acıdır ki bu haydutluğu, bu soygunculuğu yapanlar bizim dinimizden insanlar. Hristiyanlar yapıyor.
0: Doğru söylüyorsunuz. Bu ilk defa gelmiyor başımıza. Dikkat ettiyseniz kaptan, uğradığımız her limanda böyle açıkça soyulduk. Adeta diri diri derimizi yüzdüler. Hele İtalyanlar, Maltalılar, Yunanlılar.
1: Haklısınız Bay Freire.
0: Eskiden ataları olan korsanlar ticaret gemilerini nasıl beklerse, şimdi de bu milletler bugün yatları, kotraları, gezi gemilerini bekliyorlar. Korsanlar gemilere bordo yaparak, kanca atarak soygun yaparlardı. Şimdi de o korsanların çocukları pazarlarda, alışverişlerde yapıyorlar.
1: Eyüp'te boş zamanlarında bakkallık yapan Çalhisi Slav papazı hatırlıyorsunuz değil mi Bay Freire?
0: Nasıl hatırlamam kaptan? O namussuz papaz biz Hristiyanlardan fidye almıştı. Güya aynı dinin mensuplarıyız. Ne yalan söyleyeyim, bundan sonraki uğrağımızın Çanakkale olduğunu düşündükçe dehşete kapılıyorum kaptan.
1: Neden Bay Freire?
0: Düşün kaptan, kendi dinimden insanlar, safkan Ortodokslar beni böyle kazıklarsa, Çanakkale'de Türkler benim gibi bir gavurun kesesini kim bilir nasıl insafsızca soyarlar.
1: İşte Çanakkale Boğazı'na girdik Bay Freire. Nasıl, beğendiniz mi?
0: Evet, çok güzel kaptan.
1: Bakın, boğazın sol yakasında Trakya'nın sarılı beyazlı farezleri var. Sağ yakada ise tepelerin üzerinde görülenler de yel değirmenleridir. Sayıları 12 filandır.
0: Boğaz'ın hazır topları söylemeyi unuttunuz ama kaptan. Bakın, namluları tam boğaza çevrili. İstemedikleri bir gemiyi boğaza sokmayacakları muhakkak.
1: Tabii ama bu toplar yabancı savaş gemileri için bir tehdit unsurudur. Bizim korkmamız gerekmiyor.
0: Yatımızdaki erzak durumu nedir kaptan?
1: Son konservemizi dün yedik efendim. Tedariki Çanakkale'den yapacağız.
0: Desene, İtalya'da, Malta'da, Yunanistan'da esnafa soyulduğumuz gibi burada da Türklere soyulacağız ha kaptan?
1: Bunu ancak Türklerin pazarını gezdiğimiz zaman anlayacağız Bay Freire. Burada demir atıyoruz.
2: Demir atıyoruz.
1: Limana ne zaman çıkmayı düşünüyorsunuz efendim?
0: Eğer mümkünse hemen kaptan. Zira bu ülkeyi ve insanları görmek için çok sabırsızlanıyorum. Ayrıca erzak tedariki de yapmak istiyorum. Türk koyunlarının lezzetli olduğunu duydum. Ya da birkaç koyun alabiliriz.
1: O halde karaya çıkmak üzere bir sandal hazırlatayım.
0: Kaptan, iskelede duran eli silahlı adam kimdir?
1: Türk askeri Bay Freire. Anlaşılan iskeleye çıkışı kontrol altına almış.
0: İnşallah karaya çıkışımızı engellemeye kalkışmaz.
1: Sanmam. Başka ülkelerde rahatça karaya çıkmıştık.
0: Belli olur mu kaptan? Burası Türkiye.
3: Geldik. İskeleye çıkabilirsiniz efendim.
0: Gelin kaptan.
1: Geliyorum efendim.
4: Durun. İskeleye adım atmayın.
0: O da ne?
1: İskeledeki asker bağırıyor Bay Freire.
4: Sessiz durun dedim. Yaklaşmayın.
0: Biz şu karşıdaki demirlediğimiz yattan geliyoruz. Karaya çıkıp erzak alacağız.
4: Pasaportunuzu verin.
0: Pasaport mu?
4: Evet, pasaport.
0: Eyvah. Ne yapacağız kaptan? Pasaportumuz yok ki.
1: Ben de şaşırdım bu işe ama asker haklı. Ayak basacağımız iskele Türk toprağı Bay Freire. Böyle elimizi kolumuzu sallayarak çıkamayacağız galiba.
0: İyi ama pasaportumuz yok ki.
1: Konsolosluğa müracaat etseniz de bir tane alsanız.
0: Deli misin kaptan? Bu günlerce sürebilir. Biz de bu arada açlıktan ölebiliriz. Son konservemizi dün yedik demiştiniz.
1: Evet öyle. Ama görüyorsunuz işte, asker iskeleye çıkmamıza izin vermiyor.
0: Kendisiyle bir kere daha görüşeyim. Belki ikna edebilirim.
1: Siz bilirsiniz.
0: Hey asker.
4: Ne var?
0: Bizim kötü bir amacımız yok. Ben dünya seyahatine çıkmış bir yazarım. Yatımızda hiç erzak kalmadı. İzin verirsen alışveriş edip hemen geri döneceğiz.
4: Yasak. Pasaport yoksa karaya çıkmak da yok.
0: İyi ama...
4: Tamam, itiraz yok. Vururum, tetiği çekerim.
0: Tamam, sakin ol.
4: Geri dönün, yatırınıza geri dönün, hadi.
1: Gidelim Bay Freire, askerin şakası yok. Görmediniz mi, tüfeğinin namlusuna mermiyi sürdü. Eğer direnirsek ateş edebilir.
0: Tamam. Ne aksi askermiş be. Dur kaptan, aklıma bir şey geldi.
1: Nedir Bay Freire?
0: Az kalsın unutuyordum. Fransa'da dostlarım bu ülke için Türkiye bahşişin vatanıdır derlerdi.
1: Yani?
0: Şimdi bu askere çil çil bir altın verirsem herhalde elimizi kolumuzu sallayarak iskeleye çıkabiliriz.
1: Yani rüşvet mi vereceksiniz?
0: İşte onun gibi bir şey kaptan.
1: Denemekte yarar var tabii.
0: Hey asker!
4: Siz hala burada mısınız? Yaklaşmayın, yaklaşmayın diyorum!
0: Dur, acele etme. Baksana ne vereceğim.
4: Nedir o?
0: Altın, hem de çil çil bir altın. Üzerinde de padişahınızın tuğrası var. Al bunu sana veriyorum. Alsana asker. Bak tam ayağının dibinde duruyor. Hey, görmedin galiba. Sana verdiğim altın hakiki bir altındır asker. Değeri de 23 franktır. Al hadi şunu. Sana veriyorum onu, al.
4: Al altınını geriye efendi.
1: Vay canına. Asker verdiğimiz altını tekmeyle sandalımızın içine attı Bay Frere.
0: Olamaz. İnanılmaz bir şey bu. Bana Türkler için altına bayılırlar, bahşişe bayılırlar denmişti. Ama bak, değil elini almak, tekmeyle geri iade etti.
1: Doğrusu bu işe ben de şaşırdım Bay Frere. İlk defa bir Akdeniz yerlisi parayı reddediyor.
0: İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Fransa'ya geri döndüğümde bunu herkese anlatacağım.
1: Evet. İskeleye çıkamayacağımız belli oldu. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Bilmiyorum kaptan. Paranın açamayacağı kapı yoktur diye düşünürdüm hep. Ama bu Türk askeri maalesef bütün düşüncelerimi alt üst etti.
1: En iyisi yata geri dönelim efendim. Burada sandalın içinde beklemenin bir anlamı yok.
0: Haklısınız. Evet, öyle yapalım. Başka çaremiz yok kaptan.
1: Ne düşünüyorsunuz Bay Frere?
0: Şu anda sadece midemin açlığını ve bunu nasıl giderebileceğimi düşünüyorum kaptan.
1: Haklısınız efendim. Yatta yiyecek hiçbir şey yok. Ne yapıp edip karaya çıkmalıyız?
0: Her ne pahasına olursa olsun iskeleye çıkışı bir daha deneyeceğiz kaptan.
1: Siz bilirsiniz. Ne zaman gideceğiz? Ona göre sandalı hazırlatayım.
0: Hemen. Sandalı hazırlatabilirsiniz kaptan.
1: Peki ya aynı asker yine iskeledeyse?
0: O zaman geri döneriz. Ama gecenin bu saatinde iskelede nöbetçi olmadığını sanıyorum. Ayrıca karanlıkta sandalın da görüleceğini ihtimal vermiyorum.
1: İnşallah öyledir Bay Frere.
0: Aman ses çıkartmamaya bakın. Eğer iskelede asker varsa bizi görüp ateş edebilir.
1: Merak etmeyin efendim. İşte iskeleye yanaşıyoruz.
0: Şansımız varmış kaptan. Bakın iskelede bu sefer asker yok.
1: Bu iyi işte efendim.
3: İskeleye yanaştık kaptan.
1: Tamam, biz karaya çıkıyoruz.
3: Ben ne yapayım efendim?
0: Sen şimdi git, sabahleyin yine buraya gel.
3: Peki efendim.
0: Gelin kaptan. Durun.
1: Ne oldu Bay Frere?
0: Sağa sola iyice bakıp öyle yürüyelim. Bakarsınız nöbetçi bir yere gizlenmiş olabilir.
1: Sanırım ortalıkta kimse yok Bay Frere.
0: O halde hemen uzaklaşalım buradan kaptan.
1: Peki efendim. Bay Frere, nereye gidiyoruz?
0: Erzak almaya.
1: İyi ama gecenin bu saatinde açık bir yer yok ki alışveriş yapabilirim.
0: Haklısınız ama asker yüzünden gündüz gözüyle iskeleye çıkamadığımız ortada.
1: O halde gezip dolaşarak sabahın olmasını bekleyeceğiz. Sonra da ihtiyaçlarımızı alıp yatımıza geri döneceğiz.
0: Evet evet.
1: Şuraya bakın Bay Frere, bir pazar. Görüyorsunuz değil mi efendim?
0: Evet kaptan. Nihayet istediğimiz kadar yiyecek alabileceğiz. Bakalım bu Türk pazarında fiyatlar nasıl? Burada da kazıklanacak mıyız acaba?
1: Hele bir fiyatları soralım bakalım.
0: Koyunlara bak kaptan. Maşallah hepsi de son derece besili.
1: Evet efendim. Bunlardan birkaç tane alıp kestirelim. Yol boyunca yeriz.
0: Şuraya bakın kaptan. Gözlerime inanamıyorum. Sebzelerin üstündeki fiyatları görüyor musunuz?
1: Vay canına. Sudan ucuz bunlar Bay Frere. Eğer bu fiyatlar doğruysa bütün erzakımızı rahatlıkla buradan alabiliriz.
0: Gel bakalım. Önce satıcılarla konuşalım kaptan. Bakalım Türk pazarcıları yabancılığımızdan istifade etmeye kalkacaklar mı? Merhaba.
5: Merhaba.
0: Hey efendi. Sebzeleri gerçekten bu fiyatlardan mı satıyorsunuz?
5: Elbette. Ne istersen verebiliriz.
0: Duydun mu kaptan? Harika bir şey. Sanırım burada başka ülkelerin limanlarında olduğu gibi kazıklanmayacağız.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Efendim, biz yabancıyız. Şehrinizi gezmek için geldik.
5: İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
0: Bu pazarda yabancılar için herhangi bir fiyat arttırması yapıyor musunuz he?
5: Hayır bayım. İster Türk ol, ister ecnebi, alacağın sebzenin, meyvenin fiyatı değişmez.
0: Çok güzel. O zaman bize 10'ar kilo ıspanak, havuç, karnabahar,

0: ülke var. Bu fiyatlarla böyle taze sebze ve meyveyi nerede bulacağız? Aman koyunların ipini sıkı tut kaptan. Kaçırıp da peşlerine düşmeyelim ha?
1: Merak etmeyin efendim.
0: Ben hayatımda böyle dürüst satıcılar görmedim kaptan. Türklerin tartılarına dikkat ettiniz mi? Değil bir gram eksik, fazla fazla tartıp verdiler her şeyi.
1: Evet efendim, hepsi de dürüst satıcı.
0: Bu alışverişten hem karlı çıktım hem de son derece memnun oldum. Artık limana gidebiliriz kaptan.
1: Gidelim efendim. İnşallah yine iskelede nöbetçi asker yoktur.
0: Aha, eğer varsa bir yerlere saklanır, gece olmasını bekleriz. Hadi koyulalım yola.

0: Aferin şu Türklere. Hiç de bizlere söylendiği gibi kötü insanlar değillermiş. Öyle değil mi kaptan?
1: Öyle efendim. Başka limanlarla kıyaslayacak olursanız Türkiye hepsinden kat be kat güvenli. Şimdi bütün bunları başka bir limanda almaya kalkışsak derimizi yüzerlerdi.
0: Doğru söylüyorsunuz. Neredeyse bir kese altına bir aylık erzak tedarik ettik. Ah, bu da ne?
1: Uzaktan bir atlı buraya doğru geliyor.
2: Hey! Hey sizler! Durun! Durun!
1: Vay canına! Atlı durmamızı söylüyor Bay Freire.
0: Eyvah! İnşallah asker değildir gelen.
1: Durun bakalım. Gelince ne istediğini anlarız.
3: Hey yabancılar! Durun!
1: Ne oldu?
0: Ne var? Ne istiyorsunuz bizden?
3: Az önce köyün pazarından alışveriş yapan yabancılar sizsiniz değil mi?
0: Evet, ne olmuş?
3: Geri dönün. Pazara gelin.
1: Ne oldu ki?
3: Kadı efendi sizlerin köye dönmenizi istedi.
0: Neden?
3: Bilmiyorum. Kadı efendi dönmenizi emretti. Hadi bakalım düşün önüme. Pazara geri dönüyoruz.
0: Ne yapacağız kaptan?
1: Madem kadı emretmiş döneceğiz Bay Freire. Kadının emirlerine karşı gelmek suçtur burada.
0: Peki efendi dönüyoruz. Tam her şey iyi gitti, yolunda gitti diye seviniyordum. Acaba kadı neden çağırdı bizleri?
1: Kim bilir. Belki de yabancı olduğumuz içindir Bay Freire.
0: Ne anlayamadım.
1: Yabancıların alışveriş yapması yasaksa?
0: Sahi mi? Eyvah, desene bütün aldıklarımızı geri vereceğiz ha. Ama bu bizim için açlık demektir kaptan.
1: Durun bakalım. Bunu kadının yanına gittiğimiz zaman anlayacağız.
0: Eyvah, şuraya bakın kaptan. Köyün bütün ileri gelenleri toplanmış bizi bekliyor.
1: Şu ortadaki iri yarı sakallı da kadı dedikleri adam olsa gerek.
0: Bu işte bir çapanoğlu var ya, anlayacağız bakalım.
3: Yabancıları getirdim kadı hazretleri.
0: Merhaba, bizleri istemişsiniz.
4: Efendiler, bugün buradaki çarşı esnafından alışveriş yapan iki yabancı siz misiniz?
1: Biziz kadı hazretleri.
4: Ya... Peki sizlere mal ve erzak satan da şu yanımda gördüğünüz adamlar mıydı?
1: Evet efendim.
0: Meseleyi anlamaya başladım kaptan. Kadı biz yabancılara mal sattığı için bu zavallı esnafa ceza verecek galiba.
4: Efendiler, bu esnaftan ne aldıysanız derhal boşaltın. Aşağıya indirin bakayım.
0: Ama kadı efendi...
1: Aman Bay Freire, kadının emir ve kararlarına karşı çıkmayın. Cezası ağırdır. Burada kadı çok önemli bir kişidir.
0: Peki kadı efendi, boşaltalım.
4: Sizler de efendilere yardım edin bakayım.
5: Peki kadı efendi.
4: Pazarcılar, bu efendilere ne sattıysanız malınızı ayrı yerlere koyun.
0: Kaptan, kadının amacı ne anlayabildin mi?
1: Hayır Bay Freire.
0: Şuraya bak, hangi esnaftan ne almışsak ayrı ayrı sıralanıyor. Ne biçim kadı bu? Ne yapmak istiyor?
1: Ben de merak ettim. Bakalım bu işin altından ne çıkacak.
0: Başımız derde girmezse çok iyi. Kadının yüzündeki sert ifadeyi hiç beğenmedim.
6: Bütün erzağı indirdik ve ayırdık kadı hazretleri.
4: Tamam. Şimdi getirin tartılarınızı. Bir de ben tartacağım.
6: Peki kadı hazretleri.
0: Allah Allah. Kadıya bak. Şimdi de aldıklarımızı yeniden tartıyor.
1: Maksadı ne acaba?
0: Çok merak ettim. Sorsam mı acaba?
1: Sakın ha Bay Freire. Sabredip beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok burada efendim.
4: Evet. Tartı işi bitti. Yapılan tezahürat.

0: tespitte eksik tartılmadığı görülmüştür.
1: Erzağı yine yükleyelim mi Kadı Hazretleri?
0: Hayır. Daha önce soracağım suallere cevap verin bakayım.
1: Buyur Kadı Hazretleri.
0: Kar nispetiniz %10'dur. Bunu uyguladınız mı? Sus bakayım. Sualime cevap isterim ben. Kar nispetini uyguladınız mı?
1: Evet Kadı Hazretleri. Uyguladık. %10 kazanç elde ettik.
0: Ya demek öyle. Şimdi sizler sırayla bu yabancı efendilerden elde ettiğiniz %10 karı toplayıp getirin hemen.
1: Baş üstüne Kadı Hazretleri.
2: Kaptan, neler oluyor anlayabiliyor musunuz?
3: Anladığım kadarıyla Kadı Efendi esnafın bizden kazandığı %10 karı geri topluyor efendim.
2: İyi ama neden? Satıcılar elbette sattıkları mal üzerinden kar elde etmek zorundadırlar, öyle değil mi?
3: Evet öyle ama...
2: Kaldı ki Türk esnafının kazancı sadece %10. Şu kadı gidip de diğer Akdeniz ülkelerini bir dolaşsa... oradaki satıcıların %10 değil %1500 karla mal sattıklarını görse ne yapar acaba? Ha?
1: Evet, buyurun Kadı Hazretleri. Yabancılardan kazanmış olduğumuz %10 kar bu kesenin içinde.
0: Şimdi de... yasağa rağmen kar ettiğiniz için her biriniz beşer kuruş ceza ödeyeceksiniz. Toplayıp bunu da getirin bakayım.
1: Baş üstüne Kadı Hazretleri.
0: Siz efendiler yaklaşın bakayım yanıma.
3: Bay Frere, kadı bizi çağırıyor, gelin.
2: Gelelim bakalım. Sonuçta kadı bu alışverişten dolayı bize de ceza verirse yandık demektir.
0: Yaklaşın efendiler, yaklaşın.
3: Buyurun Kadı Hazretleri.
2: Bizden istediğiniz nedir efendi hazretleri?
0: Efendiler, az önce alışveriş ettiğiniz bu esnaf sizlere sattıkları erzaklardan kâr ettiler. Ve %10 kazandılar.
2: Ama biz bundan şikayetçi değiliz ki efendim. Hem aldıkları kâr da onların hakkı değil midir yani?
0: Elbette kâr esnafın hakkıdır. Lakin bizim kitabımızda yabancılardan kâr alınmayacağı yazılıdır.
3: Ne?
2: Kulaklarıma inanamıyorum.
0: Evet. Kitapta şöyle yazıyor. Yabancıya misafirin gibi muamele edeceksin.
2: Misafirin gibi mi?
0: Elbette. Bir yabancı her zaman bizlerin misafiridir efendiler. Lakin şu karşımızda dizilmiş esnaf kitaba karşı gelerek sizlere sattığı maldan %10 kar eylemiştir. Ben de kendilerini para cezasına mahkum ettim.
2: Aman Allah'ım, bunu Fransa'ya döndüğümde anlattığım zaman kimse inanmayacaktır bana.
3: Haklısınız Bay Frere.
0: Evet efendiler, şu para kesesini de alın. Bunun içinde esnafın sizden sağladığı haksız kazanç vardır. Bu kese sizindir.

0: Ne düşünüyorsunuz Bay Freire?
1: Neler düşünmüyorum ki kaptan. Keşke üzerimizde pasaportumuz olsaydı da bu ülkede çok daha uzun kalabilseydik.
0: Anlaşılan şu Çanakkale'nin köyünde yaptığımız alışveriş sizi ziyadesiyle etkilemiş Bay Freire.
1: Etkilenilmeyecek gibi değildi ki kaptan. Allah'tan siz yanımdaydınız ve bütün bunlara şahit oldunuz. Kadının o lafı hiç aklımdan çıkmıyor. Yabancıya misafirin gibi muamele edeceksin. Tanrım, bu ne güzel. Bu ne ulvi bir düşünce.
0: Keşke Türklerin bu adaleti uygar geçinen Batı ülkelerinde de olsaydı.
2: Osmanlı Adaleti adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285

0: 60-25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

bir sevdiğim dil var. Sana bir sözüm var diyelim yolum.

Gözlerin hiç

Yolum. Gel o gözlerin hiç.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent Projesi'nin

0: Projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Her şey senden ya Rabbi. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan, sıkıntılara katlanamayıp sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının

0: Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizleri ve bizleri bir araya getiren, buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamı ile selamlayarak bugünkü programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, bugün Hikmetül İstiaze bahsini, yani şeytandan Allah'a sığınmanın anlatıldığı 13. lemayı izah etmeye, sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Son derece faydalı olduğuna inandığımız bir yerdir. İnşallah istifadeli olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرْضَى نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِيدَادِ كَلِمَاتِهِ عَلَى رَسُولِنَا الصَّلَوَاتِ. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımız lemalardan 13. lema, ismi Hikmetül İstiaze, Risalesi. Neyi anlatıyor? Şeytandan Allah'a sığınmayı, istiaze etmeyi anlatıyor. İstiaze sığınmak demek, ama nasıl sığınmak? Euzu besmele ile, yani euzu ile kovulmuş şeytanın şerrinden, recm edilmiş şeytandan Allah'a sığınmayı anlatıyor. İşte bu itibarla burası euzu billahi mineşşeytanirracim sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi euzu bike min hemezatiş şeyadin ve euzu bike rabbi ey yahdurun. Müminun suresinde geçiyor bu ayet değerli dinleyenler. Meali şu şekilde: de ki ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.

Onların yanımda bulunmalarından da ya Rabbi sana sığınırım. Bunu günlük dua olarak da okuyabilirsiniz değerli dinleyenler bu iki ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi euzubike min hemezati şeyadin ve euzubike rabbi eyyehdurun. Biz bunu dua şeklinde okurken ve kul kısmını söylemeyiz. Rabbi euzubike min hemezati şeyadin ve euzubike rabbi eyyehdurun diye okuyabiliriz değerli dinleyenler. Ne demiş oluyoruz? Rabbimize şeytandan sığınarak Rabbim şeytanın vesveselerinden sana sığınırım. Bu şeytanların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım diyerek şeytanlardan Cenab-ı Hakk'ın koruyuculuğuna sığınıyoruz. İşte değerli dinleyenler şeytandan evuzu besmele çekerek sığınmanın yani istiazenin sırrına dairdir. 13 işaret var burada. Bu işaretlerin bir kısmı ayrı ayrı surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde hem izah edilmiş, beyan edilmiş hem de ispat edilmiş. Bundan dolayı burada biraz özet olarak anlatılacak. Birinci işaretle başlıyoruz aziz dostlar. Birinci işaret bir sualle başlıyor. Sual şu şekilde. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin çekici cazibedar güzellikleri ve iyilikleri, mehasinleri ehl-i hakka müeyyit ve müşevvik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde hizb-i şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir ve ehl-i hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? İki kısmı olan bir sual, önemli bir sual değerli dinleyenler. Bu sual ve bunun gibi sualleri 13 işaret içinde şeytandan sığınma bahsinde anlatacak. Size zikretmiş olduğum Mü'minun suresindeki ve kul rabbi euzubike min hemezati şeyadin ve euzubike rabbi eyyehdurun ayetinin tefsiri sadedinde değerli dinleyenler. Ne diyorduk bu ayet-i kerimede? De ki ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Hem vesveselerinden hem de yanımızda bulunmalarından Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Ne ile? Euzubillahimineşşeytanirracim demekle. Ve aşağıda okuduğumuz ayet-i kerime ile. İşte burada diyor ki, sual olarak, sualin ben ikinci kısmından başlayayım. Ehl-i hak, müminler, Allah'ı bilip Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, Cenab-ı Hakk'ın yolunda olan insanlar her vakit evuzu besmele çekiyorlar, Allah'a sığınıyorlar. Şeytandan, şeytanın vesveselerinden, yanlarında bulunmasından Cenab-ı Hakk'ın koruyuculuğuna sığınıyorlar. Bunun hikmeti nedir diyor. Birinci şıkkında ise sualin, biz bu şeytanlardan sürekli Allah'a sığınıyoruz ama şeytanların kainatta bir şeyi yaratma hususunda, icat etme hususunda hiçbir dahilleri yoktur. Yaratan Allah'tır. Aynı zamanda Allah'ın yardımı, rahmetiyle, inayetiyle ehl-i hakkın yanındadır. Ehl-i hakka taraftardır. Üstelik hak ve hakikat cazibedar güzelliklere, iyiliklere sahiptir. Bu güzellik ve iyiliklerle ehl-i hakkı kuvvetlendirir. Onların davalarını tasdik eder. Onların imani ve İslami cihette müşevviki olur, yani teşvik edicisi olur. Üstelik dalalet, günah, sapkınlık çirkindir, kötüdür. Ve bu çirkinlikler yüzünden ehli dalalet nefretle anılır. Böyle olduğu halde neden çok zaman şeytanın grubu, şeytanın fırkası dediğimiz hizb-i şeytan ehli hakka galip geliyor? Bunun hikmeti nedir? Böyle bir durum var çünkü. İkincisi ise değerli dinleyenler, ehl-i hak ne için her vakit şeytandan, onun şerrinden Allah'a sığınıyor, bunun hikmeti nedir? Sizin de gördüğünüz gibi gayet güzel ve ehemmiyetli, bizlerin de aklını, kalbini belki zaman zaman meşgul edecek bir sual ama bu sualin ehemmiyeti kadar cevabı da o kadar ehemmiyetli ve güzeldir.
Şimdi cevabına bakacağız. El cevap, hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyeti mutlaka ile, yani çoğunlukla, dalalet ve şer, menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile, yine çoğunlukla, hidayet ve hayır, müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Şimdi önce bir kaide koyuyor. Bu kaide çerçevesinde izah edecek. Kaide nedir? Çoğunlukla biz biliriz ki, dalalet dediğimiz şey, şerler, kötülükler, Allah'tan uzak yaşayanların halleri ve fiilleri hep olumsuz yöndedir. Hep tahrip etmeye yöneliktir, yok etmeye yöneliktir, bozmaya dairdir. Ve yine biliriz ki çoğunlukla hidayet ve hayır ciheti yapmaya, tamir etmeye, olumlu yönde gitmeye, bir şeyi vücuda getirmeye, imar etmeye yöneliktir. Bu bir kaide. Demek ki şer bozmaya, dalalet tahrip etmeye, hayır ise, hidayet ise yapmaya, icat etmeye dairdir. Şu halde herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. İşte hidayet ve hayrın imar etmeye vücudi olduğuna, tahrip, dalalet ve şerrin tahribe ve ademi olduğuna en güzel misal, değerli dinleyenler. Kaideyi örnekle ispat ediyor. Mükemmel bir metottur bu. Hepimiz biliriz. 20 adam bir binayı 20 günde belki ancak yapar, ama bir adam bir günde o evi ne yapar? Tahrip eder. Bozar. İşte yapmak ve bozmanın, hayır ve şerrin, dalalet ve şer ile hidayet ve hayrın karşılaştırması. Evet, bütün bu azayı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayatı insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde, başka bir misal veriyor, insandan, bizden bir misal veriyor. İnsanın vücudu neye dairdir? Bütün bu esas azalarıyla, işte kafasıyla, gözleriyle, kulaklarıyla, elleriyle, ayaklarıyla, bedeniyle, bütün hayat şartları mevcut bulunacak. Sudan güneşe kadar, topraktan ağaca kadar, insanın nefes almasına lazım olan burnundan, akciğerlerinden, kan dolaşımına kadar hepsi olacak ki yetmiyor. İnsanın hayatı Allah'ın kudret elindedir. Cenab-ı Hakk'ın kudreti de tesir edecek. Vücut bununla kaim oluyor. Buna mahsus. Böyle olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle, mesela zalim birisi hayattar olan birisinin sadece başını kesse ya da kalbini çıkarsa, bir uzvunu kesmesiyle hayata göre, hayata nispeten ademi olan, yani yokluğa dair olan mevte o insanı mazhar eder. Demek ki tahrip bu kadar kolaydır. Bir insanın vücuda gelmesiyle ölmesi arasındaki fark bunu bizlere izah eder. Onun için değerli dinleyenler, et tahribe eshel, yani tahrip etmek, bozmak kolaydır sözü durub-ı emsal hükmüne geçmiş, yani atasözü yerine gelmiş. Adeta atasözü gibi olmuş. Tahrip etmek kolaydır. Bu sırrı anlamışsak değerli dinleyenler, şimdi sualin cevap kısmına geçiyoruz. Yani zaten cevap içinde bir kaideyi ve o kaidenin hükmün örneğini gösterdi bize. Tahribin kolay olduğunu, tamirin, imarın vücuda getirmenin zor olduğunu anlattı. İnsan misaliyle ve bir ev, bina misaliyle örnek verdi. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle, pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Soruda diyordu ya hani, ne için bu hizb-i şeytan denilen şeytanın yolunda gidenler, ehli hak olan Allah'ın yolunda gidenlere galip oluyor? İşte bu sırdan. Müminler, Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın yolunda olanlar sürekli tamirle uğraşıyor. Vücutla uğraşıyor. Müsbet şeylerle uğraşıyor. Bunları yapmak ise pek çok şartlarla oluşuyor. Ve zordur. Halbuki küfür yolunda, şeytanın yolunda, günah yolunda gidenler daima tahriple, yoklukla, olumsuzlukla uğraştıkları

Onlar için işleri kolay. Dolayısıyla az bir kuvvetle çok kuvvetli ehl-i hakka galip gelebiliyorlar. İşte bir binanın 20 günde 20 adamla yapılıp bir adamla bir günde yıkılması misali gibi. Fakat ehl-i hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki, buna rağmen hak ehlinin öyle sağlam bir kalesi var ki sığınacağı, o kalede tahassün ettikleri, yani o kaleye sığındıkları vakit o müthiş düşmanlar, o şeytanlar, şeytanın vesveseleri, o vesveseyle hareket edenler o kaleye yanaşamazlar ve bir halt edemezler. Eğer geçici olarak muvakkaten bir zarar verseler, o zaman vel akibetu lil muttakin sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatla o zarar telafi edilir. Diyelim ki geçici bir zarar verdi. Bir mümin vücuda gelmesi için bir anne baba, hava, su, toprak vesaire pek çok safalar ve Allah'ın kudreti gerekirken bir zalim onun başını kesti yahut kalbini çıkardı, öldürdü, tahrip etti. İşte böyle bir sonuçla karşılaşırsa mümin, o zaman da Cenab-ı Hak ona ebedi bir sevap ve ebedi bir menfaat verip o zararını telafi ediyor. Peki müminin o kalesi nedir? Sığındığı, şeytandan ve şeytanın yolunda gidenlerden istiaze ettiği o muhkem kale nedir? İşte o kalay-ı metin, o hısn-ı hasin ise şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselamdır. Demek ki biz şeytandan, şeytan gibi olanların şerlerinden, şeytanın vesveselerinden, şeytanın yolunda gidenlerin tahriplerinden nasıl kurtulabilirmişiz değerli dinleyenler? Mümin için, ehli hak için çok sağlam bir kale var kurtulacağı. O kale perlerinden, şeytanın vesveselerinden, şeytanın yolunda gidenlerin tahriplerinden nasıl kurtulabilirmişiz değerli dinleyenler? Mümin için, ehli hak için çok sağlam bir kale var kurtulacağı. O kale perlerinden, şeytanın vesveselerinden, şeytanın yolunda gidenlerin tahriplerinden nasıl kurtulabilirmişiz değerli dinleyenler? Mümin için, ehli hak için çok sağlam bir kale var kurtulacağı. O kale perlerinden, şeytanın vesveselerinden, şeytanın yolunda gidenlerin tahriplerinden nasıl kurtulabilirmişiz değerli dinleyenler? Mümin için, ehli hak için çok sağlam bir kale var kurtulacağı. O kale perlerinden, şeytanın vesveselerinden, şeytanın yolunda gidenlerin tahriplerinden nasıl kurtulabilirmişiz değerli dinleyenler? Mümin için, ehli hak için çok sağlam bir kale var kurtulacağı. O kale perlerinden, şeytanın vesveselerinden, şeytanın yolunda gidenlerin tahriplerinden nasıl kurtulabilirmişiz değerli dinleyenler? Mümin için, ehli hak için çok sağlam bir kale var kurtulacağı. O kale perlerinden, şeytanın vesveselerinden, şeytanın yolunda gidenlerin tahriplerinden nasıl kurtulabilirmişiz değerli dinleyenler? Mümin için, ehli hak için çok sağlam bir kale var kurtulacağı. O kale perlerinden, şeytanın vesveselerinden, şeytanın yolunda gidenlerin tahriplerinden nasıl kurtulabilirmişiz değerli dinleyenler? Mümin için, ehli hak için çok sağlam bir kale var kurtulacağı. O kale Peygamber Efendimiz sahiplerindir sırrıyla Allah Teala ahirette o uğradığı zulmün karşılığında vererek onu ebedi menfaatlar kılıp o zararı telafi ettiğini birinci işaret bize anlattı değerli dinleyenler. Devam ediyoruz ikinci işaret ile. İkinci işaret, sual, şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alel-Itlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bilhakk'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çoklarının hatırına geliyor. Pek çoğumuzun aklına gelebilen, kalbine gelebilen yahut çoklar tarafından söylenen, yazılan, çizilen bir meseledir bu.
Cevabı bilinmezse, bu hususta ilim olmaz.

insanı sapıtabilecek bir sualdir değerli dinleyenler. Bilinirse gayet kolaydır ki cevabını burada inşallah göreceğiz, anlayacağız. Sual de diyor ki, şeytanların yaratılması şerdir, sırf şerdir. Ehli imana bunlar saldırıyor. Ehli iman bunlar yüzünden işlerinden bazıları sapıtıyor, belki küfre giriyor. Bu şeytanlar yüzünden birçok insan cehenneme gidiyor. Bu çok çirkin görünüyor, dehşetli görünüyor. Acaba diyor, Cenab-ı Hak mutlak güzellik sahibi olduğu halde, mutlak rahmet ve merhamet sahibi olduğu halde buna nasıl müsaade ediyor? Allah'ın bu rahmeti cemali, bu sonsuz çirkinliğin, bu dehşetli musibetin meydana gelmesine neden müsaade ediyor? Nasıl bir hikmet var burada? İşte bu sualin cevabını değerli dinleyenler sizlerle paylaşacağız inşallah. El cevap, şeytanın vücudunda, yani yaratılmasında, vücutta olmasında cüz'i şerlerle beraber birçok makasıdı hayriye-i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Ne dedi değerli dinleyenler? Şunu söylüyor. Şeytanların yaratılması sırf şer değildir. Onların yaratılmasında, varlıkta olmalarında küçük şerler bulunabilir ama bununla birlikte çok büyük hayırlı gayeler, umumu ilgilendiren çok büyük hayırlar ve insanın terakki etmesi, kemalat sahibi olması vardır. Şeytanlar vasıtasıyla olur bu diyor. Peki nasıl oluyor bu? Şeytan nasıl insanın terakki etmesine, manen ilerlemesine, Allah'a yaklaşmasına vesile oluyor ve şeytanın varlığıyla birlikte nasıl büyük ve külli hayırlar vücuda geliyor o küçük şerlerin yanında? Onu bir misalle anlatıyor ve bu işin hakikatini bizlere güzel bir şekilde izah ediyor. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Bir düşünelim ağaç misalini değerli dinleyenler. Çekirdekten o çekirdek ağaç olup meyve verinceye kadar ne kadar çok mertebe safha var. İşte bunun gibi insanın mahiyetinde de, insanın mahiyetine konulan kabiliyetlerde, istidatta dahi o çekirdeğin ağaç oluncaya kadar geçirdiği safhalardan daha ziyade mertebeler vardır. Belki zerreden şemse kadar, yani bir atom parçasından güneşe kadar dereceleri vardır. Bu istidadatın, yani bu kabiliyetlerin inkişaf etmesi, vücuda gelmesi, işlerlik kazanması gerekiyor. O halde bu kabiliyetlerin inkişafı elbette bir hareket istiyor. Bir şey bunu harekete geçirecek. Ve insanoğlu onunla bir gayrete gelecek, mücahede edecek. Bu kabiliyetlerin insanda bulunması, çekirdeğin ağaç olmadan önce toprakta bulunması gibidir. O çekirdeğin ağaç olabilmesi için bir hareket, bir muamele gerekir. Toprakla, oradaki kimyevi maddelerle, güneşle, su ile o çekirdeğin bir muamelesi vardır. İşte insan da Allahu Teala'nın kendi bedenine, ruhuna, kalbine koymuş olduğu o kabiliyetleri geliştirmesi için bir hareket, bir muamele gerekiyor. Ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi, yani onu yükseltecek, yüceltecek hareketin, kurulmuş bir hareket var, bir zemberek gibi boşanması gerekiyor ki ses çıksın, vücuda gelsin, hareketle inkişaf etsin. Bu da mücahedeyle, yani bir gayretle olur, bir cihad edecek. Kimle? İşte orada şeytan devreye giriyor. O mücahede ise şeytanların ve şeytan gibi muzır, yani zararlı şeylerin vücuduyla olur. Hiçbir kötülük yok, hiçbir musibet yok, hiçbir sıkıntı yok. Şeytanlar olmadığını farz edelim, farz-ı muhal. İnsan o zaman o mücahedeyi göstermez. Çekirdeğin toprakta muamele görmemiş hali gibi çekirdek olarak kalır ya da çürür gider. Ama şeytanla insan bir muameleye tabi tutulursa, musibetlerle, sıkıntılarla imtihan edilirse, o şeyler zahirde zararlı gibi görünür ama küçük şerleri olabilir. O da bize göredir, insana göredir. Hakikatte insanı Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde halifesi kılacak olan kabiliyete o insanı ulaştırır. Bu mücahede neyle oluyor? Şeytanların ve muzur şeylerin vücuduyla oluyor. Hani Bedir Harbi'nden dönerken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
küçük cihattan büyük

cihada dönüyoruz dediği, yani nefisle olan mücahede. Neyle oluyor bu? İnsanın bu terakkisi şeytanların ve muzur şeylerin varlığıyla oluyor. Yoksa, böyle olmazsa, o zaman insanlar melekler gibi makamları sabit halde kalırdı. O halde insan çeşidinde, insan türünde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. O zaman insanlar farklı farklı olmazdı. Kimileri Hazreti Ebu Bekirler, kimileri Ebu Cehiller olmazdı. Kimileri Deccal, kimileri Mehdiler olmazdı. Kimileri kafirler, kimileri mümin olmazdı. Böyle bir mücahide olmasaydı, şeytanlar ve muzur şeylerin vücudu olmasaydı o küçük şerler, bu büyük hakikatler vücuda gelmezdi. Firavunlar, Nemrutlar, İbrahimler, Musalar olmazdı. Herkes aynı seviyede olurdu, melekler gibi. Halbuki biz insan nevine baktığımız zaman binler çeşit insan var. Bazıları güneşler gibi, yıldızlar gibi, aylar gibi, peygamberler, evliyalar gibi. Bazıları Cenab-ı Hakk'ın haşerat mahlukatı gibi, kafirler, zararlılar gibi, dinsizler gibi. O halde değerli dinleyenler, bir şerri cüz'i gelmemek için, küçük bir şer gelmesin, bana dokunmasın küçük bir musibet. Ya da bu şeytan niye var işte, bunun yüzünden insanlar cehenneme gidiyor hep. Ama bir kısım insanlar da Abdülkadir Geylaniler oluyor, Ömerler, Ebu Bekirler oluyor, Aliler oluyor, Hasanlar, Hüseyinler oluyor, İmam-ı Gazaliler, Rabbaniler oluyor, Bediüzzamanlar oluyor. Bir kısmı da Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar oluyor. Belamlar oluyor. Neyle oluyor bu? İşte şeytanların vücuduyla onların insanlara saldırmalarıyla oluyor. Böyle olmazsa küçük bir şer gelmesin diye bin bir hayrı terk etmek, binlerce hayırlı işleri ve hayrı terk etmek, o zaman bu Cenab-ı Hakk'ın hikmetine ve adaletine münafidir, uygun düşmez. Çendan şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Sualin başında vardı yani, bu şeytan yüzünden insanlar küfre gidip cehennemlik oluyor. İşte çendan her ne kadar gerçi demektir değerli dinleyenler. Her ne kadar şeytan yüzünden bazı insanlar ya da insanların çoğunluğu da olabilir, bunlar dalalete gidebiliyorlar. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Bir şeyin kıymetli olması, önemi o şeyin kalitesine bakar. Çoğunlukla ona bakar. Sayı itibariyle az ve çok olmasına fazla bakmaz. Ya az bakar ya hiç bakmaz. Nasıl olur bu? Örnek verelim. Nasıl ki 1000 ve 10 çekirdeği bulunan bir zat, bir kişi var. 1000 çekirdeği var, bir de ayrıca 10 tane çekirdeği daha var. Hangisi çok? 1000 daha çok. Bu zat o çekirdekleri toprak altında bir muameleyi kimyeviyeye mazhar etse, ekse bu çekirdekleri, çekirdekler orada kimyevi bir tepkimeye mazhar olsa, o çekirdeklerden 10 tanesi ağaç olmuş, 1000'i bozulmuş. 10 çekirdek ağaç haline gelse, 1000 tanesi de bozulsa, ağaç olamasa ve çürüse gitse, o 10 ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, fayda, elbette 1000 bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle değil midir değerli dinleyenler? 10 tane ağaç olmuş çekirdek milyonlar meyveler verir. Belki milyonlar çekirdeği olur. Diğer tarafta 1000 tane çekirdeğim benim bozuldu. O zarar hiçe iner işte. Niye? Buradaki kar oradaki zararı kapatır. İşte aynen bu misal gibi değerli dinleyenler. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücahede etmekle, cihad etmekle, gayret göstermekle, yıldızlar gibi nevi insanı, insan türünü şereflendiren ve tenvir eden, aydınlatan 10 insanı kamil, o insanı kamil yüzünden o neve, yani o insanlığa gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfliyi aşağılık, ehli dalaletin, yani küfürde gidenlerin, sapkın olanların küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için Allah'ın rahmeti ve hikmeti ve ilahi adaleti şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına, insana saldırmasına meydan vermiş. Ne için? 10 tane nebi bütün insanlığı değmez mi değerli dinleyenler? 10 tane evliya zat, diğer tarafta milyarlarca kafir var, dinsiz var. Hangisini tercih edersiniz?
10 tane bozulmamış ağaç olmuş çekirdek var.

meyve vermiş, binlerce çürümüş çekirdek var. Bakın sayı önemli değil. Bir tarafta insanların yıldızları hükmünde olan, insanlara şeref kazandıran, insanlığı aydınlatan, nurlandıran, dünyasını, ahiretini saadete çeviren 10 insanı kamil ve onların yüzünden bu insan nevine gelen menfaat, şeref ve kıymet, dünyevi ve uhrevi ne büyüktür. Diğer kısmı Allah'ın haşeratı nevindendir. Mesela bir insan için binlerce hayvan telef edilmez mi? Eğer çokluk ehemmiyetli olsa o hayvanların insan için telef edilmemesi gerekir. Bir insan için yüzlerce ağaç kesilmez mi? Elbette kesilir. Kaldı ki ehli küfür, ehli dalalet Allah-u Teala'nın belki haşerat nevinden bile sayılmayacak mahluk hükmündedir. Cenab-ı Hak indinde bir tek inanmış insanın, bir tek müminin milyonlarca, milyarlarca kafirden ehemmiyeti daha büyüktür. Çünkü diğerleri isyan halindedir. Bu bir tane ise Cenab-ı Hakk'ı tanımaktadır. Ona itaat ve ibadet etmektedir. Demek ki Allah'ın rahmet ve hikmeti ve adaleti işte şeytanın vücuduna müsaade edip bu sebepten dolayı insanları bu imtihan meydanında onunla imtihan ederek terakki ettirip bir kısmını insanların, insanlığın yıldızları, bir kısmını da haşeratın evinden olanları da ayırmak için şeytanın vücuduna Cenab-ı Hak müsaade ediyor. Onlardan gelecek küçük şerler, zararlar o büyük menfaatların yanında göze görünmüyor. Ey ehli iman! Burada bizlere, inananlara, müminlere hitap ediyor. Ey ehli iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Peki bu şeytanlar ve şeytanın yolunda gidenler bizim için müthiş bir düşman mıdır? Elbette öyledir. Neden? Çünkü bizim ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Ebediyen bizi ahirette azaba düçar kılmak için, ayağımızı kaydırmak için çabalıyor. O halde bizim bu düşmanlara karşı bir zırh edinmemiz lazım. İşte bu zırh var mıdır? Vardır diyor. Nedir? Ey ehli iman, bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Günahlardan kaçınmak ve salih amel işlemektir. Şeriat-ı Muhammediye riayettir. Sünnet-i Seniyye'nin gereğini yerine getirmektir ve takvadır. Bunu yaparsanız bu şeytanlar sizlere hiçbir şey yapamaz. Ve siperiniz, bu düşmanlardan kurtulmak için zırha ihtiyacımız olduğu gibi bir de sipere ihtiyacımız var. Siperimiz de var. Bu da Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyesidir. Silahımız nedir bu düşmanlara karşı savaşmak için? İstiaze, eûzu billahi mineşşeytanirracim demek ve istiğfar, günahlarımızdan tövbe etmek ve Allah-u Teala'nın hafiziyetine, hıfz-ı ilahisine sığınmak, iltica etmektir değerli dinleyenler. Metni olduğu gibi aslından bir kere daha zikredeyim sizler için. Ey ehli iman, bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır ve siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyesidir ve silahınız istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahiyeye, yani Allah'ın korumasına ilticadır. İkinci işaret de bu şekilde değerli dinleyenler. Üçüncü işaretle devam ediyoruz. Üçüncü işarette yine bir sual ve o sualin cevabı şeklinde değerli dinleyenler. Onun sualinde neler var bakalım. Deniyor ki sualde, Kur'an-ı Hakim'de ehli dalalete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı, aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Şunu söylüyor yani değerli dinleyenler, Kur'an-ı Hakim'de dinsizlere karşı, dalalet ehli dediğimiz kişilere karşı şiddetli tehditler var. Bu tehditler pek çok yerde geçiyor. Yani hak yolundan sapan, İslamiyet'e karşı gelen, Allah'a isyan edenlere karşı Kur'an-ı Hakim büyük şikayetlerde bulunuyor, çok yığınak yapıyor, bunları tehdit ediyor. Çok şiddetli şekilde cehennemle tehdit ediyor, Allah'ın azabıyla korkutuyor.
Bu durum diyor sualde, yani aklın zahirine göre, sati anlayışına göre adaletli ve münasebetli bir belagat vardır Kur'an-ı Kerim'de. Buna, bu adaletli ve birbirine uygun söz söyleme sanatının bu üslubundaki yumuşaklığa, itidale, orta yolu tutmasına ve istikametine uygun düşmüyor gibi görünüyor. Adeta şunun gibi, aciz bir adama karşı orduları tahşid etmek gibi. Kur'an-ı Kerim böyle yapıyor diyor. Ve onun cüz'i bir hareketi için, yani o haktan sapan dinsiz birinin küçük bir hareketi için ya da bir günahı için binler cinayet etmiş gibi onu tehdit ediyor Kur'an-ı Kerim. Ve müflis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde, yani iflas etmiş, mülkte de hiçbir hissesi yok, mütecaviz bir şerik gibi mevki verip, yani Allah'ın mülkünde hiçbir hissesi olmadığı halde onu Allah'ın mülküne tecavüz etmiş bir ortak gibi ona mevki veriyor Kur'an-ı Kerim ve ondan şikayet ediyor. Bundaki sır ve hikmet nedir? Elbette bunda da bir sır ve hikmet var değerli dinleyenler. İşte o sır ve hikmetin cevabı şudur. El cevap, onun sır ve hikmeti şudur ki, şeytanlar ve şeytanlara uyanlar, dalalete süluk ettikleri için, yani hak yoldan sapıp küfür yolunda gittikleri için, küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiil ile çok hasaret veriyorlar. Demek ki bunun iki ciheti var değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim boşu boşuna ehli dalaleti büyük şikayetlerle büyük bir tahşidat yapıp tehdit etmiyor boşu boşuna. Yerli yerinde tehdit ediyor. Ne için? Şundan dolayıdır ki diyor, şeytanlar ve şeytanların yolunda gidenler, bunlar küfür yoluna girdikleri için çok küçük bir hareketle, hani birinci işarette et-tahribi esel, tahrip kolaydır demişti. İşte küçük bir hareketle çok tahribat yapabiliyorlar. Ve pek çok mahlukatın, insan dahil, canlı cansız pek çok mahlukatın, Allah'ın yarattıklarının hukukuna zarar veriyorlar. Az bir fiille çok büyük zararlar veriyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Bir örnek verecek şimdi, çok güzel anlaşılacak nasıl olduğu değerli dinleyenler. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sailerinin ve netice-i amellerinin mahvuna ve iptaline sebebiyet verdiği için, ne dediğini şimdi açıklayacağım, o geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli şekilde onu tehdit ediyor. Ve onun o cüz'i hareketini değil, belki o hareketin müthiş sonuçlarını, yani neticelerini nazara alarak ve o sahibi zişanın zatına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. İşte burası sualin cevabıdır değerli dinleyenler. Ne diyor? Düşününüz ki bir sultan var, bir memleketin sultanı, padişahı, onun büyük bir ticaret gemisi var. Oradaki bir adam az bir hareketle, mesela o gemiyi bir yerinden delse, gemi çok büyük ama adam küçük bir hareket yapıyor. Neticesi ne olur bu işin? O geminin batması, içindeki bütün malların zayi olması, içindeki bütün insanların boğulması ve onlarla birlikte belki o malların gideceği kişilerin onlardan istifade edememesi, orada boğulanların çoluk çocuğunun hukuku gibi pek çok hukuka küçük bir hareketle adam tecavüz etmiş olur, onların hukukunu çiğnemiş olur. Yahut da vazifesini yapmasa, mesela dümenci, geminin dümenini bıraksa, gemi gidip kayalıklara bindirse, o adam şunu diyemez, ya ben bir şey yapmadım ki zaten, sadece dümeni çevirmedim. Ama yaptığı işin sonucu büyük. İşte onun için o gemiyle alakalı bütün vazifedarların, ne kadar orada çalışan görevli varsa hepsinin çalışmasının sonucu geminin batmasıyla gitti. Ve amellerinin neticelerini alamadılar, mahvoldu. Bütün bunlara bir adam az bir hareketiyle ya da hareketsizliğiyle, hatta bir şey yapmamasıyla sebep olduğu için buna, o geminin şanlı sahibi olan o padişah, o sultan ne yapar? O asiden sadece o hareketi yapmamak yüzünden değil, o hareketin sonucu itibariyle de ondan zarar görenler adına, zayi olan mallar adına, oradaki kişilerin çalışmalarının karşılığının heder olmasına adına, o gemiyle alakadar bütün raiyetinin hukuku hesabına ondan büyük şikayetler edip onu dehşetli tehdit eder. Böyle yaparsan seni böyle yaparım der. Çünkü senin bu hareketin şunlara sebep olur. Ve onun o cüz'i hareketini değil, belki o hareketin müthiş sonuçlarını nazara alır
ve o sahibi zişanın o şanlı zatın zatına değil belki raiyetinin hukuku namına onu dehşetli bir cezaya çarpar. İşte aynen bu misal gibi değerli dinleyenler. O sultanı ezel ve ebed Cenab-ı Hak dahi bu dünyayı küreye arz dediğimiz bu zemini bir gemi gibi yapmış. Bu küreye arz gemisinde sema denizinde yüzen bu dünyamızda ehli hidayetle beraber bulunan yani hidayet ehliyle müminlerle birlikte bulunan ehli dalalet olan şeytanın yolcuları, hizbüş şeytan, şeytanın grubunda olanlar zahiren cüzi hatalarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve bütün varlıkların âli vazifelerinin sonuçlarının iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli onları tehdit etmek ve yaptıkları bu tahribata karşı mühim tahşidat etmek aynı belagat içinde mahz-ı hikmettir. O Kur'an'ın yüksek söz söyleme sanatı içindeki sırf hikmet dolu bir beyanıdır. Cenab-ı Hak sadece kendi namına değil, bütün mahlukatı, canlı cansız bütün mahlukat namına bu dünya gemisinde müminlerle yan yana bulunan o dalalet ehlinin, şeytanın yolundan gidenlerin yaptıkları hatalarıyla ve isyan etmeleriyle tüm müminlerin hukukuna, bütün meleklerin, bütün hayvanların, denizlerin, dağların hukukuna tecavüz etmeleri. Çünkü Allah'ı inkar etmekle bütün mahlukatın Cenab-ı Hak ile olan bağlarını, Allah-u Teala'ya olan zikirlerini, Cenab-ı Hakk'a olan aynedarlıklarını da inkar etmiş, onların hukukuna girmiş oluyor. Dolayısıyla yapmış oldukları bu saldırıdan ve bu sonuçtan dolayıdır ki bu mevcudatın yüksek vazifelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için Kur'an-ı Hakim onlardan azim şikayet eder, dehşetli tehditte bulunur onlara. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in belagatına yakışan hikmetli bir durumdur ve gayet münasiptir ve muvafıktır, uygundur yani. Ve mutabık-ı muktezai haldir ki ve hale uygun söz söylemektir. Ehli dalaletin yaptığına tam uygun bir sözdür ki bu tehditler onlara karşı belagatın tarifi ve esasıdır. Belagat, hale uygun söz söyleme sanatıdır. Ne yapıyor kafir, ehli dalalet, şeytanın yolunda gidenler? Cenab-ı Hakk'ın mülkünde Allah-u Teala'nın mahlukatına zarar veriyor. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde Cenab-ı Hakk'a isyan ediyor. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini yiyip, içip, nimetlerinden faydalanıp, nimetlerine karşı şükür yerinde küfrediyor. Allah-u Teala ile bağlı olan bütün mahlukatın vazifelerini vazifesizlikle, semerelerini iptal etmekle yani sonuçlarını onlara gizlemekle, göstermemekle, inkar etmekle bütün mahlukatın sayısınca bir cinayet işliyor. Ve Cenab-ı Hak da bu isyanın sonucu ve bütün bu cinayetlerin karşılığı olarak cehennemle onu tehdit ediyor ki işte bu belagattır ve çok uygundur. Ve israfı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Yani kelam israfı denilen mübalağa etmekten son derece uzaktır diyor değerli dinleyenler.

diyor ki işte bu belagattır ve çok uygundur. Ve israfı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Yani kelam israfı denilen mübalağa etmekten son derece uzaktır diyor değerli dinleyenler. Dedik ki Cenab-ı Hak bu ehli dalalet

diyor değerli dinleyenler. Dedik ki Cenab-ı Hak bu ehli dalaletten şeytanın yolunda gidenler böyle büyük zararlar veriyorlar. O halde bu dehşetli tahribat yapan düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye sığınmamız gerekiyor.

Böyle metin bir şeytanların tahribatlarına ve onun yolunda gidenlerin zararlarına karşı bu kale senin sığınağın olsun. Onun içine gir ve kurtul de, diyor. Ve geldik dördüncü işarete değerli dinleyenler. Dördüncü işarette de yine bize sığınmanın hikmetlerini anlatıyor. Şeytandan ve şeytanın yolunda gidenlerden sığınmanın hikmetlerini anlatıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar hatırlarsak Bismillahirrahmanirrahim. Biz dua şeklinde şöyle okuyabiliriz demiştik. Rabbi eûzüke min hemezâtiş şeyâdîn ve eûzüke rabbi en yahdurûn. Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. İşte istiaze dediğimiz budur. Euzubillahimineşşeytanirracim'dir değerli dinleyenler. Biz bu sözü söyleyip Allah'a sığınarak, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inin kalesine sığınarak, Aleyhissalatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini kendimize zırh ve siper ve silah yaparak, şeytanların ve onun grubunun şerrinden, tahribinden, zararından emin olabiliriz. Kendimizi koruyabiliriz. Dördüncü işarette bakalım istiazenin, yani Allah'a sığınarak, şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınarak istiaze etmenin sırları nelermiş, ona bakalım. Adem şerri mahz. Adem yokluk demek. Yokluğa dair olan demek Adem'i. Şerri mahz sırf şer demek. Adem yani yokluk sırf şerdir. Ve vücut hayrı mahz. Yani bir şeyin varlıkta olması ise tam bir hayırdır. İşte Adem'in şerri mahz ve vücudun hayrı mahz olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşif ittifak etmişler. Yani hem keşif keramet sahibi evliyalar, hem tahkikat sahibi marifet ehli, İslam alimleri demişler ki vücut tam bir hayırdır, yokluk ise tam bir şerdir demişler, ittifak etmişler. Birisi akıl gözüyle, diğeri kalp gözüyle bunu görerek bu hakikati ittifak etmişler. Evet, ekseriyeti mutlaka ile, yani büyük çoğunlukla hayır ve mehasin ve kemalat, yani iyilikler, güzellikler, mükemmellikler, hayır olan şeyler vücuda dayanır, vücuda istinad eder ve ona raci olur ve vücut için döner. Sureten menfi ve ademi de olsa bu hayra dair, kemalata dair, güzelliklere, iyiliklere dair olan şeyler vücududur ve vücuda döner dedik ya. Görünüşte bunlar sureten olumsuz gibi de olsa, yokluğa gidiyormuş gibi de görünse, bunun aslı esası subutidir, yani sabit kalmaktır ve vücududur, yani varlığa dairdir. Mesela demin de örnek vermiştik. Üçüncü işarette bir çekirdeğin toprak altında ölüyor gibi görünüp sonradan ağaç olmasıdır. Sureten çürüyor gibi görünüyor ama hakikatte vücuda geliyor daha büyük bir tarzda. Bu büyük bir hayırdır. Hiç ağaç olmasa o çekirdek, çürüyüp gitse o zaman yokluğa dair olur, şer olur. Bunun gibi örnek. İşte dalalet ve şer, yani haktan sapmak, küfürde gitmek, şerlerle muhatap olmak, onları işlemek ve musibetler ve masiyetler, yani günahlar ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası da nedir? Mayası bunların Adem'dir, yokluktur, nefidir, yani inkardır. Bütün bu günahlardaki, belalardaki, dalaletlerdeki, şerlerdeki çirkinlikler ve fenalıklar nereden gelir? Adem'den, yani yokluktan gelir. Adem'le Adem karıştırılmasın değerli dinleyenler. Adem yokluk demektir, Adem insan demektir. İşte Adem'den geliyor bütün yokluklar, bütün çirkinlikler, bütün şerler. Bütün iyilikler nereden geliyor? Bütün vücudi şeyler vücudi olmaktan geliyor. Yani hayır cihetleri, kemalat cihetleri vücudi olmaktan geliyor. İyilikten geliyor. Bütün bu çirkinliklerin, Adem'den gelen fenalıkların sureti zahiri de, görünüm itibariyle her ne kadar müsbet ve vücudi de görünseler, aslı esası nedir? Ademidir, yani yokluğa ve inkara dairdir. Demek ki iki kaide söyledi burada değerli dinleyenler. Birisi yokluk tam bir şerdir, hayır, yani vücut ise tam bir hayırdır. Bu hususta evliyalar ve İslam alimleri ittifak etmişlerdir. Bazen ademi olan şeyler, yani yokluğa dair olan şeyler müsbetmiş gibi, varlığa dairmiş gibi, hayırmış gibi görünseler de aslı yokluktur, kötülüktür, nefidir. Tam tersi hayır olan şeyler, iyilik olan şeyler, yani vücudu olan şeyler sureten menfi gibi de görünse aslı vücududur, hayırdır. Evet, bu iki esas. Buradan devam ediyoruz. Bunun üzerine hem bir müşahede sabittir ki, yani hepimiz görmüşüzdür ki, görerek buna şahit olmuşuzdur ki, bina gibi bir şeyin vücudu bütün eczasının mevcudiyetiyle takarrur eder. Bir ev yapacaksınız, bir bina. Bütün parçalara olacak ki o ev ev olsun. Penceresi, kapısı,

kapısı, tuğlaları, temeli, çatısı hepsi olacak. Ancak buraya ev denir. Halbuki onun harap olması ve onun yok edilmesi, onun inidamı bir rüknün ademiyle hasıl olur. O evi yıkmak için, tahrip etmek için, ortadan kaldırmak için ne gerekir? İşte bir yangın çıkarsanız yahut bir direğini çekip alsanız ev çöker. Hem vücut, herhalde mevcut bir illet ister. O binanın vücuda gelmesi için var olan bir asıl sebep lazımdır, ana sebep. Muhakkak bir sebebe dayanır. Yokluk ise

Bunlardan şeytan gibi olanlar demektir. Şeytanın vazifesini görenler. Vardır ya böyleleri. Bütün işleri şer, kötülük, çirkinliktir. Günahtır, isyandır. Bunlar. Ve şeytani cinniler de bildiğimiz şeytanlardır zaten. İşte şu yukarıda saydığımız şerrin, daha doğrusu tam şer olan yokluğun, tam hayır olan vücudun ve bunların vücutlarının, vücudi olanlarının varlığa isnat etmesi, menfi olanlarının, yokluğa dair olanların da yok olan şeylere dayanması kaidesi, o kaideden dolayıdır ki insandan olan şeytanlar ve cinden olan şeytanların kainattaki müthiş asar-ı tahrip kâraneleri, tahrip etmeleri kainatı ve envai küfür ve dalalet ve şer ve mehaliki yaptıkları halde, yani her türlü küfrü işledikleri halde, her çeşit dalalete sapmaya ve saptırmaya gittikleri halde, her çeşit şerri ve bir şeyleri helak etmeyi yaptıkları halde zerre iştirakleri olamıyor. Ve bir iktidar ve bir kudretle o işleri yapmıyorlar. Yani şöyle zannedilmesin, bütün bunların faili bu insi ve cinni şeytanlardır. Böyle değil. Evet, büyük tahripler yapıyorlar. Her çeşit küfür ve dalaleti, şerri işliyorlar. Ama ne ile? Bir müdahaleleri olarak değil. Bilakis gemi örneğinde olduğu gibi, üçüncü işarette, az bir hareketle yahut hareketsizlikle bir vazifeyi yerine getirmemekle. Ve bunların yaratılmasında bu şerlerin en küçük bir icatları ve yaratılışa müdahaleleri yoktur. Böyle olduğu gibi, yani yaratılışa, icada müdahaleleri olmadığı gibi, Allah'ın mülkünde, mülk-i ilahide bir hisse-i iştirakleri de olamıyor. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde bütün bu işlerin vücuda gelmesinde de bir ortaklıkları haşa Allah'a yoktur. Ve yine bir güçle, bir iktidarla ve bir kudretle bu işleri yapmıyorlar. Belki çok işlerinde güç, yani iktidar ve fiil, hareket değil, belki terk ve atalet gerekiyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Aynen geminin dümencisinin dümeni çevirmemesi gibi. Bir kudret, fiil yok ortada. Sadece o dümenin çevrilme vazifesini yerine getirmiyor ama büyük bir tahribata, geminin batmasına sebep oluyor. İşte fiil olarak değil, belki terkle ve ataletle yapıyor bu işi. Hayrı yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Buraya dikkat edelim değerli dinleyenler. Onun için mümin nötr kalamaz. Arada kalamaz. Bir insan, ya ben günah işlemiyorum, demek ki iyi bir insanım diyemez. O işin bir boyutudur. İşte bir hayrı yapmıyorsanız, tamam kötülüğü yapmıyorsunuz ama bir hayrı da yapmıyorsunuz. O da bir şer oluyor. Ben kimseye zulmetmiyorum. Tamam, bu güzel bir kısmı. Ama zulme de mani olmuyorum. Bu kötü. İşte o sana o hayrı yaptırmamakla şer yaptırmış oluyor. Ya ben içki içmiyorum, günah işlemiyorum. Namaz kılmıyorsun, hayırda bulunmuyorsun, Allah'a ibadet etmiyorsun. Bu da şerdir. Onun için Kur'an-ı Kerim hep işte insanları günahtan sakındırır, takva ve amele salihi birlikte zikreder ve hayra davet eder. Yani hem günahlardan sakınmayı, işlememeyi, hem de hayırlı işleri yapmayı, Allah'a kulluk etmeyi birlikte zikreder çok yerde. Demek ki bunlar bir fiille değil, bir terkle, hayrı yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Çünkü mehalik dediğimiz bir şey helak etme ve şer hangi çeşittendir? Tahribat nevindendir. Tahribat nevinden olduğu için bunların illetleri, yani ana sebeptir illet. İlletleri mevcut, var olan bir güç, iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Bizatihi onun fail olması gerekmiyor. Aynen bu şuna benzer. Bir havuz var, o havuzun bir görevlisi var. Havuzun deliğini açıp bahçeyi sulayacak, bostanı sulayacak. O havuzun görevlisi, o havuzun kapağını, deliğini açmamakla o bahçenin kurumasına vesile olur. Gidip bizzat o bahçeyi kurutmasına, bahçedeki, bostandaki sebzeleri, meyveleri tahrip etmesine gerek yoktur. Bakınız, bir iş yaparak değil, bir iş yapmayarak tahribata sebep oldu. İşte şeytanlar ve şeytan gibi olan insanlar tahribatlarını böyle yapıyorlar. Yani bir şey yapmamakla. Yoksa bunların bir güç, bir fail olmaları gerekmiyor. Böyle değiller. Belki bir emri ademi, yani yokluğa dair bir emir, yokluğa dair bir iş ile ve bir şartın bozulmasıyla büyük bir tahribat, koca bir tahribat oluyor. İşte bu sır
Değerli dinleyiciler.

0: Genler mecusilerde inkişaf etmediği içindir ki, kainatta Yezdan namıyla bir Halik-i Hayır, diğeri Ehreman namıyla bir Halik-i Şer itikad etmişlerdir. Bu sırrı anlayamadıkları için, tahribatın şerrin nasıl olduğunu, hayrı yapmamakla olduğunu, bir fiil gerektirmediğini anlamadıkları için, iyilikler için, hayırlar için bir tanrı, kötülükler için, şerler için de başka bir tanrı kendilerine inanmışlar. İyilik tanrısına Yezdan demişler, hayır tanrısına, şer tanrısına da şerri yaratıyor anlamında haşa Ehriman demişler. Halbuki onların Ehriman dedikleri mevhum, yani vehmi olan, kuruntu olan o şer ilahı, şer tanrısı bir cüz-i ihtiyariyle ve icatsız bir kesple şerlere sebebiyet veren malum şeytandır. Aslında bir şeytana tapıyorlar şer yaratıcısı demekle. Şeytan nasıl yapıyor bu işi? Sadece insana vesvese vermekle, cüz-i ihtiyariyle. Ve bir şey icat ederek değil, icatsız bir kazanımla yapıyor bunu. Nasıl yapıyor? Hayrı yaptırmıyor sana. İyiliği yaptırmıyor. İbadeti yaptırmıyor. Sonucu neye dönüyor bunun? En başta söylemişti ya, bütün hayırlar vücudi olan şeylere dairdir. Vücudi olan şeyleri yapmadığınızda ademi olan, yani yokluğa dair olan bir şey yapmış olursunuz haddi zatında. Bu da şer olur. İşte şeytanın yaptığı budur. Onlar bu sırrı anlayamadıklarından bu şeytana şerlerin tanrısı hükmünde Ehriman demişler. Küfre gitmişler. İşte ey ehli iman, tekrardan her işaretin sonunda dikkat ederseniz değerli dinleyenler, çünkü bu şerler, bu tahripler, bu vesveseler, bu şeytanlar cinnisiyle insanıyla tehlikelidir, dehşetlidir. İnsanın ahiretini Allah muhafaza heder edebilir. Onun için her işaretin sonunda Üstad Hazretleri yeniden ikaz ediyor. Ne diyor? İşte ey ehli iman, dördüncü işaretteki ikazı. Şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahınız ve cihazat-ı tamiriyeniz, bu müthiş silahına karşı şeytanların, sizin de büyük bir silahınız, ehemmiyetli bir tamir cihazınız var. Nedir o? İstiğfar, tövbe etmek ve eûzu billah demekle, Allah'ım sana sığınırım demekle, Cenab-ı Hakk'a ilticadır ve kaleniz sünnet-i seniyedir. O halde siz günahlarınızdan tövbe ediniz, şeytandan Allah'a sığınınız ve sünnet-i seniyenin kalesine giriniz ki dünyanızda, ahiretinizde şeytanların bu şerlerinden mahfuz kalsın, korunsun, kurtulsun değerli dinleyenler. Kıymetli dostlar, 5. işarete geldik. 13 işaret demiştik. Bu haftaki zamanımız 4 işareti sizlere anlatmaya ancak yetti. 5. işaretle inşallah önümüzdeki hafta devam ederiz Allah nasip ederse. Şeytandan ve şeytan gibi olanların şerlerinden Cenab-ı Hak hepimizi korusun. Kalemiz, silahımız, siperimiz Kur'an, sünnet-i seniye, tevbe, istiğfar ve Allah'a sığınmaktır ve ubudiyettir değerli dinleyenler. En baştaki ayet-i kerimeyi dua şeklinde okuyarak yeniden programımızı kapatıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyâdîn ve eûzu bike min وَاَذُوكَ رَبَّ اَيَّهْ دُرُونَ Allah'ım, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım, onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Bu ayet-i kerimeyi okuyup, öğrenip, ezberleyip dua şeklinde okumanız çok hayırlıdır değerli dinleyenler. Günde hiç olmazsa bir kere söyleyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. رَبَّنَا لَا تُزِيغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenler, inşallah bir sonraki programda yeniden birlikte olmak ümit ve temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu anh. Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu anh hicretten önce Müslüman oldu. Medine'ye hicret edenlerle beraber o da hicret etti. Müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir Harbi'ne katıldı. Büyük kahramanlıklar gösterdi. İlahi iltifata mazhar oldu. Uhud Savaşı'nda da büyük kahramanlık örnekleri sergiledi. Bir ara Resulullah öldürüldü diye bir ses duyulmuştu. Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i aramaya koyuldu. Nihayet onu buldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzü yaralanmıştı. Kim yaptı bunu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Utbe bin Ebi Vakkas buyurdular. Hazreti Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu anh ne tarafa gittiğini sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işareti üzerine de onun gittiği tarafa yöneldi. Sonunda yetişip yakaladı ve işini bitirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kahraman sahabisini takdir etti. Allah senden razı olsun, Allah senden razı olsun diyerek duada bulundular. Hendek, Rıdvan biatı Hudeybiye anlaşmasında da bulunan Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte bütün önemli savaşlara iştirak etti. Hazreti Hatip, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir sevgiyle bağlıydı. Onun uğrunda yapamayacağı fedakarlık yoktu. Her emrine kayıtsız olarak itaat ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapılmasını istediği bir hizmete herkesten evvel o talip oluyordu. Hicretin 7. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hükümdara elçiler gönderip onları İslam'a davet etmişti. Mısır hükümdarı Mukavkıs'a da bir elçi göndermek istiyordu. Bir mektup yazdı, sonra da sahabilere hitaben, "Ey insanlar, sevabını Allah'tan almak üzere bu mektubu Mısır hükümdarına hanginiz götürür?" buyurdu. Hazreti Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu anh da oradaydı. Hemen ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, ben götürürüm." dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatip'in davetine hemen icabet etmesine çok memnun oldu. Ona şöyle duada bulundu. "Ey Hatip, Allah bu vazifeyi sana mübarek kılsın." Hazreti Hatip mektubu aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilerle vedalaştıktan sonra evine geldi. Hazırlığını tamamladı, ailesiyle de vedalaştı. Vakit geçirmeden de yola çıktı. Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu an, güzel konuşan, meselesini iyi anlatan bir sahabi ve ayrıca iyi bir şairdi. Şimdi bu kabiliyetini bir hükümdarı İslamiyet'e davet ederken kullanacaktı. Yol boyunca neler anlatabileceğini, nasıl hareket edeceğini düşündü. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mısır'a vardı. Fakat Mukavkıs'ı bulamadı. İskenderiye'ye gitti. Fazla bekletilmeden hükümdarın huzuruna çıktı. Hükümdar mektubu açtı, okutturdu. Mektupta şunlar yazıyordu. "Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a. Selam, hidayete uyan ve doğru yolda olanlara olsun. Seni İslam'a davet ediyorum.

Müslüman ol ki selamet bulasın. Allah'ın iki kat mükafatına nail olasın. Eğer davetimi kabul etmezsen, Kıptilerin günahı senin boynuna olsun. De ki, ey kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlar, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirlerimizi Rab edinmeyelim. Eğer onlar yüz çevirirlerse, siz de deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Mektup bir ayet-i kerime ile son buluyordu. Mektubun okunması tamamlanınca Mukavkıs Hazreti Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh'a bazı sorular sordu. Bunlardan bir tanesi şöyleydi: o gerçekten peygamberse, kendisini öz yurdundan çıkarıp başka bir yere sığınmak zorunda bırakan kavmine neden beddua etmedi? Hazreti Hatip'in bu suale cevabı susturucuydu. Şöyle dedi: sen Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu kabul ediyorsun değil mi? O gerçek bir peygamber olduğuna göre kavmi kendisine asmak istediği zaman Allah onu semaya kaldırıp yükselteceğine, kavminin helak edilmesi için Allah'a dua etseydi olmaz mıydı? Mukavkıs bu cevap karşısında Hazreti Hatib'i takdir etmekten kendini alamadı. Sen bir hakimsin, yerli yerinde konuşuyorsun. Hakim ve yerli yerinde konuşan birinin de yanından geliyorsun dedi. Sonra da suallerine devam etti. Diğer sorusu, Muhammed insanları nelere davet ediyor şeklinde oldu. Hazreti Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu anh, yalnız Allah'a ibadet etmeye, 5 vakit namaz kılmaya, Ramazan ayında oruç tutmaya, hac etmeye, verilen sözü yerine getirmeye, ölmüş hayvan eti ve kan yememeye davet ediyor dedi. Onun şekil ve şemailini bana tarif et denince de Hazreti Hatip radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiziki yapısını biraz tarif etti. Sözünü tamamladığında Mukavkıs, anlatmadığın bazı şeyler kaldı. Onun gözlerinde birazcık kırmızılık, sırtında peygamberlik mührü var. Kendisi merkebe biner, harmani giyer, onu amcası ve amcaoğulları korur dedi. Hazreti Hatip, evet bunlar da onun sıfatlarıdır deyince sözlerine şöyle devam etti: ben İsa'dan sonra bir peygamber daha gönderileceğini biliyordum. Fakat onun Şam'dan çıkacağını sanıyordum. Çünkü daha önceki peygamberler hep oradan çıkmıştı. Bununla beraber son peygamberin sertlik, darlık ve yoksulluk ülkesi olan Arabistan'dan çıkacağını kitaplarda okumuştum. Bizim vasfını Allah'ın kitabında yazılı bulduğumuz son peygamberin gönderilme vakti tam bu zamandır. Mukavkıs devamla, biz onun vasfını iki kız kardeşi bir nikah altında birleştirmez, hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez, fakirlerle oturup kalkar diye de kitaplarda yazılı bulmuştuk. Evet, o peygamber ülkelere hakim olacak, kendisinden sonra arkadaşları buralara kadar gelip fethedecekler. Bunları biliyorum, fakat ona uymak hususunda halk beni dinlemez. Saltanatımdan ayrılmayı da göze alamam. Bu hususta çok cimriyimdir. Ben halkıma bundan ne bir kelime bahsederim ne de bu konuşmamı bildiririm dedi. Hazreti Hatip radıyallahu anh, Mukavkıs'ın hakikatleri bildiğini, buna rağmen saltanatının elinden çıkacağından korkup iman etmeye yanaşmadığını görünce çok üzüldü. Bunun üzerine Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu an Mukavkıs'a son derece tesirli bazı tavsiyelerde bulundu. Şöyle dedi: senden önce geçenlerden birisi bu topraklarda kendisinin büyük Rab olduğunu iddia etmiş ve ben sizin yüce Rabbinizim diye bağırmıştı. Cenab-ı Hak
o Firavun'u dünya

Hazreti Mariye radıyallahu anha da bulunmaktaydı. Uzun bir yolculuktan sonra Hazreti Hatip Medine'ye ulaştı. Hediyeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e takdim etti. Mukavkıs'la aralarında geçen konuşmaları nakletti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mukavkıs hakkında kötü adam, saltanatına kıyamadı. Esirgediği saltanatı kendisine kalmayacak buyurdular.

Hazreti Hatip bu güzel hizmetlerinin yanında hicretin 10. yılında büyük bir hata yapmıştı. Şöyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi için büyük bir ordu hazırlıyordu. Fakat seferin nereye yapılacağını gizli tutuyordu. Hazreti Hatip radıyallahu anh'ın Mekke'de yakınları vardı. Onlara olan şefkat ve merhameti sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gizli tuttuğu sefer haberini bir mektup yazarak Mekke'ye ulaştırdı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahiy yoluyla bunu haber aldı. Hemen Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyr bin Avvam radıyallahu anhuma'yı yanına çağırdı ve acele hareket ediniz, falan yere vardığınızda orada yanında bir mektup bulunan hayvan üzerine binmiş bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alınız ve bana getiriniz diye emretti. Bu sahabiler denileni yaptılar. Mektubu alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirdiler. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, hatip Allah ve Resulüne hainlik etmiştir diyerek cezalandırılmasını istediler. Hatta öldürülmesini teklif edenler dahi oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hatip'i yanına çağırttı. Mektubu gösterdi ve bunu tanıdın mı diye sordu. Hazreti Hatip radıyallahu an evet tanıdım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi niçin yaptığını sordu. Hatip şu cevabı verdi. Ya Resulallah, bu hususta hakkımda hüküm vermekte acele etme. Ben Kureyşli değilim. Onların arasına başka yerden geldim. Şu anda çoluk çocuğum onların arasında bulunuyor. Diğer sahabilerin Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyacak akrabaları var. Benimse yoktur. Ben bunu onlara bir iyilik yapayım. Kendilerini minnet altında bırakayım da orada bulunan ev halkımı korusunlar diye yaptım. Yoksa bunu dinimden döndüğüm, Müslüman olduktan sonra küfre saptığım için yapmış değilim. Ya Resulallah, vallahi ben Allah'a ve Resulüne iman ettim ve dinimi de asla değiştirmedim. Ben Müslüman olduğum günden beri Allah hakkında hiçbir şüpheye düşmedim. Müşriklerden ayrıldığım günden beri kendilerine hiçbir sevgi beslemedim. Ben iyi biliyorum ki Cenab-ı Hakk'ın onlara vereceği azaba karşı benim mektubum kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Gelecek azaptan onları kurtarmayacaktır dedi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledikten sonra ashabına, "O size doğru söyledi. Bunun hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyiniz." buyurdu. Öldürmek isteyenlere karşı da o Bedir Harbi'nde bulunmuştur. Bedir Savaşı'nda bulunmuş birisini nasıl öldürürsünüz? Ne biliyorsun? Belki de Allah Bedir Savaşı'na katılanlara, "Siz istediğinizi yapın, ben sizi bağışladım." buyurmuştur dedi. Hemen sonra da bununla ilgili ayeti kerime nazil oldu. Cenab-ı Hak da Hazreti Hatip radıyallahu anh'ın mümin olduğuna ve ihanet etmediğine şahitlik ediyordu. Artık sahabilerin Hazreti Hatip'e karşı hiçbir kötü zanları kalmamıştı. Eserlerinde bu hadiseye yer veren alimler de bunu onu suçlamak için değil, Allah'a ve Resulüne olan bağlılığını göstermek maksadıyla naklediyorlardı. Hazreti Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh,

döneminde de Mısır'a elçi olarak gönderildi. Mukavkıs'la bir anlaşma imzaladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde Mısır'ın fethine kadar bu anlaşma maddeleri geçerli oldu. Hazreti Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu anh, hicretin 30. yılında Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Medine'de vefat etti. Cenaze namazını Halife Hazreti Osman radıyallahu anh kıldırdı. Allahu Teala'ya ve onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme son derece bağlı olan ve hayatını da bu yolda geçiren Hazreti Hatip bin Ebi Belte'a radıyallahu anh'tan ve onun gibilerden Allah razı olsun ve ona rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

dünya, yalan dünya. Gönülleri çalan dünya, insanlığa kadeh sunan, kör edip de yakan dünya, kör edip de

Bazıları diyorlar ki, elbise yürümesini, para konuşmasını öğretir. Elbise yürümesini, para konuşmasını öğretir sözünü eleştirmek düşüncesiyle buraya almış değilim. Katiyen böyle bir niyetim yok. Bu ifadeyle benim ele alacağım husus, bu sözü doğuran şartları ve riyakâr toplumu tahlil etmek istiyorum. Başlıkta zikrettiğimiz mezkur söz, bugünkü toplumumuzun durumunu yansıtıyor. Merhum Nasreddin hocamızın ye kürküm ye sözünün bugüne aktarılışı açıkça belli. İnsanları paralarına ve elbiselerine göre değerlendirenler toplumun canavarlarıdır. Bunlar bedenleri değil, bedenlerindeki iyi hasletleri kemirirler. Ve bedenleri yiyen canavarlardan daha vahşidirler. Elbiseyle para, gurur ve kibir kaynakları olabilir kişiliksiz insanlarda. Onun için Kur'an ve sünnete Müslümanların kişilik sahibi olmaları emredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz örnek bir hayat sahibidir. Eğer onun o örnek hayatını incelersek yürümeyi ve konuşmayı daha iyi öğrenmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'de mealen yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen elbette yeri yaratamazsın. Boyca da dağlara ulaşamazsın. Bunlardan kötülükleri sebebiyle yasaklananlar Rabbinizin sevmediği hususlardır. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka ilah edinme. Aksi halde kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. İnsanlardan yüz çevirerek böbürlenme. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Şüphesiz Allah, büyüklük taslayan ve övünen hiçbir kimseyi sevmez. Yürüyüşünde tabi yol. Hazreti Mevlana da, deniz gibi mal kazan ama sen üzerinde gemi ol diyor. Gemi suyun üzerinde yüzer, sen de paranın üzerinde yüz. Ama gemi, suyun hep yüzündeyim, biraz da içine gireyim derse, tahtasının birisini biraz aralayıverirse tamamen batar.

Kim parayı çok sever, iman tahtasını biraz aralayıvereyim derse, dünya sevgisi içine dolar, batar gider. Parayı cüzdana koymak, kalbe koymamak manasındadır. Demek ki para hem önemli hem de insanın ahlakıyla alakası bakımından tehlikeli bir silahtır. Bu silahı iyi kullanmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Zaman gelecek, insanların dinleri para, kıbleleri kadınları olacak." buyurdu. Herhalde bizler bu zamanda yaşıyoruz. Para icat olunca şeytan çok sevinmiş. Artık insanların puta tapmaları için uğraşmayacağım demiş. Eskiden paradan, maaştan söz etmek, parayı sohbet konusu yapmak ayıp ve kötü ahlak ürünü sayılırdı. Şimdi her sohbetin konusu para. Bir şairin de dediği gibi, "Ey paralar, paralar, dostu düşmanı paralar. Sade can alsa gam değil, aziz dinini paralar." Yerli yersiz hep anlatıyorlar. Önce sorarlar, "Napolyon ne demiş, ne demiş?" Demiş ki, "Dünyada üç şeye ihtiyaç var, para, para, para." Ne var yani? Paradan gayrı Tanrı tanımadığını ikrar etmiş kafir adam. Bakınız ne demişler, "Paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden fazladır." İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. Allah-u Teala yolunda harcanmayan para, kimin elinde olursa olsun, o el kirli eldir. Kişinin parayı çok sevmesi, ondan başka sevecek başka bir şey bilmediği içindir. İşte bu başka şeyleri sevdirecek bir dünya görüşünden başka hiçbir şey bu dünyayı kurtaramaz. Hasılı, her şeyin parayla ölçüldüğü bir toplumda, o toplumun fertleri her adımını paraya sahip olmak için atarlar. Paraya sahip olmak için aldatma yoluna saparlar. Cemiyette fertler yetiştirilirken, ana ölçünün para olmayacağı gerçeği işlenirse, aldatmanın bin bir çeşit metodu da olsa, o cemiyette bunların hiç tehlikesi görülmez. Bunun için ana ölçü cemiyetin kaynağı olmalıdır. İşte bu kaynak Kur'an'dır. Değerlendirme ölçüsü olarak elbise ve para miyar kabul edildiği telakkiyi benimsediğimizde bu ölçülerin etkisinde kalırız. İşte ölçü bu olunca cemiyette bu hali alır. O zaman elbise yürümesini, para konuşmasını öğretir sözü, atasözü haline gelir. İnsanlar, ahlak ve davranışlarını bez ve kağıt parçalarına göre ayarlayan kişiliksiz yığınlar olurlar. Aslında bu şekilde davranan Müslüman kardeşlerimizi, emri bil maruf çerçevesi içinde uyarmamız gerekir. Bu, bizim için bir insanlık ve Müslümanlık görevidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ümmeti bez ve kağıt parçalarına göre şekillenmekten, insanları da bu ikisine göre değerlendirmekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, "Nerede bulursan beleş, hemen oraya yerleş." Türkiye'de adına tufeylilik denen, ayet ve hadislerde uyuntu olarak vasıflandırılan insanlar, sefih ve süfehadan sayılan kimselerdir. Sünnet olan, davetsiz cemiyete gidilmez. Davet olunmayan sofraya da oturulmaz. Buna riayet etmeyenler toplum içinde hep hor ve hakir görülürler. Bunlar insanlar arasında beleşçi olarak tanınır ve tanıtılırlar. Beleşçiler helal, harama ve mübaha pek dikkat etmezler. Haram, helal ver Allah, cahil kulun yer Allah felsefesini bunlar icat etmişlerdir herhalde. Müslüman ciddi olmalıdır. Ciddiyetten uzak Müslümanlık olmaz. Buna maskaralık derler. Müslüman beleşe değil iyiye, güzele, doğruya, helale talip olur. Bu Müslümanlığımızın gereğidir. Şahsiyetlilik Müslümanın sıfatıdır. Beleşçilikse şeytanlık vasfıdır. Mezkur sözün şakasını bile söylemek Müslümana yakışmaz. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Hasılı, nerede bulursan beleş, hemen oraya yerleş sözünü söylemek, bu söz doğrultusunda hareket etmek insanın şahsiyetini yok eder. Aşağılık duygusu

0: şunu telkin eder. Neticede insan kişiliksiz bir yaratık haline gelir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmeti böyle bir çirkinliğe düşmekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyor ki, dini, imanı, para. Paraya son derece düşkün olanlar için böyle sözler söylenir. Böyle olanlar için ciddi bir tehlike söz konusudur. Cenab-ı Hak, altın ve gümüşlere duyulan aşırı istek insanlara süslü gelir. Oysa bunlar geçici dünya hayatının geçici malıdır. Yine, mal dünya hayatının geçici ziynetidir. Salih amellerse sevap olarak da, ümit olarak da Rabbinin nezdinde sizin için daha hayırlıdır buyurulmuştur. Müslümanın paraya hakim olması gerekirken, paranın Müslümana hakim olması kıyamet alameti sayılıyor. Toplumda din ve iman duygusunun zayıflaması, mezkur sözle aksettirilen insanların oluşmasına sebep olmuştur. Hasılı, paraya, dine imana sarılır gibi sarılmak, imanın gidip onun yerine paranın almasına sebep olur. Herkesin, her Müslümanın bundan son derece kaçınması gerekir. Böyle bir duruma düşmekten Allah-u Teala'ya sığınırız.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Göçler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki Müslümanları Yesrib'e hicret etmeye teşvik ediyordu. Müslümanlardan biri daha önce oraya hicret etmişti. Ebu Talib'in ölümü yeğeni Ebu Seleme'nin koruyucusuz kalmasına neden olmuştu. Bu yüzden Ebu Seleme karısını ve küçük oğulları Seleme'yi bir deveye bindirdi ve kendisi yürüyerek Yesrib'e yola çıktı. Fakat Ümmü Seleme Mahzum'un diğer kolundan yani Beni el-Mughire'dendi ve Ebu Cehil'in kuzeni oluyordu. Ailesinden bazıları onları takip ettiler ve devenin ipini Ebu Seleme'nin elinden aldılar. Ebu Seleme karşı çıkmanın anlamsız olduğunu bildiği için karısına onlarla birlikte gitmesini söyledi. Daha sonra onu almak için bir yol bulacaktı. Fakat Mahzumluların diğer kolu yani Ebu Seleme'nin akrabaları bu olayı duyunca çok kızdılar ve çocuğun kendi vesayetleri altında olması gerektiğini söylediler. Böylece tüm kabile onlara merhamet edip çocuk ve annesini Ebu Seleme'ye gönderene dek ayrı kaldılar. Ümmü Seleme yanında sadece Seleme ile birlikte deve ile yola çıktı. Yaklaşık 6 mil sonra o zaman henüz Müslüman olmayan Abdüddar kabilesinden Osman İbni Talha ile karşılaştılar. O yol boyunca çocukla annesine arkadaş oldu. Ebu Seleme'nin Yesrib'in en güney noktasında olan ve iki grup kaya yığınından birinin bulunduğu Kuba'da olduğunu duymuştu. Hurma bahçelerini görünce Osman Ümmü Seleme'ye "Kocan bu şehirde, selametle git." dedi. Ve kendisi tekrar Mekke'ye döndü. Ümmü Seleme onun bu yardımını hiç unutmadı ve onu nazikliğinden dolayı hep övdü. İkinci Akabe biatından sonra Kureyşli Müslümanlar yavaş yavaş hicret etmeye başladılar. İlk gidenler arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden bazıları, Cahş ve Umeyye'nin oğulları ve kızları, Abdullah, kör olan kardeşi Ebu Ahmet ve Zeynep ile Hanne adında iki kız kardeşleri vardı. Onlarla birlikte uzun yıllardan beri Abdüşşems'in müttefiki olan birçok Beni Esedli gitti. Hamza ve Zeyd radıyallahu anhuma bir süre için eşlerini Mekke'de bırakıp gittiler. Fakat Osman radıyallahu anh, Rukiye radıyallahu anhayı ve Ömer radıyallahu anhı yanına alarak gittiler. Hafsa'nın kocası Sehim kabilesinden Huneys de onlarla birlikteydi. Ebu Seleme'nin üvey kardeşi Ebu Sabra, Süheyl'in kızı olan karısı Ümmü Gülsüm'le birlikte gitmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin genç kuzenlerinden olan Tulayb ve Zübeyir de gidenler arasındaydı. Hazreti Ebu Bekir ve Ali dışında tüm Müslümanlar hicret edince Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hicret etmek için izin istedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ona acele etme belki Allah sana bir arkadaş verir dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi beklemesi gerektiğini anladı ve iki devesinin akasya yapraklarıyla beslenmesi için adamlarına emir verdi. Kureyşliler hicret edenleri durdurabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Süheyl'in diğer kızı da daha önce Habeşistan'a gittiği gibi kocası Ebu Huzeyfe ile Yesrib'e gitmişti. Fakat Süheyl bu kez oğlu Abdullah'ı kaçırmamak için gözünü ondan ayırmıyordu. Daha önce Habeşistan'a hicret eden Sehimli lider As'ın oğlu Hişam'ın başına da aynı şey gelmişti. Kureyşliler tarafından Necaşi'yi Müslümanlara karşı kışkırtmak için gönderilen adam onun üvey kardeşi Amr'dı. Hişam'ın teyzesinin oğlu Ömer Yesrib'e birlikte gitmeyi planlamıştı. Mekke'den ayrı ayrı çıkacaklar ve şehrin 10 mil kadar kuzeyinde Hedat dikenliğinde buluşacaklardı. Mahzumlu Ayyaş da onlarla yolculuk edecekti. Fakat kararlaştırılan saatte Hişam gelmedi. Bunun üzerine kararlaştırdıkları üzere Hişam'ı beklemeden Ömer ve ailesi Ayyaş'la yola koyuldular. Hişam'ın babası ve kardeşleri bu planı öğrenmişler ve onu zorla Mekke'de tutmuşlardı. Ona o kadar çok işkence etmişlerdi ki sonunda onu İslam'dan döndüğünü açıklamaya ikna ettiler. Ayyaş ise Ömer'le birlikte Yesrib'e varmıştı.
Fakat onun üvey kardeşleri Ebu Cehil ve Haris onu takip ettiler ve annelerinin onu görene dek saçlarını taramamaya ve güneşin altında oturmaya yemin ettiğini haber verdiler. Ayş buna çok üzüldü. Fakat Hazreti Ömer ona, "Onlar seni dininden döndürmekten başka bir şey istemiyorlar. Çünkü Allah'a andolsun ki eğer bitler anneni rahatsız ederse saçını tarar, güneş onu kavurmaya başladığında ise gölgeye sığınır," dedi. Fakat Ayyaş dinlemiyordu. Mekke'ye dönüp annesinin yeminini bozması gerektiğine inanıyordu. Aynı zamanda Mekke'de bıraktığı parasını da almak istiyordu. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ebu Cehil ve Haris ona saldırdılar. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp şehre bir esir gibi getirdiler. "Ey Mekkeliler! Bizim kendi akılsızlarımıza yaptığımızı siz de kendinizinkine yapın," diye bağırdılar. Hişam gibi Ayyaş da işkence sonucu İslam'dan döndüğünü açıkladı. Fakat ikisi için de bu son değildi. Kısa bir süre sonra bunun affedilmeyecek bir suç olduğunun farkına vardı.

Ömer de aynı fikirdeydi. Fakat bir süre sonra şu ayet nazil oldu. De ki, ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, esirgiyendir. Azap size gelip çatmadan evvel Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayetleri bir kağıda yazdı ve onları Hişam'a göndermenin bir yolunu buldu. Hişam şöyle dedi. O yazı bana geldiğinde gözlerime iyice yaklaştırdım, sonra uzaklaştırdım. Fakat Allah'ım onu anlamama yardım et diyene kadar ne yazdığını anlayamadım. Daha sonra Allah Celle Celaluhu onu benim kalbime yerleştirdi ve onu bizim söylediklerimiz ve bize söylenenler için nazil olduğunu anladım. Hişam bu ayetleri Ayyaş'a gösterdi. İkisi de tekrar İslam'a girdiler ve kaçmak için bir fırsat beklemeye başladılar. Bir suikast. Hişam ve Ayyaş'ın İslam'dan döndüklerini açıklamaları, sürekli akan göçleri durduramadığı için ezilen Kureyş'in kazandığı küçük bir zaferdi. Artık Mekke'deki büyük evlerden bazıları sahipsizdi. Diğerlerinde ise birkaç yaşlıdan başka kimse kalmamıştı. Sadece 10 yıl kadar önce çok zengin ve ahenkli görünen şehri bir tek adam değiştirmişti. Fakat bu tür gelip geçici üzüntü ve eseflerin yanı sıra Mekkeliler kuzeyde dinleriyle çatışınca hiçbir akrabalık bağını tanımayan bu insanların toplandığı Yesrib'de kendileri için büyük bir tehlikenin geliştiğinin farkındaydılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Kureyşliler! Sizi yerle bir edeceğim" sözünü unutmuyor ve görünürde hiç korkulacak bir şey yokken korkuyorlardı. Gözlerini onun üzerinden hiç ayırmadıkları halde o Yesrib'e kaçmanın bir yolunu bulmuş ve artık bu söz bir tehdit olmaktan çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucusu Mut'im'in ölmesi meydanı onlara bıraktı. Meydanı daha da temizlemek için Kureyş liderleri mecliste toplandığında Ebu Leheb orada bulunmadı. Uzun tartışmalardan sonra bazılarının isteksiz olmasına rağmen Ebu Cehil'in bu tehlikeyi kökten halletmek için öne sürdüğü plan kabul edildi. Her kabile güçlü, güvenilir ve silahlandırılmış bir genç seçecek ve bu seçilen adamlar aynı anda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldıracaklardı. Hepsi onun kanını akıtacak, böylece de hiçbir kabile tek başına cinayetten sorumlu tutulmayacaktı. Çünkü Beni Haşim bütün Kureyşli kabilelerle uğraşamazdı. Onların öne sürdüğü diyeti de ödeyeceklerdi. Böylece bütün kabileler yaşadığı sürece kendilerine rahat vermeyecek olan bu adamdan kurtulacaklardı. Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ne yapması gerektiğini söylemişti. Öğle vakti ziyaret için uygun olmayan bir vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruca Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine gitti. Hazreti Ebu Bekir onu kapıda görür görmez önemli bir olay olduğunu anladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Ayşe ve ablası Esma babalarının yanındaydılar.

0: Hazreti Ali'ye Kureyşlilerin kendisine suikast hazırladıklarını Cebrail'in haber verdiğini de söyledi. Onu öldürmek için seçilen genç adamlar geceleyin onun evinin dışında buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Fakat sayılarının tamamlanmasını beklerken evden kadın sesleri, Sevde, Ümmü Eymen, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'nın seslerini duydular. Bu onların düşünmesine sebep oldu. İçlerinden biri, eğer eve tırmanıp girerlerse kadınların gizliliğine saldırdıkları için tüm Arabistan'da kötü anılacaklarını söyledi. Bu yüzden kurbanlarının her sabah adeti olduğu üzere dışarı çıkmasını beklemeye karar verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali radıyallahu anh onların varlığından haberdardılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam her zaman üstünde uyuduğu örtüyü Hazreti Ali'ye verdi ve ''Benim yatağıma yat ve benim bu yeşil hadrami örtüme bürün. Uyu, sana onlardan bir zarar gelmeyecek.'' dedi. Daha sonra Yasin diye başlayan sureyi okumaya başladı. ''Biz onların önlerinde bir set, arkalarında da bir set çektik. Böylelikle onları örtüverdik. Artık görmezler.'' ayetine gelince evden çıktı. Allah onların görmesini engelledi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarından geçti gitti. Karşı taraftan bir adam geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi fark etti. Biraz sonra Hazreti Peygamber'in evinin yanından geçerken kapının önünde yığılan gençleri görünce onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi arıyorlarsa onun evde olmadığını, kısa bir süre önce dışarı çıktığını söyledi. Bu nasıl olur diye düşündüler. Suikastçılardan biri erken gelmiş ve arkadaşlarını beklerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içeri girdiğini görmüştü. Hepsi oradan kimsenin ayrılmadığından da emindiler. Fakat yine de şüpheye düştüler. İçlerinden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı yeri biliyordu. Pencereden baktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örtüsüne sarılmış birinin uyuduğunu gördü. Arkadaşlarını Hazreti Peygamber'in hala orada olduğu konusunda ikna etti. Fakat şafak vakti Ali radıyallahu anh kalktı ve hala örtüye sarılı bir halde dışarıya çıktı. Onun kim olduğunu görünce kandırıldıklarından şüphelendiler. Biraz daha beklediler. Geçen Safer ayından kalan ince hilal doğudaki tepelere yükselmişti ve aydınlık çıktıkça rengi soluyordu. Hala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir işaret yoktu. Ani bir dürtüyle her birinin alarm vermek için kendi kabilesine gitmesi gerektiğine karar verdiler.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhed

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehlibeytine salat ve selam eyle ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Sarhoşlar göründü. Şaraba tapanlar bir bir gelmeye başladılar. Güzeller nazlı nazlı yollara düştü. Salına salına gül bahçesinden gül yanaklılar geliyor. Bir anda hem var olan hem yok olan, bir anda değişen, yenilenen şu dünyadan yoklar bir bir çekip gittiler, var olanlar geliyor. Eteklerini altınla doldurmuşlar, som altın kesilmişler, darda olanlara verecekler. Hastalar, yorgunlar, arıklar. İyileşmişler, kanlanmışlar, canlanmışlar. Aşk yaylasından geliyorlar. İyi insanların şarkıları ta yukarılardan aşağılara güneşin ışıkları gibi iniyor. İyi insanlar yağmur demiyor, kar demiyor. Ortalık kış kıyamet. Kolları sıvamışlar. Taze taze meyveleri yetiştiriyorlar. Ben sustum. Sofra kuruldu. Onlar bir gül bahçesinden yola çıktı. Bir gül bahçesine doğru. Gül bahçesine doğru.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Nebevi Örneklikte Aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, medresemizin 3. dersindeyiz ve bugün çok önemli bir mesele olan babalık meselesini yine en güzel örneğimiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliliğinde anlamaya çalışacağız. Size geçen ders bir söz verdim, o sözü tutacağım sonuna kadar. Her dersin öncesinde aileyle alakalı 3 tane hadis aktaracağım. O hadisleri şimdi size vererek inşallah dersimize başlamış olayım. Ama söylemiştim, bir daha söylemekte bir beis yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevami'ül kelimdir. Az söz ile çok şey ifade eden bir konumun sahibidir. Söylediği her bir cümle saatlerce izahı isteyen, izah bekleyen, anlaşılmayı bekleyen sözlerdir. Biz tabii hadis dersi yapmadığımız için, burada konumuz farklı olduğu için belki sözü aktarıp gideceğiz. Umuyorum ki size emanet edilen bu nebevi beyanları siz daha fazla detaylandıracaksınız, üzerinde duracaksınız, sebebi vurutlarına bakacaksınız. Nedir, ne değil bu mesele üzerinde biraz tefekkür edeceksiniz. Daha farklı bir biçimde inşallah istifade edeceksiniz. Çok iyi bildiğiniz, defaatle duyduğunuz hadisler, geçen ders aktardığım hadisler de öyleydi, bugün de öyle. Ama bazen çok iyi bildiklerimizin üzerinde tefekkür ettiğimizde, aleyhissalatü vesselam Efendimizin neden o kelimeleri seçerek o mesajı bize ilettiği adına bir gayret ortaya koyduğumuzda, hadisi rivayet eden sahabi Efendimizin kimliğinin üzerinde yoğunlaştığımızda, hele hele o hadisin bir sebebi vürudu varsa, ki çoğu hadisin var, o sebebi vurutlarının üzerinde durarak biraz düşündüğümüzde, çok iyi bildiğimiz bazı mesajların üzerinden de nice nice yeni şeyler öğreniyoruz ve gerçekten de önümüzü aydınlatan, bizi içinde bulunduğumuz çıkmazdan farklı bir selamete eriştiren, eğer şu anda bir tıkanmışlık yaşıyorsak bazı alanlarda, o tıkanmışlıkları nebevi bir nefesle açtığına şahit olacağımız nice şeylere aslında ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla biraz da hadisleri o çerçeveden değerlendirelim. Birinci hadisimizi Cabir bin Abdullah naklediyor. Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Malum babası da çok büyük bir sahabidir ve Uhud'un şehitlerinden biridir. Müslim'de geçen uzun bir veda haccı ve veda hutbesi rivayeti var. O rivayetin sonundaki cümledir aslında hadis diye bizim şimdi nakledeceğimiz o kısım ve bildiğiniz bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kadınlar hakkında Allah'tan korkun, çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla nikah kıyıp kendinize helal kıldınız.

Müslim'in hac babının 19 numaralı hadisi. İkinci hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu naklediyor. Yine bilindik bir hadistir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şimdi evlilik hukukuna dikkat çekiyor. Mümin bir kimse eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları muhakkak vardır. Bu da yine Müslim hadisi, Rada babının 18 numaralı hadisi. Bu ikinci hadisi bir daha tekrar etmek istiyorum yazanlar için. Mümin bir kimse eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları muhakkak vardır. Üçüncü hadisi arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub el-Ensari naklediyor. Yerinizde olsam Eyyub'un dışında gelenler kesinlikle önce gider onu ziyaret eder sonra buraya gelirim. Bunu kendinize bir alışkanlık yapın. Çok büyük bir hazine bizim için o. Ve sakın oradaki bazı olumsuzluklar sizi oraya karşı soğutmasın. Biz oraya Allah Resulü'nün bir sahabisini, bir şehidi inşallah ziyarete gidiyoruz. Gidin selamınızı verin, şarj olun oradan, öyle gelin. Oradaki o manevi şarj size bambaşka şeyler katacaktır. Onun naklettiği hadis şimdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dört şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Bu da Tirmizi hadisidir. Nikah babının bir numaralı hadisi. Dört şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Bu üç hadiste yazarken de çok zorlandım. İnanın ki o kadar önemli şeyler var ki üzerinden konuşabileceğimiz. Siz inşallah dediğim gibi o meseleleri yakalayacaksınız. Ben üç hadis için üç cümle emanet edeceğim size. Siz artık ondan sonrası size kalmış. Birinci hadis bize ne diyor biliyor musunuz? Emanet istediğini yapabilirsin demek değil, İstediğini yapamazsın demektir. Bir kere bunu iyi anlayalım. Emanet istediğini yapabilirsin demek değil, istediğini yapamazsın demektir. Emaneti mala indirgedikleri için bazıları, eşyaya, mala, anlayamıyorlar kadınların emanet meselesinin ne olduğunu. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kadınları bize emanet etmedi ki, bu vücut da bize emanet. Onun için intihar haramdır. Bugün mesela memleketimizde özellikle şu son günlerde bazı hadiseleri siz de duyuyorsunuz. Yürekler parçalayan şeylere şahit oluyoruz. O insanlara biz bu emanet meselesini eğer ulaştırabilseydik, duyurabilseydik. Ben en başta kendimi suçlu görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz kendinizi bilmiyorum ama ben diyorum, eğer bu memlekette adamsızlıktan hoca olmuşsam ve benim yaşadığım memlekette insanlar intihar ediyorlarsa burada benim büyük bir suçum var. Ben bunu kendi hesabıma böyle konuşuyorum. Eğer biz o insanlara emanet bilincini öğretebilseydik, kimse intihar denilen ve Allah'ın kesinlikle haram saydığı, ne kadar ağır cezalarla karşılaşabileceğine dair o uyarılarda bulunduğu işe yeltenmezdi. Yaşadığı şartlar, durum, şu bu ne kadar ağır olursa olsun. Emanet dediğimiz şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa da söylüyor. Emanet dediğimiz şey mesela meclisler emanettir bize. Bir Müslüman meclisler emanettir sözünü anladığında biriyle konuşunca şunu söylemeye gerek duymaz. Arkadaş, bu konuştuğumuz aramızda kalsın. Çünkü zaten orada konuştuğumuz aramızda kalır. Allah Resulü söyledi zaten meclisler emanettir diye. Ama yok, bunların hepsi şu anda dünyamızdan çıktığı için, emanet de sadece bir eşyaya, mala indirgendiği için kadınlar emanettir sözü anlaşılmıyor. Anlaşılsın diye bir cümle bu. Emanet istediğini yapabilirsin demek değil, istediğini yapamazsın demektir. Peki ikinci hadisten Allah Resulü bize bir evlilik tarifi yapıyor. Evlilik neymiş? Evlilik her şeyi istediğim gibi olacak demektir.

demek değil. İstemediklerim olduğu zaman sabretmek demektir. Biz ikinci hadisten de bunu öğrendik. Evlilik her şeyi istediğim gibi olacak demek değil. İstemediklerim olduğu zaman sabretmek demektir. Her şey istediğimiz gibi olacak. Ben birini arıyorum mesela, diyelim ki evlenecek. Sizin adınıza konuşuyorum, yoksa ben evliyim biliyorsunuz. Şimdi baltayı taşa vurmayalım onun için. Diyelim ki arıyorsunuz. Kafanızda bazı şeyler var. Bulmasam asla evlenmem diyorsunuz. Vallahi zor evlenirsiniz. Tam böyle her şeyiyle %100 uyacak diye bir şey yok. Ben onu söylüyorum hep gençlere. %70'i bulursanız kaçırmayın. %30 içinde sabredeceksiniz. Burada da onu söyleniyor zaten. Her şey mümkün değil ama bu manada bazı şeyler eğer uyuyorsa ve o uyan şartlar çerçevesinde adımlar atılıyorsa, olur ki istemediklerimiz de olacak. İstediklerimiz için şükredeceğiz, istemediklerimiz için de sabredeceğiz. Evlilik dediğiniz şey bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor. Üçüncü hadis bize nikahın değerini söyledi aslında. Biz nasıl bir cümle çıkaracağız buradan? Nikah sadece beşeriyetin bir gereği değil, beşer sultanları olan peygamberlerin yolunu izlemek demektir. Bunu da iyice anlayalım. Nikah sadece beşeriyetin bir gereği demek değil, beşer sultanları olan peygamberlerin yolunu izlemek demektir. O zaman kadın erkek fark etmez, her kim Allah'ın bir emri gereği bu nikahı yerine getirdiği zaman, Hazreti Adem'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin attıkları adımlara, aslında birer adım attıklarına ait bir mesaj bu. Ne kadar büyük bir iş yapıyoruz aslında nikahla. Onun için ben özellikle onu gençlerin iyice anlamasını istiyorum. İnanın ki yeryüzünde nikahtan daha asil bir hareket yok. Çok klas bir hareket nikah. Asil bir şey. Ondan daha asil, daha şerefli bir amel yok. Onun için peygamberlerin yolu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerinde bunun önemini de bize söylüyor. Ama burada da özellikle peygamberlerin sünneti olarak bize bir daha hatırlatması işin ehemmiyetinden dolayıdır. Bu üç tane hadis, üç tane mesaj önümüzü aydınlatsın hepimizin inşallah. Konumuz ideal bir baba. Şimdi dersimize geçmeden biraz bu dersin zeminine ait bazı şeyleri konuşmak durumundayız. Çünkü babayı konuşmak kolay değil. Babayı konuşmak işi biraz böyle farklı noktalara götürür. Ben de şimdi kendimi de acıtan tarafları var. Ben de bir babayım. Dolayısıyla zor bir şeyi konuşacağız. Önce onu bir kere başta söylemiş olalım. Benim güzel kardeşlerim, İslam dediğiniz din hukukun üstünlüğüne inanan bir dindir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi palavradan bu lafları söyleyenler çok var ama İslam'ın aslında bu var. Hukuka inanır, hukukun üstünlüğüne de inanır ve hiçbir zaman hiçbir işi hukuksuz değildir. Bütün o hukuka ait şeylerini de üç başlık altında toplar İslam. Bu üç başlıktan bir tanesi Allah hakkı, bir tanesi kul hakkı, bir tanesi çevre hakkıdır. Haklar bu kadar, üç tane ana başlığı var. Allah hakkına her şey girer zaten İslam'la alakalı. Mesela biz peygamber hakkını ayrı bir başlık altında değerlendirmeyiz. Allah hakkında o var zaten. Allah istediği için biz peygambere itaat ederiz. Onun getirdiği her şeye iman ederiz. Onunla aramızdaki hukuku Allah'ın çerçevesini belirlediği çerçevede biz de tesis etmeye çalışırız. Kul hakkı dediğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Kul dediğimizde ilk kul kim? Biziz. Ben bir kulum ve benimle bir hakkım var. O insanın kendi nefsiyle olan hukukudur aslında. Bu bedende bana emanet edildiği için, mesela ben hastalandığımda emanet olduğu için bunu, o hastalığın şifa bulması için gayret ederim o hukukun gereği olarak. Bedenimde her türlü mülkiyet hakkını
kendimde görmem.

emanet olduğu için. Mesela uykuma onun için dikkat ederim. Uyku ahlakı, beslenme ahlakı. Siz zannediyor musunuz mesela insanın sadece performansını arttırsın, işte beslenmesine dikkat etsin, böyle formunu korusun, millet desin ki ne yakışıklı, ne iyi falan filan. Hayır, böyle değil. Bunların hepsi o hak meselesinde gündeme gelen bir şey. Onun için mesela biz çatlayana patlayana kadar yemek yemeyiz. Yemeği zorlayarak yemek bu manada mekruh sayılması, hatta bazı alimlere göre iştaha ağır bir biçimde değerlendirilmesi bu çerçeveden olan şeylerdir. Dolayısıyla insanın kendiyle olan bir hakkı var. Şimdi kul hakkını nefisten başlattık ya, sıralamaya bir bakıyoruz. İkinci sıraya Allah ebeveyn hakkını yazıyor. Ebeveyni de yazarken anneyi öne alıyor, babayı arkasına getiriyor. Anne hakkı, anne hakkı, anne hakkı, sonra baba hakkı diyor. Anne dersinde bunları da işleyeceğiz zaten. Niye bu üç tane anne hakkı oldu, sonra baba hakkı oldu? Allah Resulü bununla ne kastediyor? O dersin meselesi. Ondan sonra mesela eğer biz biriyle nikahlanmış ve hayatımızı birleştirmişsek, eşler olarak birbirimizle hakkımız var. O evlilikten eğer çocuklarımız olmuşsa, çocuklarımızla hakkımız var ve onun dışında etrafımızdaki bütün insanlarla, inanan olsun, inanmayan olsun, mümin olsun, olmasın fark etmez, bütün insanla hakkımız var. Üçüncü hak ne? Çevre hakkı. Bu çevreye ne giriyor? Aklınıza gelen her şey giriyor. Ağaçtan, çiçekten, böcekten, kediden, köpekten, etrafınızdaki kainatın içerisinde her ne varsa ki onların hepsi de bize emanet biliyorsunuz. Bunlarla da hakkımız var. Bir kediye zulmetmenin cezasının da o gün orada hesap olduğunu göreceğiz. Susuzluk çeken bir köpeğe şahit olduğunda bana ne deyip eğer oradan çekip gitmişsen onun da bir hakkı hesabı olduğunu göreceğiz. Bir karıncanın da aslında bu manada bizimle hakkı olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla çevre hakkı dediğimiz şey inanılmaz derecede geniş bir hak ve biz bütün bu haklardan sorumluyuz. Sorumluluğumuz bu dünyada yerine getirilmesi adına bazı şeylerdir. Ahirette de eğer olmazsa bu manada yerine getirmede ihmal şu bu falan hesabın söz konusudur. Şimdi biz bu haklardan önemli bir hak olan baba hakkını konuşuyoruz. Konuşuyoruz, inanılmaz derecede karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ya İslam sözü bu noktadan açınca baba nasıl olursa olsun babayı haklı tutuyor. Çıldırmamak mümkün değil. Yani gel dayanın buna. Ne olursa olsun, yani böyle baba sizi deli etsin baba haklı diyor. Ve hiçbir şekilde evlada şöyle bir hak vermiyor. Yani sen eğer sinirlenirsen diyebilirsin babana, işte baba sana hakkımı helal etmiyorum. Sen bunu dediğin zaman İslam sana diyor ki ne hakkı, boş ver diyor sen. Önce sen diğerine bak diyor, diğerini konuşturuyor. Şimdi biz bir şeyi öğrenmiştik. O öğrendiğimiz şeye sanki bunun aykırı olduğuna dair bir şey hemen zihnimizde beliriyor. Haklar, hukuk ne ise adaletin üzerine kuruluyor. Peki bu adalete aykırı değil mi? Yani hiç mi burada evlat haklı değil? Hiç mi evlatın hakkı olamaz? Her şekilde nasıl baba haklı olabilir? Her şekilde babayı haklı gören bir din nasıl mesela meseleyi adalet üzerinden değerlendirebilir? Görünürde öyle olan meselenin içine girdiğimizde bir şeyi görüyoruz. O ne biliyor musunuz? Vaktim olsaydı cumartesi dersleri gibi size tablo getirecektim, kendim çizeceğim burada. Şöyle bir şey çizeceğim şimdi size. İnsan ömrünü şöyle bir şey değerlendirelim. 80 yıllık bir ömür. Daha da uzun olabilir, daha da kısa olabilir. Genel itibariyle 80 yıllık ümmeti Muhammed'in ortalama ömrüdür. 83 yıl. Bunun da delili 1000 aydan hayırlı olmasıdır Kadir Gecesi'nin. 1000 ay 83 yıla tekabül eder. Ümmeti Muhammed'in ortalama ömrüdür bu aslında. Bu ömrün 3 tane aslında büyük alanı var. 3 kısım bu. 0-15, 15-40, 40'tan sonrası. Şimdi anne baba meselesini, şu anda biz babayı konuştuğumuz için baba meselesinde konuşacağız.
baba meselesini konuştuğumuz

Ama olur, yaşarlarsa o ayrı bir mesele. Yaş 40 olup sonuna kadar da evlatlarını sana hizmet ettiriyor İslam. Yani bir şekliyle sen başlangıçta hizmet aldın, ortada hizmet ettin, sonda yeniden hizmet aldın. Böylelikle bir denge kuruyor İslam ve o dengenin çerçevesinde yürütüyor anne babayla evlatlar arasındaki hukuku. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi biz bu çerçeveden meseleye baktığımızda adalete aykırı bir şey yok zaten. Aslında bir tarafta zorlandığın bir şeyde sana diğer tarafta verdikleriyle o adaleti tesis ediyor. Kaldı ki şimdi göreceğiz bazı hadislerde, diyelim ki dünya işlerinde anne ve babalarımız, özellikle de babalarımız bize haksızlık etseler, zulmetseler, hakkımızı gasp etseler, dünyayı bize dar etseler, biz Allah için katlandığımızda bunun elde edilebilecek sevabının ölçüsünü bugün hiçbir şey ifade edemez. Allah Resulü de sadece onun karşılığının cennet olduğunu bize zaten vaat ediyor. Bu kadar önemli bir şey. Eğer bu dünyada inanan bir insanın bütün bir hasreti cennetse, ha bu cenneti ben cihat meydanlarında almışım, ha bu cenneti ben rahlenin başında kazanmışım, ha da bu cenneti bana Allah birini musallat etmiş mesela baba olarak, ona Allah için sabretmişim ve kazanmışım. Fark eden bir şey yok. Yani netice itibariyle o kazanç neyse ve o kazanca ben bir şekilde ulaşmışsam, buradan ulaşmışım, şuradan ulaşmışım, başka bir yoldan ulaşmışım, çok da önemli değil. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e en hayırlı amel nedir diye soran sahabiye, cihat meydanlarında kahramanca çalışmaktır, şunu yapmaktır, bunu yapmaktır, sayıyor 30'a yakın biliyorsunuz farklı nitelendirme var. Onlardan bir tanesi de anne babaya itaat etmektir, onlara iyilikle muamelede bulunmaktır diyerek en hayırlı amelin karşılığını bu çerçeveden vermesi de zaten bunun en önemli delilidir. Şimdi bunun biraz açılımına geleceğiz. Ben bugünkü dersimizi iki başlıkta yapmak istiyorum size. Birinci başlık babalık vazifesinin önem ve değeri. İkinci başlıkta dersimizin asıl konusu zaten o. En ideal baba olan Hazreti Peygamber'den alınması gereken mesajlar. Birinci başlığa geldiğimizde mesela konumuz eğer uysaydı şimdi konumumuz, yani ders konumumuz, ben sizden de duymak isterdim. Baba deyince ilk aklımıza ne geliyor? Desen bize birisi mikrofonu uzatsa, baba deyince ne demek aklına geliyor? Nasıl bir mesaj aklına geliyor diye sorsaydı, kim bilir bizler neler diyecektik. Ama bu sorular sorulmuş insanlara. Ben o sorulan sorulara verilmiş cevaplardan bir miktarını okumak istiyorum. Biraz menfilerden başlayacağım. Soruyorlar, baba deyince akla gelen ilk şey, cevaplardan bir tanesi en kolay kazanılan ünvan. Bir diğeri eve gelir gelmez huzuru bozan adam. Bir diğeri para kaynağımız. Bir diğeri bankamatik yerine koyulduğunu düşünüp kızan şahıs. Bir diğeri programlanmış ikide bir hadi yatağa diyerek beni deli eden adam. Bakın bu cevaplar, bunlar var internetlerde. Tam dayaklık ama baba olduğu için ses çıkarılamayan adam. Evle ilgili her işi en iyi yapabildiğini sanan ama yapmaya başlayınca evi batıran adam. Hayata gelmeme vesile olmasından başka bir işe yaramayan ve bu dünyada niye yaşadıklarını bir türlü anlayamadığım anlamsız insanlar, varlığıyla yokluğuyla bir olan şahsiyet, şu son cümle çok ağır, zaman zaman cehennem zebanisinden farkı kalmayan adam. Bunları söylüyor insanlar. Ama şöyle cevaplar da var, hep böyle kötü değil. Hayat serüvenimin gizli kahramanı, kesin bunun cevabını veren bir kızımızdır. Genel olarak değeri de zararı da ancak zaman içinde anlaşılabilecek insan, yokluğunda kıymeti anlaşılan insan, daima yanımda olması gereken insan, ne biliyorsam ondan öğrendim diyebileceğim tek insan, genelde evlatlarını sevip de çaktırmayan ailenin reisi olan şahsiyet, babişkom benim dünyaların bir tanesi, süper bilgi, tecrübe kaynağı, hayatımın rehberi ve daha

0: neler neler. Şimdi bunları veriyorlar. Sen de uzatılsa mikrofon bir şey diyeceksin. Ben de biraz önce biraz sonra size aktaracağımı bilmesem ben de bir şeyler diyeceğim. Ama biz gelin Kur'an'a bir soralım. Kur'an kime baba diyor? Kur'an'a baba kimdir diye sorduğunuzda alacağınız cevap şudur. Baba kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyan adamdır. Kur'an'ın cevabı bu. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyan adamdır. Kimi? Kendisini ve ailesini. Bunun delili neresi? Tahrim suresi 6. ayet. Ayete bakın. Hele o ayetin bağlamını da dikkate alarak okuyun Ahzab suresinde. Niye o ayet orada? Önüyle sonuyla sanki alakasız gibi gözükür ama bir anda Kur'an'ın meseleyi oraya getirip sözü bu şekilde söylemesine dikkatlice okuyun bazı tefsirlerden göreceksiniz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile

0: güvenli kapımız huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Kur'an'ımız böyle bir baba tarifi veriyor bize. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de soralım mı baba kimdir diye? Resulullah'a da sorsak Allah Resulü'nün verdiği cevap şudur: baba hakkı tam anlamı ile ödenmeyen bir hazinedir. Resulullah da bunu söylüyor. Hakkı tam anlamı ile ödenmeyen bir hazinedir. Nerede bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de ve daha nice hadis kaynağında geçen şu sahih rivayette. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir rivayet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hiçbir evlat babasının hakkını tam anlamıyla ödeyemez. Hiçbir evlat. Şayet onu köle olarak bulur ve onu satın alır, sonra azat ederse ancak o zaman hakkını ödemiş olabilir. Bu son söylediğin de imkansız bir şey zaten. Yani onu köle olarak alacak, onu azat edecek, ancak o zaman işte ödeyebilir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten o benzetmeyi, o tasviri ne için yapıyor Efendimiz? İmkansız yani. Hiçbir evlat babasının hakkını tam anlamıyla ödeyemez diyor. Şimdi böyle olduğu için mesele, biz babayı konuştuğumuzda Kur'an'daki tarifi bu, Allah Resulü'nün söylediği bu ve daha nice nice ayetlerde, hadislerde bu işin hukukuna ait olan söylenenler, bütün bunları değerlendirdiğimizde baba dediğimiz ve bizim için Allah Resulü'nün ifadesiyle o kıymetli hazine ile alakadar olan sorumluluğumuz daha farklı bir biçimde zihinlerimizde belirginleşmesi gerekiyor. Şimdi de onu biraz olsun peygamberimizin dünyasından öğreneceğiz. Ben bir tablo vermek istiyorum Allah Resulü'nün babalığının konumunu anlayabilmemiz için. 6 madde, hızlı söyleyeceğim. Yazamayanlar sonra siteden alırlar vakti değerlendirmek için. Bildiğiniz şeyler ama bunların biraz böyle bir zihnimizde iyice canlanması gerekiyor ki söylenenler onun üzerine oturmuş olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 kız, 3 erkek, toplam 7 çocuk babasıdır. Bu çocuklarının biri hariç hepsinin annesi Hazreti Hatice'dir. İbrahim isimli oğlunun annesi Mısırlı Kıpti Mariye, Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma'nın annesi de Hazreti Hatice'dir. Bazı siyer kitaplarında Hatice anamızdan Allah Resulü'nün sahip olduğu çocuklar sayılınca erkekler 3 diye sayılır. Tahir diye bir isim de görürsünüz. Ama dikkatle incelendiğinde bu görünür zaten. Tahir nübüvvet döneminde, İslam döneminde olduğu için temiz anlamında Abdullah'a verilmiş bir lakaptır. Yoksa ayrı bir çocuk değildir o. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin 7 çocuğunun olduğunu görüyoruz. 6'sının annesi Hatice anamız, birinin annesi de Mariye validemiz. İkinci madde çok önemli. Biz bunun üzerinden çok ciddi değerlendirmeler yapabiliriz ama sadece verip geçeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 çocuğundan biri hariç hepsi hayatında iken vefat etmiştir. Bir baba var karşımızda. Bu baba 6 tane çocuğun acısını yaşamıştır. Şimdi Efendimizin yaşadıklarını bir sürü şey sayılabilir. Bu da en başa yazılacaklardan bir tanesidir. Bir baba için tek bir evlat acısı bile dayanılmaz bir acı iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 6 çocuğunu kendi elleriyle toprağa vermesi üzerinde durulması gereken bir meseledir. Geriye kim kaldı Efendimizin çocukları içerisinde? Fatıma anamız. O da 6 ay sonra babasına kavuştu. Kavuşacağını da zaten babası söyledi, biliyorsunuz. O Ayşe anamızın naklettiği rivayet. Kulağına eğildi Efendimiz, bir şey söyledi. Fatıma anamız ağladı, bir şey söyledi, güldü. Sonra Ayşe annemiz sorunca ilk onu ağlatan şey vefatını Efendimiz haber verdi. Sonra da ailemden bana kavuşacak ilk sensin dedi. Bu öleceksin demekti ama ne kadar büyük bir sevgiyse Fatma anamızın sevgisi, o manada o sevinçli haberi alınca da güldü. İşte o hadise de bize gösteriyor ki
aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkada bıraktığı tek çocuktur Fatıma anamız. Bakın önemli bir noktaya geldik şimdi. Efendimizin yaptığı evliliklerden dolayı 5 kız 5 erkek olmak üzere 10 tane de üvey çocuğu olmuştur. Şimdi Resulullah'ın babalığını konuştuğumuzda sadece özler üzerinden konuşmuyoruz. 5 kız 5 erkek olmak üzere 10 tane de üvey çocuğu olmuştur. Allah Resulü bu üvey çocuklarıyla da öz çocukları gibi ilgilenmiş ve her birini farklı bir alanın rehberi yapmıştır. Bir bakın bu çocukların kim olduklarına, biraz inceleyin. Gerçekten Allah Resulü'nün onları nasıl yetiştirdiğini görün, hayran olacaksınız. Ben kızlarıma bir şey söyleyeyim. Mesela bir araştırın Zeynep binti Ebu Seleme'yi. Medine'nin 7 fakihe hanımından biridir. Ve Resulullah onunla nasıl özel ilgilendi? Nasıl yetiştirdi onu? Onun abisi Ömer İbni Ebi Seleme aynı şekilde ve daha diğerleri. Dolayısıyla Efendimiz sadece kendi öz çocuklarına babalık yapmıyor. Evlendiği hanımlarıyla kendi hanesine gelen 5'i kız 5'i erkek o 10 tane üvey evladına da babalık yapıyor ve onları da nerelere taşıyor. Zaten Allah Resulü'nün babalığını konuştuğumuzda sahabe hepsi onun evlatlarıdır. Ama ısrarla bir de Efendimizin etrafında ondan bizatihi babalık gören Enes gibi, Zeyd bin Harise gibi onlarca isim de var. Bunları da ihmal etmeden meseleyi değerlendirmemiz lazım. Biz şimdi biraz daha yakın çevrenin üzerinden meseleyi konuşuyoruz. Dördüncü madde de bizim için önemli. Bizim şöyle bir konumuz var. Ne zaman? Yedinci dersimiz mi? Yok. Altıncı dersimiz. En ideal damat. Damatların ocağını batıracağız o derste. O dersi işlediğimizde bu bilgi bize lazım. Şimdi Allah Resulü bakın buradan bize bir şey söylüyor. Efendimizin yaptığı evliliklerden dolayı üvey çocuklar oluyor ya. Şimdi Efendimizin öz kızlarından dolayı 3, üvey kızlarından dolayı da 3 olmak üzere 6.

6 tane damadı olmuştur. Allah Resulü'nün bir kayınbaba olarak damatlarıyla kurduğu ilişkiler gerçekten çok önemlidir. Ve o damat dersinde de bunları işleyeceğiz. Göreceksiniz. Efendimiz kendisi de bir yerlerin damadı. Kendisinin de damatları var. İki tarafta da bu hukuku nasıl işlettiğini göreceğiz ve hayran olacağız. Oradan da çok önemli mesajlar alacağız zaten. Burada bir şeye dikkat ettiniz mi? 4 tane kızı var ama 3 tane damadı var. Neden? Çünkü bir damadı 2 kızıyla arka arkaya evlendi. Rukiye validemizle Hazreti Osman evlenmişti. Rukiye anamız vefat edince onun arkasından Ümmü Gülsüm'le evlenmiş oldu. Beşincisi, bu da çok önemli bizim için. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarından 8 öz, ikisi üvey, tam 10 torunu olmuştu. 10 tane de torunu var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Bunlardan soyları devam edenler olduğu gibi soyları devam etmeyip kesilenler de olmuştur. Hasan ve Hüseyin'in nesli Ehl-i Beyt'in nesli olarak kabul edilmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu onlarla bugüne kadar gelmiştir. Bugün ne var mı Ehl-i Beyt? Var. Ehl-i Beyt dediğimiz o kutlu aileye mensup olanlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin nesli olarak, nesli Muhammedi olarak kabul edilirler. Hasan ve Hüseyin'e bu ayrıcalığın verilmesi biliyorsunuz Efendimizin bir hadisine binaendir. Her peygamberin soyu kendindendir. Benim soyum ise Fatma'dandır diyor. Biliyorsunuz Ali radıyallahu an Fatma anamızdan sonra başka evlilikler yaptı ve bir sürü çocuğu oldu. Biz Hazreti Fatma'dan olan çocuklarını ayrı değerlendirip diğer çocuklarını ayrı değerlendirdiğimizde en üstte bir ismi yazıyoruz. O ismi hiç unutmayın ve yerinizde olsam biraz araştırırım. Acayip bir isim o isim. Muhammed el-Hanefiye. O Muhammed el-Hanefiye bir gün başını böyle büküyor ve duygulanıyor. Yanına da sahabeden birisi gelip niye o halde olduğunu soruyor. Ben diyor Hasan ve Hüseyin gibi olmadığım için üzülüyorum. Diyor ki o soruyu soran, niye diyor senin de baban Ali, onların da babası Ali. İkimizin de babaları Ali ama onların anası Fatma. Ayrıcalık Fatma'da, Fatma'dan olunca ancak nesli Muhammed'i sayılıyor. Dolayısıyla o soy ayrı bir soy. Ama mesela biz başka soyların da devam ettiğini görüyoruz. Hatice anamızın Hint binti Atik diye bir kızı var. Damatlar dersinde biraz detaylandırırız bunu. O evleniyor, Allah Resulü kendisi evlendiriyor onu. Üvey kızı büyütüyor, gelin ediyor, damadı kendi seçiyor, evlendiriyor ve o soy devam ediyor. O soya ne deniyor biliyor musunuz İslam tarihinde? Ehl-i Beyt değil, Benu Tahire deniyor. Benu Tahire, Tahire'nin soyu. Kim Tahire? Hatice anamız. O soy Hatice anamızdan dolayı devam ettiği için Tahire'nin soyu olarak söyleniyor. Yine Ehl-i Beyt olarak kabul edilmiyor. Ehl-i Beyt özel bir konum, özel bir durum. Ona sadece Hasan Hüseyin ve onların nesli sahip olmuş oluyor. Altıncısı da şu, Efendimizin tüm çocuk, torun ve damatları Müslüman olmuş, iman üzere bir hayat yaşamış ve iman üzere de vefat etmişlerdir. Eğer bunların bütün hepsinin detaylarını görmek istiyorsanız Hazreti Peygamber'in albümü kitabına bakabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Konumuz neydi? Allah Resulü'nün ideal bir baba olarak örnekliliği. Benim güzel kardeşlerim, inanın bazı derslerin muhtevasının yoğunluğu insanı o derse hazırlanırken baya yorar. Bu ders de beni baya yordu. Çünkü çok var, çok. Saatlerce konuşabileceğimiz şeyler var. Ben biraz çerçeveyi daraltmak için 5 maddeyi sadece size söyleyeceğim. Vaktin el verdiği çerçevede. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl bir baba idi sorusunun cevaplarını şu şekilde biz ortaya koyabiliriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çocuklarının hidayet, ahlak ve takvaları için çırpınan bir baba idi. O Kur'an'ın babalık tarifine uyacak şekilde. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını çok seven,
O sevgiyi en üst düzeyde onlara yansıtan bir baba idi. Üçüncüsü, Efendimiz alemlere rahmet olma vasfını en üst düzeyde kendi çocuklarına merhamet ile yansıtan bir baba idi. Dördüncüsü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına her boyutu ile tahareti öğreten, gösteren ve belleten bir baba idi. Taharet eğitimini anne mi vermeli, baba mı vermeli? Şimdi öğreneceğiz. Beşincisi, Efendimiz adaleti hayatının eksenine yerleştiren ve çocuklarına da hep bu ilkeyi öğreten bir baba idi. Beş madde, bir derya var önümüzde. Şimdi nasıl bunların hepsinin altını doldurabiliriz bilmem ama ben kestirmeden hızlı bir biçimde bir şeyler söyleyeceğim size. Birincisi neydi? Efendimiz çocuklarının hidayet, ahlak ve takvaları için çırpınan bir babaydı. Böyle bir sorumluluğu var ya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sorumluluğu sahabe de üstlensin diye Cabir bin Semure'nin naklettiği bir hadiste şunu söylüyor bize. Kişinin evinde oturup çocuklarına terbiye vermesi bir sağ sadaka hurma vermesinden daha hayırlıdır. Bu Tirmizi'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Otursa bir baba, çocuklarının eğitimiyle uğraşsa, otursa bir baba çocuklarına terbiye verse ki o terbiye işte ben 3 tane bakın kavramla ifadelendirmeye çalıştım. Hidayet, ahlak ve takva. Bu 3 tane şeyi için uğraşsa bu onun için büyük bir hayır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bunu en üst düzeyde yapan birisi. Bakın şöyle bir baba var karşımızda. Fatma kızı kaç yaşında o günlerde? Nübüvvetin 3. yılı 8 yaşında. Karşısında bir sürü aile büyüğü var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yakın akrabalarını uyar ayetini aldığı günleri size tasvir ediyorum şimdi. Safa tepesinin eteklerinde. Karşısında duran bütün akrabalarına bir şeyler söyleyecek. Tek tek aile isimleri sayıyor Efendimiz. Ey Kureyş cemaati, ey Abdümenaf oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalib'in çocukları. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Sonra şahıslara indirgiyor bunu. Ey amcam Abbas diyor. Ey halam Safiye diyor. Aileden seçtiği isim Fatma'dır ve Fatma 8 yaşlarında. Ey kızım Fatma diyor. Arkasından gelen cümleye dehşet bir cümle. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ey kızım Fatma, nefsini Allah'tan satın almaya bak. Babam peygamber diye güvenme. Yarın ben de Allah katında senin için bir şey yapamam. Hani şefaat o zaman? Nereye gitti? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi söylerken şefaat konusunda ileriki dönemlerde söyleyeceği onlarca sözü haşa tekzip eden ya da onları reddeden ya da o anlayışı yıkan bir şey mi söyledi? Hayır. Şefaati siz şöyle anlıyorsanız zaten dakika bir gol bir kaybettiniz. O ne de olsa bizi kurtaracak. Bu değil. Şefaat elinden gelen her şeyi yapıp sonra da Allah'tan bu iş için ümit beslemektir. Onun için söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve 8 yaşındaki kızı Fatma'ya bunu söylüyor. Demek ki Fatma'ya bunu yüklerken 8 yaşında bir kıza bu kadar ağır bir söz yüklenir mi? Bunu yüklerken aleyhissalatü vesselam Efendimiz öncesini hazırlamış, öncesine ait çok önemli şeyler söylemiş. Şimdi benim güzel kardeşlerim, çok ciddi ciddi sıkıntılarımız var bu konuda. Hazır yer gelmişken ben bir iki cümle bu noktada etmek istiyorum. Evet, şu anda karşımda gençler çoğunlukta, babalar az. Ama netice itibariyle bir müddet sonra anne olacaksınız, baba olacaksınız. Bazı şeyleri bizim şimdiden kavramamız gerekiyor. Biz evlatlarımıza, çocuklarımıza terbiye, takva, hidayet meselesi dediğimizde bunu anladığımızda şöyle bir şey anlıyoruz. Çocuk mesela yanımızda işte
Ver ona, besle. Ne besleyeceksen? Anlat, anlat, anlat, anlat. Yemek duasını öğret, Fatiha'yı öğret, günler kreşe ezberlet, Esma-ül Hüsna'yı oradan gelsin, başka şeyleri öğret. Bir de hava at millete, hadi oku teyzene Esma-ül Hüsna'yı falan filan de. Yükle, yükle, yükle, yükle. Yüklemeyi bitir 15 yaşına kadar. 15 yaşına gelsin. Çocuk ergenliğe gelince taş çatlasın. Ve genel anlamda o yüklemelerde aslında dengeli bir şey yapmadığımız için bakın ergenliğe ulaşan çocuklarımızla ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Gelelim Allah Resulüne. İlginç bir şey. Ben bir iddia ortaya atacağım şimdi size. Siz de siyerle uğraşan insanlarsınız, talebelersiniz. Bulun, ben bu iddiamı geri alacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 15 yaşına kadar çocuklara bilgi yüklemesi yapmıyor. Tebliğden ziyade temsil var ortada. Bir tane rivayet bana söyleyemezsiniz ki vahye muhatap oldu. Geldi Hatice anamızın kollarına attı kendini. Sonra da kızlarını aldı önüne. Zeynep o gün evin dışında, evli biliyorsunuz. Evin içinde 3 tane kız var. Rukiye, Ümmü Gülsüm, işte Fatıma. Bu kızlara İslam'ı arz etti. Sonra da hemen biliyorsunuz vahyin arkasından, vahiy pazartesi günü, salı günü ne oldu? Namaz geldi. Vahyin arkasından gelen namazı da aldı kızlarını karşısına, saatlerce şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, şöyle namaz kılacaksınız, böyle davranacaksınız diye onlara sözlü bir biçimde bir şeyler söyledi. Bir tane siyer ya da hadis kaynaklarında bu rivayeti göremezsiniz. Ama bildiğimiz bir şey var. Kızların hepsi, Zeynep dahil, evin dışında olmasına rağmen teyzesinin oğluyla evli biliyorsunuz. Zeynep dahil hepsi ilk Müslümanlardandır. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl yaptı? Benim güzel kardeşlerim, eğer zannediyorsanız tebliğin dili sadece bilinen anlamda dildir, sözdür, bu yanlış. Tebliğin dili temsildir. Göstererek, siz kendi hassasiyetlerinizi yansıtarak çocuklarınızı eğiteceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor. Ve sözü zayi etmiyor. Çocuğu bir bant kaydına, bir CD'ye dönüştürmüyor. Yükleme, yükleme, yükleme yaparak çocuğun hassasiyetlerini kırmıyor. Çocuğun o günlerde çocukluğunu yaşamasına engel olabilecek hiçbir adıma yer atmıyor. Peki bir tarafta şimdi böyle bir peygamber var, canımız ruhumuz yoluna kurban olsun. Bir de şu var, evlenecek kızı evin dışına gidecek, 6 ay gidecek kızını sabah namazına kaldıracak. Subhanallah. Ya biz tam tersini yapıyoruz. Şimdi bir kız babası mesela diyelim ki 20 yaşına 25 yaşına getirdi, evlendirdi. Ne diyor? Bana ne ya diyor, ben şimdiye kadar ondan uğraştım, bundan sonra da mı ondan uğraşacağım? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın bunu yapıyor. Fatıma anamız 18 yaşında Ali ile hayatını birleştirdi. Medine'nin uzak bir mahallesinde oturdu ilk yıllarda. Ev bulamadılar Mescid-i Nebevi'nin yakınlarında, sonra geldi oraya. O günlerde öyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kadar işinin gücünün arasında her sabah kalktı, vardı o eve. Ey Muhammed'in ehli beyti, namaza kalkın dedi. İlk evliler ya, namazı aksatabilirlerdi. Allah Resulü onun için. Ali bir de ya, Ali'den bahsediyoruz. Öyle sıradan eften püften bir damat değil, Ali gibi bir damat. Ona rağmen Allah Resulü bunu yaptı. Ve biliyorsunuz bir günde bir tartışma meselesi oldu. Allah Resulüne Hazreti Ali ardı, yorulmuş muydu neydiyse, dedi ki ya Resulallah kalkacağız dedi, işte fazla bizi zorlama falan, böyle bir cümle etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlu işte tartışmayı ne kadar çok seviyor dedi. Döndü geldi bir daha gitti ama. Bir daha gitti, 6 ay boyunca bunu yaptı. Şimdi durup bizim bu meselenin üzerinde çok ciddi bir biçimde meseleyi nasıl ele alıyorsak, biraz böyle havalı civalı kelimeler katalım ki milletin ilgisini çeksin. Sosyolojik, psikolojik, pedagojik, nasıl işte bir şeyler yapacaksa her boyutuyla ele alıp buradan bir terbiye sistemi ve bir nebevi terbiye sistemi üretmemiz lazım. Çünkü Resulullah'ın attığı bu adım öylesine bir adım değil. Dolayısıyla çocuklarının hidayet, takva, ahlak meselesiyle ilgilenen bir baba,
Bu ilgilenmesinde de bir model oluşturan bir baba. Bunun üzerinde bizim dediğim gibi çok ciddi bir biçimde durmamız gerekiyor. İkinci maddeye geçelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını çok seven, o sevgiyi en üst düzeyde onlara yansıtan

0: Tam bir babaydı.
1: Kız olsun erkek olsun fark etmez. Şöyle bir mevzu rivayet var, o rivayetin yeri yok. Siz erkekleri sevin, kızlar nasıl olsa kendilerini sevdirir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kızlarını sevdiği ortada, bu hadis olmaz zaten. Allah Resulü'nün uygulamalarına ters bir şey. Kız olsun erkek olsun. Sevgiyle büyütüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunu o kadar bir biçimde yansıtıyor ki, inanın mesela var mıdır içimizde öyle babalar bilmiyorum. Şöyle bir baba göreceğiz karşımızda, 10 yaşından 20 yaşına kadar, 18 yaşına kadar. Zeynep validemiz biraz daha büyüktü biliyorsunuz vefat edeceği anda. Kızları içeriye gelince onların önünde ayağa kalkan bir baba. Bu tarz rivayetlerin kaç tanesini okuyoruz biz Fatma anamızla Efendimizin yaşadıklarını. Aa, Fatma mı gelmiş diyor. Alıyor, sarılıyor. Avuçlarının içine alıyor ellerini. Bazen cübbesini çıkarıyor, sarıyor. Cübbesinin üzerine oturtturuyor. Bunun bugünkü karşılığı ne biliyor musunuz? Makam koltuğuna geçirmektir. Bir insana saygı gösterdiğiniz zaman cübbesinizin üzerine oturtturursunuz. Araplarda öyleydi ve bugünkü karşılığı dediğim gibi. Gözlerini gözlerine dikiyor ve saatlerce kızıyla ilgileniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acayip bir sevgi. O sevgiyi inanın ki biz sadece şu anda dedikodusunu yapıyoruz. Zihnine kodluyor ya, zihnine. Kim kapıyı nasıl çalar? Aa, bu Fatma'nın kapısı çalışı diyor. Fatma'nın kapıyı çalması bir başka demek ki. Bu Hale'nin kapıyı çalışı diyor. Hale kim? Hazreti Hatice'nin kız kardeşi. Bu falancanın kapıyı çalışı diyor. Böyle Allah Resulü'nün dünyasında karşılığı var. Şu yaşadığımız hayat her şeyi elimizden aldı götürdü. Her şeyi itibarsızlaştırdı. En götürdüğü şeylerden bir tanesi de inanın ki sevgidir. Biz sadece sevginin şu anda dedikodusunu yapıyoruz. Sevgi diye bir şey kalmadı aramızda. Geçen hafta bir tane kızımız geldi, inşallah içinizde değildir. Bir kurstan ayrılıyor. Onun istişaresini yapıyor benimle. Kaç yıl kaldın dedim o kursa. Dedi ki 3 yıl. Üzülüyor musun dedi, dedim ayrıldığına. Hiç üzülmüyorum dedi hocam. Ben dedim şu anda senin bu cümlene o kadar üzüldüm ki. Bir yerde 3 yıl kalacaksın. Hukukun oluşacak insanlarla. Acısıyla tatlısıyla bir sürü şey yaşayacaksın. Ve ayrılırken ağlamayacaksın. Sen nasıl bir kalp taşıyorsun ya? Ama hepimiz bu kalbi taşıyoruz. Hepimiz. Ben bir sürü yolculuklara gidip geliyorum işte konumum gereği. Bir çocukluğuma bakıyorum, bir şimdiye bakıyorum. Çocukluğumda da benim bir dükkan vardı, babamın dükkanı. Orası tam böyle otogarın karşısındaydı. Biraz da herhalde benim yapım duygusal. Genelde o otogarda millet birbirini yolcu ederken oturuyor ağlıyor. Ben de onlarla beraber oturup ağlıyorum. Şimdi havaalanına gidiyorum. Artık oraları kullanıyorlar biliyorsunuz. Baba evladını gönderiyor, hiçbir şey yok. Gözünde yaş yok. Anne gönderiyor, gözünde yaş yok. Geçen hafta bir şeye şahit oldum. Artık evliler diye ben düşünüyorum. Hüsnü zannediyorum. Ayrıldı adam. Yüzünde bir hüzün yok. Yüzünde yani eşi mi nişanlısı mı neyse hiç umrunda değil. Ya bunda kadar bir taş bir kalp haline gelmiş. Ama her şeyimiz böyle. Şimdi ben Mısır'da talebeyken gitmem günleri yaklaştığında bir ay evde hüzün vardı. Annem ağlıyordu, ben de onunla beraber ağlıyordum. Hepsi çıktı gitti hayatımızdan. Sevgi adına hiçbir şey kalmadı hayatımızda. Bu böyle bir hayat yaşanılacak bir hayat değil ya. Bu dünya hayatının en güzel azlığıdır sevgi. Sevgi olmadıktan sonra ne yaşıyoruz ya? Ama ne yazık ki böyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle sevgi öğretiyor. Sevgisiyle nasıl sevilebileceğini öğretiyor. Mesela öyle bir öğretiyor ki sahabede şöyle bir şey var. Kim Resulullah'ın yanına giriyorsa çıktığında şöyle bir duyguyla çıkıyor. Herhalde Allah Resulü dünyada en fazla beni seviyor. Kim yanına giriyorsa. Halid bin Velid mesela yıllar sonra biliyorsunuz Müslüman oldu. Çıkarken dedi ki yanındakilere, ya herhalde Allah Resulü'nün yanında en sevgili benim dedi. Bana öyle şeyler söyledi ki zannetmiyorum size söylediklerini. Oradaki sahabeler de biraz havayı indirdiler. Vallahi Resulullah bize de söyledi dediler. O manada şeyi söylediler. Şimdi böyle bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem karşımızda. Nasıl seviyor çocuklarını? Bir sürü örnek var. Bedevi liderlerden Akra İbni Habis'le yaşanan bir hatıra var. Hasan Hüseyin'e şahit oluyor. Allah Resulü alıyor, öpüyor, kokluyor, dizlerinin üstüne oturtturuyor. Akra şöyle bir bakıyor, diyor ki ya Resulallah, benim 10 tane evladım var, çocuğum var. Vallahi ben hiçbirini böyle sevmiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönüp ona diyor ki Allah senin gönlünden merhameti almışsa ben ne yapabilirim ki? Bu bir merhamet ve bu sevgi yansıtılması gerekir. Çünkü çocuk bununla büyür. Bakın, hiç aklınızdan çıkarmayacağınız bir şey söyleyeceğim şimdi. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin çocuklarına şeytanın ortak çıkmasından korkarım. Ümmetinde babası ya, bakın bize bir şey söylüyor. Ümmetimin çocuklarına şeytanın ortak çıkmasından korkarım. Yani şeytanın oyuncağı olmalarından korkarım ümmetin çocuklarının. Sahabe dehşete kapılıyor ve diyor ki ya Resulallah, böyle olmaması için, yani şeytanın bu tesirini kırabilmemiz için ne yapabiliriz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki onlara iki şeyi öğretin, bu tesiri kırarsınız. Nedir o iki şey? Sevgi ve haya. İki şeyi öğretin, tesiri kırarsınız diyor. Sevgi ve haya. Yıllar sonra gelecek biliyorsunuz Abdurrahman bin Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Hazreti Ebu Bekir'in en büyük imtihanlarından bir tanesiydi erkek çocukları. Bir baba olarak Hazreti Ebu Bekir'in yaşadıkları da ayrıca üzerinde durulması gereken bir mesele. Yıllar sonra gelecek, çok da iyi bir Müslüman olacak. Tabii öncesini görmediği için Allah Resulü'ne ait bazı bilgileri almak isteyecek. Ve bir gün soracak bir sahabi efendimize. Siz Resulullah'tan sevgi adına ne duydunuz? Allah Resulü sevgi için ne dedi? Kime sormuşsa o cevap şöyle geliyor. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den duyduk. Resulullah dedi ki sevgi veraset ile kazanılır. Ne demek bu? Sevginin kitabı yok. Bunu diyor Allah Resulü. Sevgi öyle dersle mersle de öğrenilecek bir şey değil. Verasetle kazanılır demek nedir? Seven sevilir. Eğer siz sevgiyi anlarsanız ve yüreğinizde o sevgi oluşursa etrafınızdakiler o sevgiden nasiplenir. Nasiplenir, bunun başka bir yolu yok. Şimdi sen bir annesin, babasın, o sevgiyi en üst düzeyde yüreğinde tutuyorsun. Meşru ve sınırlarını Allah'ın belirlediği şekilde tutuyorsun. Yoksa bir put haline getirmek değil. O da işin ayrı bir derdi zaten. Öyle değil. Gerçekten o sevgi neyse o sevginin altını dolduracak şekilde tutuyorsun. Allah'ın izniyle senin ürettiğin o sevgi halkası, o halkanın içerisine girecek herkese etki edebilecek bir şey. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir baba olarak bütün bunların hepsini yansıtıyor. Gelelim üçüncüsüne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olma vasfını en üst düzeyde kendi çocuklarına merhamet ile yansıtan bir baba idi. Niye bunu ben ayrı bir madde olarak saydım, sayma ihtiyacı hissettim biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Bazen insan şahsiyetini birkaç parçaya ayırabilir. Mesela diyelim ki adam dışarıda o biçim bir adam, salih, veli bir kul, gören diyor ki zaten evliyullah'tan birisi. Aynı adam evin içinde bambaşka bir adam. Var bunlar. Mesela bazen geliyor işte aile adına bazı sıkıntılar bize. Eşi kocası için diyor ki hocam diyor arkadaşlarıyla o biçim ya, arkadaşlarıyla o biçim, kendi ailesiyle o biçim ama bana gelince şöyle. Var bunlar. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Alemlerin tamamına rahmeti yansıtacak ama işim çok eve yansıtmayacağım. Böyle bir şey yok Resulullah'ta. Eve de aynısını yansıtıyor. Çoluk çocuğuna, eşlerine inanılmaz derecede bu merhameti yansıtıyor. E şimdi bu merhamet dediğimiz şey İslam'ın en temel ayırıcı vasıflarından birisi ya. Talim ve terbiyenin temeli de merhamet ya. Allah merhamet üzerine kullarıyla münasebet kurmuş, iletişim kurmuş ya, bize de merhamet üzerine bu manada iletişimi devam ettirmeyi yüklemiş ya, merhamet bizim için bambaşka bir noktada durmalı. Bende merhamet var mı yok mu? Bir test edeyim mi bunu? Siz de test edin. Kiminle bir mesele yaşıyorsam, kiminle? Eşimle, çocuğumla, arkadaşımla, yoldaşımla, talebemle, hocamla fark etmez. Kiminle bir mesele yaşıyorsam, menfaatime dokunduğu anda bile ben acıma hissini kaybetmiyorsam bende merhamet var. Cümleme dikkat edin. Merhamet duygusunun ne olup olmadığının önemli bir işareti bu. Menfaatime dokunduğu anda bile ben merhamet hissimi kaybetmiyorsam bende merhamet var. Yoksa menfaatim gereği bazı şeyler yürürken o benden daha iyi merhametli yok. Asıl orada bana o olmalı. Çok ilginç bir örnektir. Ben bilmem siz bu örneğin üzerinde ne kadar durdunuz ama yerinizde olsam ve bu manada birisi bana bu uyarıda bulunsa ben biraz sonra söyleyeceğim örneği yutarım, resmen yutarım her boyutuyla. İnanın Hatip bin Ebi Belta ile Allah Resulü'nün yaşadığı o hatırayı şöyle her boyutuyla anlayın, emin olun dünyanız değişecek. Emin olun. Hatip bin Ebi Belta İslam devletine ait olan sırları kendi ailesini koruma maksadıyla Mekke müşriklerine verdi. Bunun karşılığı ne biliyor musunuz? Vatana ihanet. Hangi hukuk çerçevesinden meseleye bakarsanız bakın, bunun şeyi, hukuktaki karşılığı ölümdür. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleye merhamet üzerinden baktığı için hayır dedi. Hatip Allah ve Resulünü seviyor dedi ve affetti onu. Ömer elinde kılıç orada bekliyor. Resulullah kaç tanesine hayır Ömer dedi. Herhalde bu sefer evet diyecek diye çekmiş duruyor. Allah Resulü ona da hayır diyor. Niye dedi, ne için dedi diye bir bakın. Yani şaşırır kalırsınız. Bakın bir tane bedevi ismi söyledim size. Bir tane daha söyleyeceğim. Uyeyne İbni Hısn. İkisi de arkadaş zaten. Bedevi işte. Bedeviliğin hep tahkir manası taşımaz biliyorsunuz. Çölde yaşar. Çölde yaşamasına rağmen şehirdekileri gölgede bırakacak kadar medeni olanlar da vardır. Çölde yaşayan, o çöl kafasını şehre taşıyanlar da var. Şu anda çok var bunlardan. Onlardan birisi Uyeyne. Kapıyı çalmadan içeriye giriyor. Hop dalıyor içeriye. Ayşe anamız evin içinde rahat kıyafetlerle duruyor. Şöyle Ayşe anamıza bakıyor. Yani bu cümleyi söylerken bile ben sinirlerim alt üst oluyor. Allah Resulü nasıl bu cümleyi hazmetti diye ben gerçekten aklım duruyor. Ya Resulallah diyor, ne güzelmiş bu yosma. Bunu bana versene diyor. Onu Resulullah'ın cariyesi zannediyor. Ayşe anamız diyor ki herhalde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uyeyne'ye çok ağır bir söz söyleyecek. Kızarıyor Efendimiz. Hiçbir şey söylemiyor. Bu hilim, müsamaha, merhametin zirvesi bu. O bedevileri medeni kılması bundan dolayı zaten. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu merhameti çok iyi anladığı için bugün bizim dediğimiz bir cümleyi demiyor mesela çocuklarına. Çocuklarım şöyle yapıp da beni mahcup etmeyin. Aman bak birilerinin yanında şöyle davranıp böyle davranıp beni mahcup etmeyin. Çünkü merhamete aykırı bir şey. Biz merhameti İslam'ın üzerinden anlasak hiçbir çocuğumuza beni toplumun içerisinde küçük düşürme, beni şöyle yapma böyle yapma demeyiz. Ne deriz peki? Yapma böyle, kendi şahsiyetini zedeleme deriz. Allah Resulü bunu diyor işte. Merhameti doğru bir biçimde anladığı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerinden evlatlarıyla, çocuklarıyla münasebete giriyor. Bunun üzerinden onların hatalarını görüyor ve o hataları bu merhametle düzeltmiş oluyor. Yani zannediyor musunuz mesela Resulullah'ın terbiyesinde olan öz, üvey ya da bazı sahabe efendilerimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kızdırmadılar, yanlış şeyler yapmadılar, hatalı şeyler yapmadılar. Bir sürü. Biri gelse sizin evinize mesela şu tertemiz su dökse, ben bile döksem şimdi müdür olsa bana kızar herhalde. Bunu yapsa biri, Birini görüyoruz ya Mescid-i Bevli diyor. Daha ötesi var mı? Ne yapıyor peki ona karşı? Hiçbir şey. Sahabe adamı dövmeye çalışıyorlar ama Allah Resulü bırakın diyor, adam işini bitirsin ya. Ne yapacaksınız? Sonra çağırıyor adamı. Güzel bir anne şefkatiyle falan diyor. Mescitler Allah'ın evleridir. Burada böyle olmaz. Git abdestini al gel diyor. Geliyor, abdestini almış, açmış ellerini, dua ediyor. Efendimiz de arkasında, Allah'ım diyor sadece bana ve Muhammed'e merhamet et. İkimizin dışında kimseye merhamet etme. Çünkü Efendimiz'den görmüş ya o merhameti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tebessüm ediyor. Ey falan diyor. Allah'ın merhameti bana da yeter, sana da yeter. Bütün bir aleme de yeter. Ama o şefkati görmeseydi eğer, Allah Resulü bunu yapamazdı. Neler yaptılar, onlarca örnek söylerim vakit eğer yetseydi, neler. Ve bugünün dünyasında da mesela güncelleştirebilirdim size. Mesela neler yapılabilir bizim yanımızda, ne yapılırsa bizim çok zorumuza gider. Onların hepsi yapıldı sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında. Hepsi, sahabe yaptı, çocukları yaptı, torunları yaptı. Ama hepsini aleyhissalatü vesselam Efendimiz merhametle karşılık verdi. Merhametle verdiği için netice itibariyle o merhamet, yeryüzünün en merhametlilerinin olduğu asr-ı saadet dediğimiz bir dönemi oluşturdu. O merhametlilerin oluşturduğu o dönemde işte yeryüzünün ve insanlık tarihinin model ve örnek olan bir sayfası olmuş oldu. Enes'i hatırlayın sadece. Kaç yaşında geldi Resulullah'ın yanına? 10 yaşında. Nasıl verdi Ümmü Süleym onu? Ya Resulallah dedi, benim sana takdim edecek hiçbir şeyim yok. Enes senin dedi, senin hizmetkarın. Zaten hep kendisine Enes küçük hizmetkar diye anıyordu. Ben Resulullah'ın küçük hizmetkarıyım diyordu. Öyle bir sevgi ki şöyle anlayın. Enes uzun bir ömür yaşadı. Miladi olarak 100 yıl. Allah Resulü'nden sonra 90 yıl ömrü var. Kendisi yeminle söylüyor. Resulullah'ın vefat ettiği günden bugüne kadar bir gecem yoktur ki Allah Resulü rüyama gelmesin. Bu sevgi bu. Böyle bir sevgi. Peki bu sevgi nasıl oluşmuş? Allah Resulü gönderiyor bir yere. Enes çocuk oyuna dalıyor. Geliyor. Ey iki kulaklı diyor. Niye böyle geciktin diyor. Defaatle diyor ben Resulullah'ı kızdırdım, söylediğini yapmadım, ihmal ettim. Ama bir gün olsun bana bir şey söylemedi. Annelerimiz bazen iş yaptırıyorlar Enes'e. Annelerimiz yaptırınca da bu manada bazı aksaklıklar yapıyor. Analarımız da kızıyorlar. Resulullah hemen giriyor. Niye kızıyorsunuz benim küçük Enes'ime diyor. Allah ona unutturmuş. Allah ona unutturduğu için ihmal etmiş diyor. Böyle koruyor Enes'i. Bakın kendisi bir tabloyu anlatıyor bize. Gönderdi diyor Resulullah beni bir yere. Ben de çıktım, baktım çocuklar oyun oynuyorlar. Ben de oyuna daldım. Artık ne kadar geçtiyse baktım bir el omuzuma böyle dokundu. Ele bir baktım Resulullah'ın eli. Allah Resulü daha hiçbir şey demeden koştum. Hemen gittim, yaptım, geldim. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzüne bakmıyorum. O da bana hiç demedi niye geç kaldın diye. Çünkü Resulullah anlıyor ya, çocuk bu. Çocuğun dilinden anlayarak bu manada bazı şeyleri yapıyor. Şimdi öyle bir Enes'in yüreğinde işte bu sevgi oluşur. Sen o sevgiyi, o merhameti bu düzeyde yansıtırsan netice itibariyle olan budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında da karşılık bu ve daha neler neler. Dördüncü örneğe gelelim, daha doğrusu maddeye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına her boyutu ile tahareti öğreten, gösteren ve belleten bir baba idi. Her boyutu ile. Ne anlıyorsunuz taharet? Taharet deyince eğer bugün İlk anlam aklınıza geliyorsa silin bir kere onu. Bu değil. Bu değil ya. Bizim ilim tarihimizin yıldızlarından bir isimdir biliyorsunuz. Şah Veliyullah Eddehlevi. Onun söylediği bir cümle var. Eddinu tahare diyor. Din taharettir. Din taharettir diyorsa bir cümleyi, yani din lavaboya mahkum bir din değil, din diye anlaşılmayacak. Allah Resulü de bunu söylemiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin taharet eğitimi bambaşka bir şey. Şimdi bizim bir dersimiz daha var değil mi? Beşinci dersimiz en ideal çocuk. O çocuk dersinde biraz detaylandıracağız bunu. Ama ben şimdi size üç tane madde vereyim. Ne yaptı biliyor musunuz Efendimiz bu taharet eğitiminde? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklın, zihnin, düşüncelerin taharetiyle selim bir itikadı inşa etmiştir. Madde bir bu. Aklın, zihnin, düşüncelerin taharetiyle selim bir itikadı inşa etmiştir. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyguların taharetiyle mahremiyeti inşa etmiştir. Üçüncüsü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beden, elbise ve mekan taharetiyle nezafeti inşa etmiştir. Allah Resulü bir baba olarak çocuklarına taharet dersi veriyor. Ah, taharet dersinin de üç tane ayağı bu. Üç tane ayağında bunları yapıyor. Birer cümle söyleyeyim, detaylarını çocuk dersine havale edelim. İtikadın inşası. En büyük necaset ne? En büyük necaset şirk. Peki biz çocuklarımıza nasıl öğretiyoruz mesela bunu? Çocukları geçtik. Hadi biz yetişkiniz güya. Mesela ben diyelim, sizin adınıza konuşayım. Ya bugün kelime-i tevhid dediğim kelime-i tayyibe, la ilahe illallah. Şimdi bunu deyince bir de böyle bizim akıllı adamlarımız var. Hoca ne? Muhammedun Resulullah'ı unutma. Allah senden razı olsun. Unutmuştum, sen bana hatırlattın. Ya mübarek adam, la ilahe illallah demek zaten Muhammedun Resulullah'ı da, kitaplara imanı da, meleklere imanı da, kadere imanı da, ahirete imanı da içine alacak bir şey. Sen Allah Resulü'nden daha mı iyi biliyorsun haşa? Allah Resulü dedi ki men kâle la ilahe illallah dehale cenne. Ne ikide bir kurcalayıp duruyorsun? Oradaki la ilahe illallah demek Muhammedun Resulullah'ı inkar etmek falan demek değil. Zaten gerçek manada Allah'ın birliğine inanan insan Allah'ın benden iman olarak istediği her şeye de inanmış olur. Şimdi meseleyi bu çerçeveden bir ele alalım. Allah aşkına gerçekten ben bunu biliyor muyum ya? Biliyor muyum? Mesela ben günde kaç defa diyorumdur bir Müslüman olarak la ilahe illallah, kaç defa? Her deyişimde atam İbrahim gibi elimde bir put, kırdığım bir balta, kırdığım bir put var mı yok mu? Ben put kırmıyorsam demeyeyim o zaman bu cümleyi ya. Ben bu cümleyi dediğim anda la ilahe dediğimde bir şeylerin yıkılması, kırılması gerekir. Budur işte, bir şeyler eğer necasetten taharet olmuyorsa, şirke ait bazı şeyler eğer gitmiyorsa hayatımdan ve ben bu manada imanı tam anlamıyla anlamıyorsam, neyse o ilah denilen, artık put yerine konulan ideoloji mi bu, şahıs mı bu, herhangi bir şey mi bu, neyse artık bunlar eğer yıkılmıyorsa, kırılmıyorsa İtikadın inşasından söz edilemez. Bugün ne yetişkinlerimiz ne de çocuklarımız imanı öğrenmeden büyüyorlar. Ve bu büyük bir dert bize, büyük bir dert. Dönüp bunun tekrardan üzerinde durmamız lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz saf, duru, selim, sahih bir biçimde itikat inşa ediyor. Hem de o biçim. Örneklerini göreceğiz çocuk dersinde. Nasıl? Mesela kadere iman bir çocuğa nasıl anlatılır? Zor bir mesele. Ecel bir çocuğa nasıl anlatılır? Zor bir mesele. Ama Allah Resulü zoru kolay kılıyor. Öyle güzel örneklerle anlatıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İtikat senin bir biçimde karşılığını buluyor. Dolayısıyla biz bugün bunu ciddi bir biçimde üzerinde durmak durumundayız. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Çocuklarınıza ilk öğreteceğiniz kelime baba, mama, ana, baba, işte neyse. Hayır, bunların hiçbiri değil. Ne olmalı? La ilahe illallah olmalı. Bu Abdurrezzak'ın müsennafında geçen bir hadis biliyorsunuz. İlk öğreteceğimiz kelime bu olmalı. Ve sadece lafzan değil, sadece lafzı olarak da değil. Çocuk belli bir kapasiteyle gelir, büyür zaten. O kapasitesine uygun bir biçimde adım adım kemale doğru götürecek bir iman eğitimi. İkincisi neydi? Mahremiyet. Mahremiyet önemli bir şey. Şimdi sen bir babasın, evdesin mesela. Çocuk sana bakıyor. Mahremiyet senin üzerinde nasılsa öyle. Göreceğiz o çocuk dersinde. Yatmış mesela İbn Abbas. Uyumuş orada, uyuma numarası yapıyor aslında. Uyumamış. Çünkü derdi orada Resulullah'ın evinde olacak. Allah Resulü gece hayatını nasıl geçirmiş ona bakacak. Böyle uyumuyormuş gibi yapıyor. Hiç kimse yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üstünü değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? İbn Abbas hayran oluyor. Orada İbn Abbas'a saatlerce ey İbn Abbas bak şöyle giyin, şöyle çıkar, şöyle yap, şöyle banyo yap, şöyle davran demesine gerek yok ki. Yaptı zaten ya, yaptı, nasıl yapacağını ortaya koydu. O mahremiyetin inşası adına

el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir genç kız kadar utangaçtı. Ne anlarız bundan? Neler çıkarırız bunun üzerinden bilmem. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i böyle söylüyor. Mesela şeriatte utanma olmaz. Diyelim ki bazı meseleler sorulur. O sorulan sözlerde biraz böyle mahrem meselelerdir. Ne olursa olsun eğer orada fıkhi bir hüküm varsa, karşı tarafın bir ihtiyacı varsa açıkça söylenir. Soruluyor, böyle sorular da soruluyor. Ayşe anamız da yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin kıpkırmızı olduğunu görüyor anamız. Anamız da kurtarmak için soruyu soran da Ümmü Süleyman anamız. Allah canını almasın diyor. Bu soru sorulur mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz ne diyor? Bırak diyor onu. Utanıyor ama cevap veriyor. Netice itibariyle sallallahu aleyhi ve sellem'de böyle bir özellik var. Ama bu özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahremiyeti en üst düzeyde koruyarak yansıtıyor. En üst düzeyde. Örnekleri göreceğiz dediğim gibi. Nasıl bir mahremiyet kendi dünyasında sağlamış, bunu kendi çocuklarına nasıl yansıtmış göreceğiz. Üçüncüsü nezafetin inşası. Nedir nezafet? Temizlik. Peki temizlik bu dinin neyi? Allah Resulü konuşuyor. Et-tuhuru şatrul iman diyor. Temizlik imanın yarısıdır. Hangi hadis bu? Müslim hadisi. Daha ötesi var mı? Peki bugün belki ben kendim için bir fert olarak bir Müslümanım mesela. Bir evim var benim, bir Müslüman evi. Bir iş yerim varsa bir iş yeri olarak bir Müslümanım. Bir yerde vakıfım mesela. Vakıfta, dernekte faaliyet gösteriyorum, oradayım. Öğrenci evindeyim, yurttayım, şuradayım, buradayım. Bütün bunların çerçevesinde ben neredeyim? Allah Resulü temizlik meselesini, nezafet meselesini bu noktaya koydu ya, ben neredeyim mesela? Ben temizliği Resulullah'tan öğrenmeye başladığım anda üç şey çıkıyor karşıma. Beden temizliği, elbise temizliği, mekan temizliği. Şimdi bazen beden ve elbisede hava civa var ya, işte çıktık dışarıya, millet görüyor bizi, işte herhalde kirli paslı pisli çıkacak halimiz yok. Orada tamam bir şeyler var da ben öğrenci evinde kalıyorum mesela, ben çıksam gelsem falanca bir saatte, aslan yattığı yerden belli olur. Senin yatağını nasıl göreceğim ben? Nasıl bulacağım? Vallahi bu konuda iyi bir noktada değiliz, ben size söyleyeyim yani. Eğer biz şunu anlasaydık var ya, bütün şehirlerimizin hali bundan bambaşka bir düzeyde olurdu. Çevremiz, sokaklarımız, caddelerimiz bambaşka olurdu. Ben gidip geliyorum Avrupa'ya, vallahi hayıflanıyorum ya. Orada olması gereken bizde olması gerekirken bizde yok. Biz bir başka yerde duruyoruz şu anda. Sadece belli alanlara sıkıştırılan bir temizlik anlayışı yok. Eğer bu nezafeti, nezaketi biz doğru dürüst anlasak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den, biz bunu hayatımızın tamamına, bedenimize de, elbiselerimize de, mekanlarımıza da yansıtırız. Müslümanın her şeyi itkan üzeredir. En güzel bir biçimdedir. Hakkını vererek yapar. Çok güzel bir örneklik ortaya koyar. Nasıl çocuklarına bu üç alanın da inşasına ait şeyler söyledi, onu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin örnekliliğinde göreceğiz. Gelelim beşincisine. Beşincisine gelin. Nasıl anlatacaksanız anlatın. Efendimiz adaleti hayatının eksenine yerleştiren ve çocuklarına da hep bu ilkeyi öğreten bir baba idi. Efendimiz adaleti hayatının eksenine yerleştiren ve çocuklarına da hep bu ilkeyi öğreten bir baba idi. Allah babalarımıza, analarımıza rahmet eylesin. İnşallah ehli iman olarak gittiler. Allah ecirlerini, mükafatlarını âli eylesin. Bütün ehli imanın da ölmüşlerine bu manada rahmet eylesin. Ama bizim büyüklerimiz bizleri yetiştirirken bu ilkeyi ne yazık ki tam olarak bize öğretmediler. Hep bize söyledikleri şu: aman aman bir şeye karışma. Aman sana ne ya, sen mi dünyayı kurtaracaksın? Aman sakın yanında bir şey olursa hiç görmemezlikten gel çık git. Şahitliktir, adalettir. Bir haksızlığa karşı

0: itiraz etmektir, hak aramaktır, hukuk aramaktır. Bizim İslam toplumlarının içinden çekti gitti bu. Yanı başımızda adaletsizlik yapılıyor. Ya başımıza iş açmayalım diye boyun büküp gidiyoruz. Yanı başımızda. Ya biri birinin hakkını gasp ediyor. Bir şey yok. Ve bu halden bizim kurtulmamız lazım. Bakın bunu kurtaracağımız en önemli şey evlerimiz, hanelerimiz. Çocuklarımıza biz bunu öğretmek durumundayız. Ama en başta benim öğrenmem gerekir. İslam'ın adalet anlayışını öğrenmem gerekir ki adaletin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bileyim. O kıymetli olan bir şeyi yansıtmak için de çoluk çocuğuma hayır oğlum, hayır kızım. Yanında bir haksızlık olduğu zaman bak Resulullah konuşuyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Senin yapman gereken eğer gücün yetiyorsa elinle düzeltmektir. Eğer gücün ona yetmiyorsa dilinle düzeltmektir. Eğer ona da gücün yetmiyorsa kalben buğz etmektir. Ya buğz et, en azından zalimi sevme. Zalime karşı yüreğinde bir sevgi, merhamet besleme. O manada yüreğinde bir şey olsun ve bir yerde zulmediliyorsa eğer ve sen o zulmü engelleyemiyorsan çık git orada durma. Zulme rıza zulümdür. Küfre rıza küfür olduğu gibi orada eğer bir zulüm yapılıyorsa buna karşı dur. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın 50 küsür yaşında Medine'ye geldiğinin ilk günlerinde şöyle bir cümle söylüyor. Ben İslam öncesi bir toplantıya, bir meseleye davet edildim Mekke'de. Eğer bugün de davet edilseydim yine katılırdım. Neyden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hülfül fuduldan. Neydi o? Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana. Allah Resulü bunu söylüyor. Şimdi bunu duyuyor. Eşleri de duyuyor, çocukları da duyuyor, sahabe de duyuyor. Resulullah'ın adaletin ikamesi noktasındaki hassasiyetine şahit oluyor. Ama daha öteleri var. Daha öteleri. Mesela bakın bir iki tane örnek vereceğim size.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Numan bin Beşir, babası Beşir bin Saat, ki ikisi de çok önemli sahabiler, tutmuş elinden Numan'ın, Allah Resulü'nün huzuruna getiriyor. Ya Resulallah diyor, bu benim oğlum Numan'dır. Ona malımdan şu kadarını infak etmek istiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, senin bak başka çocuğun var mı? Var diyor. Onlara verdin mi? Vermedim diyor. Git diyor. Beni haksızlığına ve adaletsizliğine ortak kılma diyor. Beşir şaşırıyor Allah Resulü'nün o andaki tepkisini. Ve sahabe de bundan haberdar oluyor. Allah Resulü'nün bu noktada bile böyle bir söze bu şekliyle mukabelede bulunması, adalet ikame etme noktasındaki hassasiyetinin ne boyutta olduğunu gösteriyor. Bir başka örnek vereyim. Bakın basit bir örnek gibi gelir size ama çok önemli bir şey. Resulullah bir gün Fatma'sının evinde yatıyor. Dede gece kalkmış, Hasan su istemiş. Resulullah arıyor, arıyor, arıyor, evde su yok. Dışarıya çıkıyor, varıyor koyunların yanına, sağıyor sütü, alıp geliyor içeriye. İçeriye girdiği anda Hüseyin de uyanıyor, o da ağlamaya başlıyor, su su diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suyu Hasan'a veriyor. O anda Fatma anamız da uyanmış ve Fatma anamız şöyle bir cümle söylüyor Resulullah'a. Ey babacığım diyor, herhalde sen Hasan'ı daha çok seviyorsun. Ona verdiğine göre önce senin ona karşı sevgin daha fazla. Hayır kızım diyor. Önce Hasan istedi, adalet bunu gerektirir. Hüseyin ağlamasına rağmen önce Hasan istedi, su onun hakkı, süt onun hakkı diye önceliği ona veren ve bu noktada bile adaleti en üst düzeyde tutan bir peygamber var önümüzde sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz bu adalet meselesini inanın eğer evlerde öğrenmeyeceksek, zannediyorsanız hukuk fakültelerinde öğreneceğiz. Hukuk fakültelerinde adalet madalet öğretilmiyor. O başka bir şey öğretiyor biliyorsunuz. Eğer diyecekseniz ki camilerde öğreneceğiz, camilerimizi Allah iyisin. Eğer diyecekseniz vakıflarda öğreneceğiz, halimiz ortada. Vallahi bunu öğreneceğimiz tek bir yer var, o da evlerimiz. Bu işi öğrenmeyene kadar da İslam coğrafyaları düzelmeyecek. Bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Adalet meselesi bizde nerede duruyor biliyor musunuz? Ha şöyle iki tane kanat düşünün. Din dediğimiz şey iki tane kanat. Şu kanatta tevhid var, şu kanatta adalet. Tevhid dediğiniz şey kulun Allah ile olan iletişimi, adalet dediğiniz şey kulun bütün bir varlık alemiyle olan ilişkisidir. Bu ilişkilerden bir tanesi kesik olsa kanatlardan biri yok. Ve şu anda bizim iki kanadımız da yok. Onun için uçamıyoruz. Onun için millet bizi tavuk gibi yontuyor, tüylerimizi çıkarıyor. Onun için çünkü bizde kuş olma, uçma iradesi kaybolmuş elimizden. O uçma iradesini yeniden kazanacağımız bir şey ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir baba olarak adalet dersi veriyor. Evde bu adaleti çocuklarına yansıttığı için ideal bir baba olarak bu işin hakkını da vermiş oluyor. Şimdi sonlara geldik. Diyorum ki benim güzel gençlerime, gençler diyorum. Ne olursa olsun, imtihanınız ne olursa olsun, babalarınız, analarınız, şimdi babayı konuşuyoruz, babalarınız ne olursa olsun siz mümine ve mümineye yakışır bir kametin sahibi olun. Bunu dediğim zaman bana şöyle gelmeyin Allah aşkına. E hocam iyi hoş diyorsun da bir bilsen bizimkini, bir bilsen benim baba bir başka baba. Zalimin teki zaten. Akşama kadar kahveden çıkmaz. Namaz yok, niyaz yok. Her türlü şey var. Bunlar var, ben yok bilmiyor muyum sanki olmadığını? Buna rağmen bunu diyorum ben. Niye bunu diyorum biliyor musunuz? Çünkü Allah Resulü bana bir şey söyledi. Dedi ki, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Sahabe sordu, dedi ki ya Resulallah, mazlumu anladık, zalime nasıl karşı bunu yapacağız? Allah Resulü dedi ki onu da zulmünden engelleyerek.
Şimdi bunu bir kardeş olarak deyince ben bir evlat olarak bunu babam için anlamaz mıyım? Onu da anlamam gerekir. Ve buna ait bazı şeyleri hayatımda tesis etmem gerekir. Ama ben gençlerime, özellikle de kızlarıma şunu söylerim. Her durum farklı bir hüküm gerektirir. Bazen özel durumlar vardır. Sizin yaşadığınız özel bazı imtihanlar vardır. Gerçekten farklıdır. O özel imtihan özel olarak ele alınması gerekir. Ama bir kızın babasını düzeltme imkanı, sınırları zaten belli bir çerçevededir. Kendinizi bu manada ağır bir yükün altına sokmamanız gerekir. Bir yerde eğer biz düzeltme adına bir irade gösteremiyorsak en başta yapmamız gereken kendimizi kurtarmaktır. Önce bir kere biz kendimizi kurtaralım, ayağımız yere sağlam bassın, ondan sonra anne ve babalarımızla uğraşabiliriz. Ama bu manada kendimizi ağır yüklerin altına sokar da o ağır külfetlerin altında ezilirsek bu noktada da bazı şeyleri tam anlamıyla sonuna kadar korumamış oluruz. Meseleyi bütün söylediklerimin çerçevesinde özetleyebilecek iki rivayet söyleyeceğim size, sözlerimi de bitireceğim. Abdullah İbni Abbas'ın lisanından bir rivayet okuyoruz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana ve babadan biri bulunursa bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, gazaba getirirse, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan, o evlattan razı olmaz. Bakın çok önemli bir şey söyledi İbn Abbas. Allah razı olmaz evlat babasının rızasını eğer almazsa, onu memnun etmezse, ona itaat etmezse, meşru dairede tabii ki itaat etmezse Allah razı olmaz. Şimdi İbn Abbas bunu söyleyince, o gün de var bizim gibi adamlar, yok değil yani, biri itiraz ediyor. Diyor ki İbn Abbas, diyor, iyi hoş diyorsun da ya o baba çocuklarına zulmetmişse, ya o baba çocuklarına haksızlık etmişse. İbn Abbas tercümanul Kur'an'dır. Kur'an'la konuşuyor. Allah Resulü'nün ona verdiği bir izin var biliyorsunuz. O izin çerçevesinde dinde fakih olan, ince anlayışlı olan birisi olarak konuşuyor ve İbn Abbas cevap veriyor. Çocuğa dünya işlerinde zulüm etmiş olsalar dahi rızalarını almadıkça Allah ondan razı olmaz. Zor bir şey söylüyor. Acıtıyor bizi ama din bu. Din bu. Eğer dinden konuşacaksak din bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne kadar hassas, ne kadar önemli şeyler söylüyor, bir sürü başka hadislerden de okuyabilirsiniz. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris isimli bir sahabi efendimiz var. Bir tablo aktarıyor bize. Mescid-i Nebevi'deydik diyor. Resulullah birden ayağa kalktı. Birden. Yüzünün rengi değişmiş. Çok önemli bir şey bize söyleyecek, anladık. Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz, büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi? Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi dedi. Üç defa sordu. Sonra biz hepimiz dehşete kapıldık. Resulullah niye böyle oldu? Ne söyleyecek arkasından? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber ver dedik ya Resulallah. Efendimiz de buyurdu ki Allah'a şirk koşmak ve anne babaya itaatsizlik etmek. Allah'a şirk koşmak, anne ve babaya itaatsizlik etmek. Sonra efendimiz, iyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak. İyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalancılıkla şahitlik yapmak. Diyor ki Ebu Nüfey, bunu o kadar tekrar etti, o kadar tekrar etti ki sahabe Resulullah'ı dinlemekten ne kadar hoşlanır biliyorsunuz. İçimizden geçirdik, dedi ki artık sussa, sussa. Çünkü her sözü böyle bizi parçalayacak düzeyde. Allah Resulü'nün o dehşet anında böyle bir cümle söylemesi bizim de üzerinde durmamız gereken bir şey. Benim güzel kardeşlerim, size son bir şey söylüyorum, sözümü de bitiriyorum. Bir dahaki dersimiz ne? En ideal anne. Şöyle bir araştırın bakalım. Kur'an
ısrarla anne babaya ihsandan bahseder. Allah Resulü ise ısrarla anne babaya itaatten bahseder. Niye Kur'an'ın ihsan dediğine Resulullah itaat diyor? Niye? Bir şey var ki burada bu manada Allah Resulü Kur'an'dan konuşan, vahyi çok iyi bilen biridir. Özellikle o itaat diyor ama Kur'an ihsan diyor. Ne var ki bunların arasında böyle bir durum var? Bunu biraz düşünün, araştırın, bakın. Ben bu konuda bir ders de yaptım, size kopya da vermiş oldum. Bu bilgiyi bilin, anne meselesini de onun çerçevesinden inşallah bir dahaki ders anlamış olalım. Allah hepimizin anne ve babalarına rahmet eylesin. İster ölmüş olsun, ister sağ olsun. Sağlara rahmet okunmaz diye bir şey gelmesin aklınıza. Vefat edenlerine de rahmet etsin, kalanlara da rahmet eylesin. Bizi anne ve babalarımızın kapanmayan birer amel defteri kılsın inşallah. Ahzab 37'de geçen kendi nefsine ne diyor burada? İfadesinin peygamberin nefsiyle alakalı çirkin iddialar var. Açıklar mısınız? Bu ayet kesinlikle sebebi nüzulü, o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri, o anki durum, o şartlar çerçevesinde ele alınması gerekir. Yoksa bazılarının bu konu hakkında ileri geri konuşmalarının hiçbir geçerliliği yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktada başka bir duyguyu içinde taşıyabilmesini düşünebilmek mümkün bile değildir. Beşeri aşkı tatmayan ilahi aşkı bulamaz sözü doğru bir söz müdür? Vallahi bu söz nasıl bir sözdür bilmem ama bunu söylerken önce o zaman iyi bir beşeri aşk yaşayalım, ondan sonra ilahi bir aşk yaşayalım diye bir şey düşünülüyorsa bu çok da makul ve mantıklı bir şey değil. Aşk dediğiniz şeyin aslında karşılığı İslam'ın dilinde, Arapça'da muhabbet. Biliyorsunuz sevgi 3 kelime ile karşılık bulur bizde. Ülfet, meveddet ve muhabbet. Muhabbet sevginin en üst derecesidir zaten. Bunu yaşamak için ille de beşerden tatmak şudur budur böyle bir şey yok. Ama şu bir hakikat, sevgiyi öncelikle insanın anlaması gerekir. Onun için biz 4 tane sevgiden mükellefiz biliyorsunuz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, sahabe sevgisi, birbirimize olan sevgi Müslümanlar olarak. Bu sevgi yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru hareket eder. Dolayısıyla biz birbirimizi sevmeyi

anlamazsak eğer diğer sevgileri de tam anlamıyla kavramamış oluruz. Ama meseleyi elbette ki şeriatın sınırları çerçevesinde ve asla bu sınırları ihlal edecek şekilde olmamasına dikkat ederek bunu anlamamız gerekir. Onu bildiğiniz için sadece söyledim, ben üzerinde durdum ama siz daha da üzerinde durun bu meselenin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 15 yaşına kadar bilgi yüklemesi yapmıyor dediniz. Hazreti Ali'nin 10 yaşında iman edip Darul Erkam'da talep olduğunu biliyoruz. Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'de Darul Erkam'da gördüğü eğitim, diğer sahabelerimizle olan farkı nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesela Ali'yi alıp karşısına saatlerce ona konuşmuyor. Zeynep'e konuşmadı. Diyelim ki Fatıma'ya konuşmadı. Elbette ki söylediği şeyler var. Şimdi İbn Abbas'a söylediklerine de şahit olacağız. Buradaki benim kastımı ne olur iyi anlayın ki yanlış bir yerlere gitmesin. Biz şu anda şöyle bir şey yapıyoruz. Temsiliyeti olmayan bir tebliğ sunuyoruz çocuklarımıza. Örneği yok, yaşanabilirliği yok ama sözü çok. Bunun işte faydası yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı temsiliyeti öne almaktır. Ali'ye özel şeyler değil, Ali'nin yaşadığı çevrede söylenen şeylerden Ali yetişti. Aynısı bizde de olması gereken bir şey. Havuzlarımız olacak, o havuzlarda yetişeceğiz. Hem biz hem çocuklarımız. Ama özellikle burada temsiliyet noktasındaki önemi asla ihmal etmeden hareket edeceğiz. Tebliğin dili temsildir. Peki temsil ile rol yapma arasındaki çizgiyi nasıl ayırt edebiliriz? Çok güzel bu soru. Teşekkür ediyorum bu sorudan dolayı. Temsil asla rol yapmak değil. Bu din rol yapmayı kaldıracak bir din değil. Bu dinin temelinde olan şey sadeliktir. İslam'ı ben iyi yaşayayım, çocuklarım etkilensin. Bu bile İslam'ın kabul edeceği bir şey değil. İslam'ı ben iyi yaşayayım, Allah benden razı olsundur öncelik. Zaten bunu sağlarsa bir insan, elinden geldiğince bunu yaparsa bu. İnanın İslam öyle rol yapmayı kaldırabilecek bir şey değil. Rahattır ya İslam, rahattır zaten. Yani siz kendi dünyanızda İslam'ı doğal olabileceği şekilde gücünüzün nispetinde yaşamaya gayret ettiğiniz zaman tamam, zaten bizden istenen de bu. Onun için başka şeylere girmeye gerek yok. Başkalarına da mesela birilerinin yanında iyi duralım da işte ondan etkilensin bizim üzerimizden. Böyle bir mantık bile İslam'ın kabul edeceği bir şey değil. Çünkü bu tarz şeyler ihlassız edilen şeylerdir. İhlas yapılan her işi %100 Allah için yapmanın adıdır. Eğer bunu yapar da elimizden geldiğince gücümüzün nispetinde İslam'ı yaşama adına bir şeyleri ortaya koyarsak inşallah etrafımızdaki insanlar da o temsiliyetimizden bir şekliyle faydalanır, etkilenmiş olur. Selamünaleyküm hocam. Allah yukarıda ifadesini kullanmak doğru mudur? Allah'a mekan izafe etmemek imanın devamının şartlarından değil midir? Evet, uzun izah isteyen bir şey. Ama biliyorsunuz sema sumu kökünden gelir. Sumunun mekan itibariyle yukarıda olma manası olduğu gibi değer itibariyle de yüce olması gibi bir manası vardır. Haşa Allah aşağıdadır, alttadır falan da demeyiz mesela biz. Ama birisi yukarıda Allah var derken eğer kastı Allah'ın yüceliği bu manadaki mekandan münezzeh olmakla beraber büyüklüğü, azameti ise, ki halk böyle kullanmıyor ne yazık ki. Ama böyleyse bir yere kadar tevil götürebilir. Ama onun dışında Cenab-ı Hakk'a bir mekan izafe etmek elbette ki bizim itikadımızın kabul etmeyeceği bir şeydir. Ama bu sumunun yücelik ifade ettiğini de unutmayalım ki bazı hadisleri öyle anlayalım. Mesela o hadisler doğru. Gelip bedevi Allah Resulüne Allah nerededir deyince aleyhissalatü vesselam fissema dedi. Semadadır dedi ama oradaki sema bizim anladığımız manada maddi sema değil. Yücelik anlamda sema olduğunu bugün hadislerdeki şerhlerden öğreniyoruz. Dolayısıyla bu manadaki manayı da aklımızdan çıkarmayalım. Merhametten maraz doğar demek yerinde bir söz olur mu? Yerinde değil ama doğru. Yani kime iyilik yaparsanız, merhamet gösterirseniz kesin bir şey yersiniz oradan. Ama buna rağmen zaten başka bir yolu yok. Yani gerçekten bu manada bir imtihan bu. Bu da hayatın bir şeyi. Böyle ne yazık ki her insan ne sevgiyi, ne merhameti, ne iyiliği taşıyabilecek

ahlakının asaleti vardır. Bazı insanlarda iyilik, merhamet ters tepebilir. İyilik yaparsın, adam başka bir şekilde anlar bunu. O iyiliğin minneti ezebilir adamı, ezebilir bunu. Bu ezmesinin altında bile olsa bizim yapmamız gereken bu. Onun için biz balık bilmezse halık bilir anlayışıyla hareket etmek durumundayız. Başka çaremiz yok. Allah için yapıyoruz. Kullar için değil ki. Vallahi kullar için olsaydı sahadan ilk çekilecek olanlar peygamberler olmalıydı. İlk çekilecek olanlar İslam alimleri olmalıydı işte tarihten günümüze. Ama onlar çekilmediğine göre demek ki işin ne yapalım ki, durumu bu. Ne olursa olsun olması gereken yine merhamet, yine muhabbet. Hazreti Osman ve 2. Abdülhamit Han bu konuda bize nasıl bir örneklik sunuyor? Çok güzel örneklikler sunuyorlar. Başkaları da var zaten bu konuda. Allah Resulü'nün soyundan gelip de yolundan gitmeyenlere karşı tavrımız nasıl olmalı? Onlara ayrıyeten bir değer verip saygı göstermeli miyiz? Soyundan geldiği muhakkaksa yolundan gider Ehl-i Beyt. Bilmem, belki de katılmazsınız bunda. Çünkü o soy özel bir soy. Allah o soya dinin intikal ve muhafazasında özel bir konum veriyor. Gerçek Ehl-i Beyt zaten anlaşılır. Mesela gerçek Ehl-i Beyt'i kimseye el açarak bulamazsınız siz. Asla. Çünkü onlar bilir sadakanın Muhammed'in ehline, ailesine haram olduklarını. Onlar bilir gerçek Ehl-i Beyt'in zalimin önünde iki büklüm olmayacaklarını. Ama şimdi adam kalkıyor, ben diyor Ehl-i Beyt'tenim. Nereden var senin, ne ispatın var? İspat yok. Osmanlı bunu belli bir şeyin altına aldı biliyorsunuz. Nakibul Eşraf müessesesi bunun içindi. Ehl-i Beyt'i korumak için, o müesseseye zarar gelmemesi için inanılmaz bir bedel harcandı. Ama şu anda böyle bir otorite yok. Kalkıyor adam diyor ben şuyum buyum, onu biz bilmiyoruz. Ama gerçekten Ehl-i Beyt olsa ya yanında otursanız ondan Resulullah'ın kokusunu duyarsınız. Eğer gerçek Ehl-i Beyt ise. Ama bunu yapmayanlar, suistimal edenler, başka türlü şey yapanlar, onlar işin ayrı bir tarafı. Anne babanın rızası olmadan zikir ilim meclislerine gitmenin vebali var mıdır? Farzlarda bize bir şey yükleyemez anne ve baba. Günahta, farzda anne ve babaya itaat yok. Mesela bir anne ve baba bana namaz kılma diyemez. Tesettüre girme diyemez. İslam'ın farz olarak saydığı bir şeyden beni mahrum edemez. Ve ben o manada ona itaatsizlik edersem o itaatsizlik sayılmaz. Ama ilim meclislerine gidip gelmek nafile bir ibadettir. Engelliyor mu seni? Aç internetten izle. Hiç zorlama şartları. Ama mücadele et. Sevdirmek için mücadele et. Niye annen baban seni bu noktada alıkoyuyor? Nedir, problem ne? Sen niye için şey yapıyor? Gittiğin yere mi güvenmiyor? Sana tam anlamıyla bu manada bir şeylere mi bilmiyor? Şimdi anne baba bakıyor. Benim kız ya da oğlan neyse sohbet meclislerinden gelmiyor, sabah namazı da yok. Ne yapsın zavallı anne baba? Yani bazı şeylerde de hep tek boyutlu bakmamak gerekiyor buna. Ama asla bu konuyu kavga gürültü meselesi etmemek gerekir. Mücadele sadece kavga vererek yapılmaz. Biz anne ve babalarımızı çok daha güzel bir biçimde, uygun usluplarla da ikna etme yollarını bulabiliriz. Zaten yapacağınız en önemli işlerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Nereye gidiyorsanız anne ve babalarınızın ayağını da oraya alıştırın. Bir şey yapın orada. Siz bir yerdesiniz, bir yerde bir şekilde mesafe kat ediyorsunuz. Anne başka bir sevdada, baba başka bir sevdada. Bir müddet sonra zaten sıkıntı çıkacak. Onun için mecburen ortak şeyler yapın. Bırakmıyor mu mesela annen ve baban? Kur evinde bir ilim meclisi. Çağır milleti, sen evde yap. Yani bunun yolu bir tane değil ki, bir sürü şey yapabiliriz. Onun için özellikle burada biraz daha meseleyi mücadele sahasında uygun bir üslupla, usulle devam ettirebilmenin gayretini vermemiz lazım. Aleykümselam ve rahmetullah. Öleceğimiz gün ve evleneceğimiz kişi bellidir diye hadis-i şerif duydum. Var mıdır? Büyük bir hadis, doğruluğu nedir? Sadece öleceğimiz gün, evleneceğimiz kişi değil.

0: her şeyi Allah biliyor. Her şey, her şey. Onun için hiç acele etmeyin. Evde kaldım sözünü ayaklarınızın altına alın. Kimse evde kalmaz. Allah kaderde ne yazmışsa odur. Her şeyi Allah biliyor. Rızkımızı da biliyor. Yapacağımızı da biliyor. Yapamayacağımızı da biliyor. Ama şu cümlemi unutmayın. Allah yazdığı için biz yazdığına mecbur değiliz. Allah'ın yazdığına bizim yaptıklarımız muvafık. Bu İslam'ın kader anlayışıdır. Eğer iradeyi devre dışı bıraksan, Allah yazmışsa ne yapayım o zaman, oturayım kendi halime bakayım, böyle bir şey yok. Adam biri Kabe'nin önünde dua ediyor, birisi de bakıyor ki ya bu adam bu kadar işten dua ediyor, ne dua ediyor? Birkaç gün sonra yanına yaklaşıyor, Allah'ım diyor ne olur bana salih ve saliha evlatlar ver, ne olur bana salih ve saliha evlatlar ver. Diyor ki adam dayanamıyor, sen diyor kaç senedir evlisin, diyor daha ben evlenmedim. Evlenmediğin şeyin neyin duasını ediyorsun? Önce sen saliha bir eş iste. Şimdi biz beşer planında şeriatın bize verdiği müsaade çerçevesinde zorlarız şartlarımızı. Rızık içinde zorlarız, evlilik içinde zorlarız, ilim içinde zorlarız. Ama biliriz ki ne olursa olsun, ne olursa olsun netice itibariyle olan kaderimize muvafak olan olacak. Onun için hiç telaşlanmaya gerek yok ama gayret gerekir, ama mücadele etmek gerekir. Allah hepinize yar ve yardımcısı olsun inşallah.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
0: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Hazreti Ebubekir'in ölüm döşeğindeyken söyledikleri. Ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Ebubekir, kızı Ayşe validemize şunları söyledi: "Şu iki elbisemi yıkat. Öldükten sonra kefen olarak bu iki elbiseyi kullansınlar. Ölümünden sonra senin baban ya en güzel elbiseleri giyecek ya da en kötü bir şekilde elbisesi ve her şeyi kendisinden alınacak iki kişiden biri olacaktır." Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor: "Babam Ebubekir ölüm döşeğinde yatarken kendisine şu şiiri okudum: Hayatına yemin ederim ki can boğaza gelip de göğüs daralıp nefes alıp vermek güçleştiğinde malı ve mülkü kişiye hiçbir fayda vermez." Bunun üzerine babam, "Ey kızım, böyle söyleme. Bunun yerine bir gün ölüm sarhoşluğu geldiğinde, işte ey insanoğlu, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Ayetini oku," dedi ve sonra da şöyle ekledi: "Şu iki elbisemi yıkayınız ve ölümümden sonra onları bana kefen yapınız. Çünkü yeni elbiselere diriler ölülerden daha fazla muhtaçtırlar." Ayşe validemiz şöyle anlatıyor: "Babam Ebubekir'in hastalığı şiddetlendiğinde ben ağlamaya başladım. Babam da o esnada baygınlık geçirdi. Bunun üzerine ben şu şiiri okudum: İnsan gözyaşlarını saklı bulunduğu damarlarda ne kadar tutabilirse tutsun, sonunda onları boşaltacağı bir zaman mutlaka gelecektir." Ayılıp da benim bu şiiri okuduğumu duyan babam, "Ey kızım, durum senin dediğin gibi değildir. Sen bu şiirin yerine bir gün ölüm sarhoşluğu geldiğinde, işte ey insanoğlu, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir ayetini oku," buyurdu. Sonra da Hazreti Peygamber hangi gün vefat etmişti diye sordu. "Pazartesi günü," dedim. "Peki bugün günlerden nedir?" dedi. "Bugün pazartesi günüdür," karşılığını verdim. "Ben Allah Teala'dan canımı bu geceden önce almasını temenni ederim," dedi ve pazartesiyi salıya bağlayan o gecede vefat etti. Ölmeden önce, "Vefatlarında Hazreti Peygamber'e kaç kefen giydirilmişti?" diye sordu. "Yemen'in sahil kasabalarında yapılmakta olan kumaştan 3 kefen giydirildi. Hepsi de yeni ve beyazdı. Ancak gömlek ve sarık da giydirilmedi," dedim. "O zaman şu üzerimdeki elbiseyi yıkayınız. Çünkü onda zaferan lekeleri vardır. Sonra da ona 2 yeni kumaş parçası ekleyerek bana kefen olarak kullanınız," buyurdu. "Sırtındaki elbise eskidir," dediğimde de, "Ne fark eder? Hem yeni elbiselere diriler ölülerden daha fazla muhtaçtırlar. Zaten kefen çürümeye mahkumdur," buyurdu. Hazreti Ömer'in ölüm döşeğindeki sözleri. Vefatı esnasında Hazreti Ömer oğluna şunları söylemiştir: "Ey oğlum, vefat edeceğim esnada dizlerimi sırtıma dayamak suretiyle yönümü kıbleye doğru çevir. Sağ elini alnımın, sol elini de çenemin üzerine koy. Ruhum çıkınca da gözlerimi kapat. Kefenim de aşırıya kaçma. Çünkü Allah katında bir değerim varsa bana bundan çok daha hayırlısını verecektir. Şayet bir değerim yoksa o kefeni de alıp beni öylece bırakacaktır. Mezarımı da çok geniş kazmayın. Çünkü Allah katında iyi kimselerdensem, o mezarımı benim için alabildiğine genişletecektir. Katında kötü kimselerdensem, o zaman da mezarımı, kaburgalarımı birbirine geçirecek şekilde daraltacaktır. Sakın cenazem götürülürken hiçbir kadın onu takip etmesin. Sakın beni bende bulunmayan meziyetlerle övmeye kalkışmayın. Zira Allah Teala beni sizden daha iyi tanımaktadır. Tabutumu yüklendiğinizde beni mezarıma hızlı bir şekilde götürünüz. Çünkü eğer Allah katında bir hayrım varsa beni bir an önce ona kavuşturmuş olursunuz. Hayrım yoksa da sizler omuzlarınızda taşımakta olduğunuz bir hayırsızdan bir an önce kurtulmuş olursunuz." Abdullah bin Ömer şöyle anlatıyor: "Babam Ömer radıyallahu anh hastalığının ölümle sonuçlanacağını anladığında, eğer bütün dünya benim olmuş olsaydı, bu çıkışın dehşet ve korkusundan şu anda hepsini fidye olarak verebilirdim buyurdu. Sonra da bacağımın üzerinde durmakta olan başını indirmemi söyledi. Ben de onu dizime indirdim. Bunun üzerine, ''Ey Abdullah, başımı yere bırak.'' dedi. Böylece mübarek sakalı ve yanağı yere değecek şekilde onun başını dizimden indirerek yere koydum. Şöyle diyordu, ''Ey Ömer, eğer Allah seni affetmeyecek olursa sana ve annene yazıklar olsun.'' Sonra da Allah Teala onun ruhunu aldı. Hazreti Osman'ın mezarlığı ziyareti esnasında ağlaması. Hazreti Osman bir gün bir mezarlığı ziyaret ettiğinde sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Beraberindeki kişiler cennet ve cehennemden bahsederken ağlamıyorsun da kabri hatırladığında mı ağlıyorsun dediler. Hazreti Huzeyfe'nin ölüm döşeğindeki sözleri. Huzeyfe radıyallahu anh'ın ağırlaştığını işiten arkadaşları, yakınları ve ensar gece yarısı veya sabaha doğru onun yanına geldiler. Huzeyfe onlara vakti sordu. Gece yarısı veya sabaha yakındır dediler. Bunun üzerine Hazreti Huzeyfe, ben beni ateşe götürecek sabahtan Allah'a sığınıyorum. Siz bana kefenim olacak kumaşı getirdiniz mi buyurdu. Evet, getirdik dediklerinde de şunları söyledi. Sakın kefenim hususunda aşırıya kaçmayınız. Çünkü eğer Allah katında bir hayrım varsa, bana ondan çok daha hayırlısını verecektir. Yok eğer bir hayrım yoksa, üzerimdeki de benden çabucak soyulacaktır. Sıla bin Züfer şöyle anlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anh, İbni Mesud'la beni kendisine kefen almamız için çarşıya gönderdi. Ona 300 dirheme Yemen mamülü güzel bir renkli kumaş satın aldık. Döndüğümde bana kefenimi gösteriniz dedi. Aldığımız kumaşı kendisine gösterdiğimizde şöyle buyurdu. Bu benim kefenim olamaz. Kefen olarak bana beyaz ve basit iki parça bez kafidir. Bunlarla birlikte gömlek de istemiyorum. Çünkü ben bunlarla çok az bir zaman duracağım. Sonra bana ya daha hayırlısı ya da daha şerlisi giydirilecektir. Bunun üzerine biz tekrar çarşıya gidip onun için beyaz ve basit iki bez parçası satın aldık. Ebu Musa'nın ölüm döşeğindeyken söyledikleri. Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ebu Musa el-Eş'ari hizmetçilerini yanına çağırarak onlara, ''Gidip bana geniş ve derin bir mezar kazınız.'' dedi. Onlar da gidip onun istediği gibi bir mezar kazdılar ve sonra da dönüp Ebu Musa'ya haber verdiler. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. ''Allah'a yemin ederim ki bu mezar benim için şu iki konaktan birisi olacaktır. Ya her tarafı 40 zira olacak kadar genişletilecek ve benim için oradan cennete bir kapı açılacaktır.'' Böylece ben bu kapıdan cennetteki hanımlarıma, köşk ve saraylarıma, Allah Teala'nın benim için hazırlamış olduğu nimetlere bakacağım. Hatta öyle ki oradaki mekanımı ve evimi dünyadaki evimden çok daha iyi tanıyacağım. Sonra haşredilene dek cennetin güzel kokularından da istifade edeceğim. Ya da ki bundan Allah'a sığınıyorum, kabrim benim için mızrağın başındaki demirden daha dar bir hale getirilecektir. Bu durumda oradan cehenneme doğru bir kapı açılacaktır. Bu kapıdan oradaki zincirlerime, bukağlarıma ve arkadaşlarıma bakacağım. Bu şekilde cehennemdeki kalış yerimi ve evimi dünyadakinden daha fazla tanımış olacağım. Bu arada da haşre gönderilinceye dek cehennem zehirlerinden, irin ve kanlarından eziyet çekeceğim. Usayd bin Hudayr'ın üç halden birisinde olmayı temenni etmesi. Usayd bin Hudayr, fazilet sahibi birisi olup insanların en üstünlerindendi. Kendisi şöyle derdi, eğer devamlı surette şu üç halden biri üzerinde bulunabilseydim, cennetlik olduğumdan şüphem kalmazdı. Kur'an okuduğum ve okunan Kur'an'ı dinlediğim, veya Hazreti Peygamber'in hutbesini dinlediğim ve bir de cenazelerde bulunduğum zaman içinde bulunduğum hal. Ben bulunduğum bütün cenazelerde onun başına gelip de benim de başıma gelecek olanları ve gideceğim yeri düşünürüm.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10...

0: bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
2: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhammed Suresi 2. sahifeden devam ediyoruz. Önceki sahifede Allah Teala iki saftan bahsetmişti. Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi adalla a'maluhum. Kafirler, Allah yoluna alıkoyanlar, onların bütün stratejileri, hamleleri zayi olacaktır. Allah onları geçersiz kılacaktır. Sonra iman edenlerden bahsetti. Burada ise onların ahiretteki halleri, konumları, nasipleri nasıl olacak? 12. ayet-i kerimeden itibaren o hallerden bahsediyor. İnna Allaha yudkhilullezine amenu ve amilussalihati cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Allah azze ve celle iman eden, ameli salih işleyen, yol yapan, köprü yapan, talebe yetiştiren, hastaya yardım eden, fukara geldiği zaman ona hayır hasenatta bulunan, ibadet eden, namaz kılan, oruç tutan, ameli salih dediğimizde bütün bunlar içine girer. Bir amel, ameli salih olabilmesi için evvela o amelin sahibinin Müslüman olması gerekir. Allah Teala iman edip ameli salih işleyenleri cennetin tecri min tahtiha'l enhar, altından nehirler akan cennetlere sokacak. Yani çöldesiniz, su bulamıyorsunuz ama her taraftan sular akıyor, menbaalar var. Öyle bir cenneti Allah Teala vaat ediyor. Bütünüyle cenneti anlatamaz kimse. Fakat Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle cenneti insanın bildikleriyle ona anlatmaya çalışıyor. Şunları biliyorsun, nehirler, nimetler, bildiklerin onlar gibi tam değil ama onlara biraz benzetebilirsin. Orada ne tür nimetler seni bekliyorlar anla buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki Yani madem ki Cenab-ı Hak Müslümanları bu nimete nail ediyor, bu nimete muhataplar, peki neden kafirler değil? Neden kafirler cehenneme girecekler? اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْفَلْ لَهُمْ Müslüman yerken düşünürdü. Nereden geldi bu? Kim gönderdi? Sahibi Allah Azze ve Celle. O halde ona şükretmem gerekir diye yediği her o lokmadan sonra, belki yemekten sonra Allah Teala'ya hamd etti, şükretti Müslüman. Fakat kafir, ellezine keferu, o Allah Teala'nın kainattaki ayetlerini onlar inkar etti, varlığına delalet eden ayetleri, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini, hükümlerini inkar etti, hakikatin üzerini örttü, anarşist bir yapılanma içerisinde oldu. Keferu, kafir demek Allah'a karşı terör suçu işleyen adam demek. Ellezine keferu yetemettaûne, bunlar yediler, hayvan gibi metalandılar, nimetlendiler. Ve külûne kema te'külül en'âmu, hayvanların yediği gibi yediler, düşünmeden yediler, sağına soluna bakmadan yediler. Mazlumlar, biçareler, onlar ne yaparlar? Sadaka versek, zekat versek, Allah Teala'nın bize verdiğini onlarla paylaşsak, böyle bir duygu onlara hakim olmadı. Bu halde hayvan gibi yedi. Hayvan yerken öteki hayvan onun olduğu yere başını uzatmış olsa boynuzuyla beraber onu iter oradan. Neden? Bu benimdir der. Alamazsın der. Kavga ederler. Suda kavga eder, başka yerde kavga eder. İşte onlar kema te'külül en'amu ve'n-naru mesfel lehum. Hay Mevlana Hazretleri gidiyormuş. Köpekler arasında bir muhabbet var. Talebesi diyor ki, şunlar arasında nasıl da bir muhabbet var. Mevlana Hazretleri, bir kemik at onlara, görürsün muhabbetlerini diyor. Kemiği atınca onlar birbirine giriyorlar. İşte bu hayvan iştahıdır. Dünyayı bugün o hayvanlar bölüşüyorlar. O hayvanlar kan gölüne çevirdiler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْفَلْ لَهُمْ Ateş de onların mesvası olacak, ikamet ettikleri yer barınakları olacak. Bu kafirlerin hallerinden dünyada bir parça bahsediyor. Müslümanları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de bu cümleyle teselli ediyor. وَكَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكِنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَكَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ Yani وَكَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ nice şehir vardı, yer vardı. Aslında kariyeden maksat oranın ehli vardı, insanları vardı ki هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي اَخْرَجَتْكَ Seni yerinden, şehrinden, Mekke'den çıkaran o Kureyş'ten daha kuvvetliydiler, daha güçlüydüler. Fakat ehlekinâhum, biz onlara zulümleri zirveye ulaşınca, Sidre-i Müntehasına gelince onları helak ettik. Fela nâsıra lehum, hiçbir yardımcıları da yoktu onların. Allah Resulü Aleyhisselam'ı teselli ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de ayrılırken bu ayet-i kerime Allah Resulü Aleyhisselam'a, yani ağlayan bir peygamber var, Mekke'ye dönüyor, diyor ki benim katımda da Allah katında da en sevimli şehir sensin. Eğer insanlar beni çıkmaya zorlamasalardı seni terk etmezdim ey Mekke diyen sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet-i kerime döneceksin. Allah Teala bunları helak edecek. Fela nasıra lehum, o zaman bunların yardımcıları da olmayacak. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ Müslümanla kafirin mukayesesini yapıyor. Ahiretleri farklı olacak. Kafirler cehenneme gidecekler. Neden? Çünkü hayvan gibi yediler, hayvan gibi yaşadılar. Hayvanlar toprak olacak ama bunlar cehenneme. Diyecekler ki يَا لَيْتَنِي كُنْتُ Turaba, keşke ben de bu hayvan gibi toprak olsaydım. Aklı yoktu, hayvanın toprak oldu kısastan sonra. Peki bunlar cehenneme gidecekler. Çünkü akılları, şuurları vardı. O akıl ve şuurla rızık veren, yaratan Allah'la savaştı ömür boyu. O halde efemen kâne alâ beyyinetin min rabbihi, Rabbinden bir beyine üzere olan, Kur'an'la yaşayan, Kur'an'ı yasası, Kur'an'ı rehberi kabul eden, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı komutan olarak tayin eden, o Müslümanla lider olarak kabul eden Müslümanla kemen züyyine lehu su amelihi, kötü ameli kendine güzel gösterilen, sonra da onu kendi güzel gören ve tebe'u ehva'ehum, arzularına ittiba edenlerle Müslümanlar, Kur'an'ı düstur edinenler bir olur mu? Bir olmadığını, Allah Teala ahirette bir olmayacağını, onları içine aldığı cennet, o cennetin özelliği, o cennette nail olacakları nimetler, onlar bağlamında eşit olmayacaklarını, olamayacaklarını ifade buyuruyor. Mesel-i cenneti leti uidel muttakun, muttakilere vaat edilen cennetin sıfatı, durumu, misali, nasıl bir cennet bizi bekliyor? Allah Teala vaat ediyor, bak diyor, eğer şu zorluklar, bu sıkıntılar, bunlara tahammül edebilirseniz, göğüs gerebilirseniz, ahirette sizi bu nimetler bekliyor. Fiha enharun min ma'in gayri asin, orada nehirler var, su nehirleri, ama o su bozulmaz. Gayri asin, tamuhu, levnuhu ve rihu, suyun üç özelliği, kokusu, tadı, rengi bozulmaz. Nehir suları akarken toprak karışır, başka şey karışır, onun akışını, duruşunu değiştirir. Ama cennetteki o nehirler ve nehirlerin sularında bu şekilde bir bozulma olmayacak. Ve neharu min lebenin lem yetegayyer ta'mu, süt nehirleri var ki asla onların tatları değişmez, bozulmaz. Güneş vurduğu zaman buzdolabına koymanız gerekmez o sütleri. Ve enharu min hamrin lezzetil lişaribin, içenlere lezzet veren cennetin o şarap nehirleri var. Şaraptan nehirler, tabi dünya şarabına benzemiyor, adı şarap, sarhoş etmiyor, akılda bir rahatsızlığa yol açmıyor. Cennet nimetleri bunlar. Ve enharu min aselin musaffa, süzme baldan nehirler. Yani ne su nehri ne süt nehri, onlar bildiğimiz gibi değil. Su nehri bir kuyudan gelmiyor mesela. Süt nehri var, hayvanların memelerinden sağılmıyor. Kendiliğinden oluşan süt nehirleri var, bal nehirleri var. Onun içerisinde mum yok. Süzme bir hayvandan, arıdan, onun peteğinden alınmıyor. Allah Teala o halde yaratıyor cennet nimetlerini. وَلَهُمْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ, o Müslümanlar, muttakiler, onlar için fiha fil cennet, o cennette her türlü meyve olacak. Bir de وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ, Allah onların günahlarını affedecek. Peki bu adam, cennet misali olan kişi, efemen kâne alâ beyyinetin min rabbihi kemen züyyine lehusû amelihi vettebe'u ehvâehum, Rabbinden bir beyine üzere olanlar kötü amelleri kendilerine güzel gösterilenler gibi olurlar mı? Olmazlar. Peki cennette bu nimete nail olanlar, muhatap olanlar, bunlar şunlar gibi olurlar mı? Kemen huve hâlidun finnâri, cehennemde ebedi kalmasına dair hüküm verilmiş. Kemen ve halidun finnari ve suku ma'en hamimen fakat da'a em'ahum, hamim kaynar su içiriliyor ve Allah Teala onun bağırsaklarını o suyla paramparça ediyor. Bu adamla cennet nimetlerine nail olanlar bir olur mu? Elbette olmaz. Dünyada da olmaz, ahirette de olmaz buyuruyor hükmün sahibi. Peki bu bölümde Cenab-ı Hak bundan sonra münafıkların hallerinden bahsedecek. Onların, münafıkların Resulullah'la olan münasebetinden, Kur'an'la, cihatla olan münasebetlerinden bahsedecek. Önce Resulullah Aleyhisselam'la olan münasebetleri. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا اِلَيْكَ, onlardan diyor, kafirleri kastediyor. Aslında Münafıklara dönen bir zamir yok. Münafıklar

da bir parça kafir olduklarından dolayı kalbiyle onlar gibi inkar ettiğinden Allah Teala onları da bu bağlamda zikrediyor. Bir parça derken bir cihetle, yani bunlar kafirden daha şerittirler, kafirden daha büyük düşmandırlar. Aralarındaki münasebetleri ifade babında bunu söyledim. Ömünhum men yestemi'u ileyk, onlarda öyleleri var ki seni geliyor dinliyorlar. Neden dinliyorlar? Medine'de bir devlet var, İslam devleti var. Onun gücünden, tasarrufundan istifade edecekler. Hatta izâ haracû min indî, sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın yanından çıkıyorlar. Kâlû lillezîne ûtul ilme mâzâ kâle ânifâ. Abdullah bin Mesud gibi, İbn Abbas gibi alim sahabeyle karşılaşınca diyorlar ki mâzâ kâle ânifâ, biraz önce Muhammed ne söyledi? Onlar da oradaydılar ama dolgu malzemesi. Dinlemek için değil, İslam'ı çökertmek için oradalar. Dinleyip anlamak için değil, Allah Resulüne yeni tuzaklar kurmak, kurabilmek için oradalar. Ve sahabeye alayvari soruyorlar. Mâzâ kâle ânifâ, biraz önce ne söyledi diyorlar. Peki neden böyle? Allah Resulü Aleyhisselam'ı çölden gelen bir bedevi görüyor, bir an yüzüne bakıyor. Mâ huve bi vecihi kezzâbin diyor. Bu yüz yalancının yüzü olmaz, olamaz. Orada Müslüman oluyor da bu münafıklar Allah Resulü Aleyhisselam'ı sabah akşam görüyorlar ama buna rağmen bu haldeler. Çünkü ulaikellezîne taba'allâhu alâ kulûbihim. Allah onların kalplerini mühürledi. Suya bakıyorsunuz diyor Mevlana Hazretleri. Tatlı su var, acı su var. Tatlı suyla acı suyu bakarak anlayamazsınız. Tatmanız gerekir. Tadacaksınız, anlayacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam'a Ebu Bekir de bakıyor, Ebu Cehil de bakıyor. Ama Ebu Bekir'in tadarak bakması var. Tattığından dolayı Allah Resulü Aleyhisselam büyüklüğünü idrak ediyor. Her şeyi onun yoluna bezlediyor, seferber ediyor. Peki yani ulaikellezine taballahu ala kulubihim, Allah onların yüreklerine mühür bastı. Bütün bu ayetleri hangi ayet bağlamında anlıyorduk? Bu tür ayetleri. Felemma zavu ezagallahu kulubuhum. Onlar kaydılar, Allah Teala onların kalplerini kaydırdı. Yani bunlar kendileri küfürde ısrar edince Allah Teala yüreklerine mühürü vurdu. Ettebe'u ehva'ahum, hevalarına, arzularına tabi oldular. Peki bu münafıkların içerisinde zaman zaman onlardan etkilenenler olabilir. Onlar Resulullah'la mücadele edenler elbette ki Müslümanları zehirleyip saflarına çekmek için uğraşacaklar. Ellezine ihtedav zadehum huden ve atahum takvahum. Hidayete erenler, münafıkların tuzaklarına düşmeyenler, aldanmayanlar, Allah Teala onların hidayetlerini artırır. Ve atahum takvahum. Onlara muttaki olabilmenin, şeytanın ve münafıkların tuzaklarından korunabilmenin yollarını gösterir. Nasıl muttaki olacaklar? Nasıl imanları muhafaza edecekler? Onlar, münafıklar yani Efendimiz'e geliyorlardı, Allah Resulü'nü dinliyorlar. Sonra dışarıya çıkınca kâlû lillezîne ûtul ilme mâzâ kâle ânifâ. Biraz önce ne dedi diyorlar. Siz onu değil de bunu bekleyin. Kıyameti bekleyin. Ölümle kendi kıyametiniz, sonra yoldaşlarınız için de israfi sura üfleyince o büyük kıyamet kopacak. Fehel yandurûne illessâate en te'tihum. Fehel yandurûne yantadırûne demek. Onlar saati bekliyorlar, kıyameti bekliyorlar. Ondan bedel en te'tihum, kıyametin gelmesini bekliyorlar. Yani aslında inkar ediyorlar. Nasıl bekliyorlar? O kıyamet gelecek, onları helak edecek. Bağteten aniden. Kim bekliyor? Münafıklar. Kim bekliyor? Kafirler. O halde fehel yandurune illa saate en te'tihum bağteten. Onlar sadece kıyametin ansızın kendine geleceğini bekliyor. Ansızın kime gelecek? Kafire gelecek. İslam'ın hakikatlerini inkar edenlere gelecek. Fakat eşratuha, onun alametleri geldi. Demek ki alameti
varmış kıyametin. Kim için alameti yok? Kafir için. Neden? Çünkü o inanmıyor ki zaten. İnanmayan bir adam Kur'an'ın kıyamete dair söylediklerini kabul eder mi? Etmeyeceğinden dolayı inkar ettiği azap bir anda gelecek, onun helaketine, felaketine sebep olacak. فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Nerede onlara جَاءَتْهُمْ, onlara o kıyamet geldiği zaman öğüt alacak, idrak edecek, dönecek, hakikati yeniden okuyacak. O nasip onlarda neredeki nasipsizlikleriyle devam edecek. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönüyor, münafıklar var çevrende, etrafında, sense tevhid üzerine dur, tuzaklar kuracak münafıklar, daha büyük tuzaklar kuracaklar. Fe'ale, bil ki Allah'tan başka ilah yok. Ve estağfir li zemmike velil mu'minine vel mu'minat, kendi günahın için ve sana inanan, seninle beraber inanan Müslüman erkeklerin, kadınların günahları için istiğfar et. Efendimizin günahı yok tabi. Nesi var? Zellesi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve bütün peygamberler, onlar masumdurlar. Onların halleri şu bağlamda değerlendirilir: Hasenatul ebrar seyyatul mukarrabin. Ebrarın hasenesi mukarrabin olanların seyyiatına denk olur. Mukarrabun, yani Resulullah aleyhisselam o mukarrabun taifesinin zirvesidir. Onlar seyyiye kabul ettikleri ebrarın hasenesidir. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir mesele fadıl, öteki afdal, biri üstün ama diğeri daha üstünse, eğer üstünü yaptı, afdal olan tercih etmediyse, Allah Resulü ve bütün peygamberler bunu seyyi olarak kabul ederler. Ama onların seyyiye kabul ettiği nedir? Fadıl olandır. En üstündür ama en üstün değildir. İşte onların üstün kabul ettiği ebrarın hasenesi makamındadır. Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve mesvakum. Allah Teala dolaştığınız, ticaret yaptığınız, para kazandığınız yerleri de biliyor. Ve mesvakum, ikamet yerinizi de, ya da mutakallabakum, dünyanızı da biliyor, ahiretinizi de biliyor Allah Azze ve Celle. O halde dünyamıza da ahiretimize de tanık olan Allah Azze ve Celle'ye gidiyoruz. Allah Teala hesabı verilecek bir hayatı yaşamayı bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve tuğbu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Bir önceki sayfede Allah Teala münafıkların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle olan münasebetlerinden bahsetmişti. Ve minhum men yestemi'u ileyk, geliyor, dinliyorlar. Sonra ma'da kâle anifa, biraz önce ne söyledi Allah Resulü diye alay ediyorlardı. Onun ifadelerinin, sözlerinin hükümsüz olduğunu bu şekilde ashab-ı kirama ihsas ediyorlardı. Peki şimdi onların Kur'an-ı Kerim'le münasebetinden bahsedecek. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَيَمَحَقَ الْكَافِر۪ينَ. Cihadla Allah Teala Müslümanları temizliyor, kafirleri helak ediyordu. Bunlar da cihad başlayana kadar Müslümanların en önünde duruyorlar. Münafık öyledir, nimet dağıtılırken en ön safta onlar yer alırlar. Fakat cihad safının en arkasında dururlar. Bunlar ayet-i kerime bize bunların, ayet-i kerime bize bunların sürekli cihad, mücahededen bahsettiğini, ama cihad ayeti nazil olunca da ölüm döşeğindeki bir adamın gözleri nasıl irilenir, o korku onu kuşatır, sanki bayılan bir adam gözleri irilendi, o halde dünyadan ayrılışını bekliyor. Bunlar da Efendimiz Aleyhisselam'a ölüm döşeğindeki o adam gibi bakarlar. Hissi olmayan, algısı olmayan, idraki olmayan adamlar. Resulullah'a bakıp da ondan nasiplenemeyen zavallılar. Ve yekulullezine amenu levla nuzzile suratun. Onlar dilleriyle iman edenler diyorlardı ki levla unzile suratun, derler ki levla hella unzile suratun, bir sure indirilse de
feyza

unzile suratun muhkemetun ve zükre fihel kital. Sonra sure indirilir, muhkem bir sure. Nesi kabul etmeyen, tevili kabul etmeyen sure indirildiğinde ve zükre fihel kitalu, onda cihaz, savaşta zikredildiğinde ra'aytellezine fi kulubihim maradun yanzuruna ileyke nazara'l mağşiyyi aleyhi minel maut fa aula lehum. O durumda sen o kalbinde maraz olanları, hastalık olanları, nifak olanları, fi kulubihim, o kalbin her yerine girdi. Fi de zarfiyet var. Kalbin tamamını o hastalık, nasıl kan insan hücrelerine nüfuz ediyorsa, nifak da onların içine bu şekilde kanser hücreleri gibi girip onları ihata etti. Yanzurune ileyke, bunlar sana bakıyorlar. Ey cihat ayetlerini, diriliş ayetlerini okuyan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yanzurune ileyke nazaral mağşiyye aleyhi minel mevut. Ölüm öncesinde bayılan, baygınlıktan gözleri irileşen, o halde yarı baygınken bakan o adamın korku ve endişeleri içerisinde tıpkı onun gibi sana bakıyorlar. Baktıklarından dolayı o halde senden, imandan, Kur'an'dan istifade edemiyorlar. فَاَوْلَا لَهُمْ Veyl olsun onlara, yazıklar olsun onlara. Cihat İslam'da kötülüğü ortadan kaldırmak içindi. Cihat, hazır ol cenge eğer istersen sulh ve selamet, sulh ve selameti baki kılmak içindi. Ama şimdi onlar saldırıya geçiyorlar. Karşı taraf İslam'ı ortadan kaldırmak için geliyor. Fakat bu münafıklar, o ana kadar Resulullah'ın safında duranlar, şimdi ayrılıyorlar. Ölüm döşeğindeki adam gibi, hadi kalkın Resulullah dediği zaman bizim gücümüz, bizim takatimiz yok ki diyorlar. Taatun ve kavlun ma'rufun. Taatun, itaat Resulullah'a, onun emrine. Ve kavlun ma'rufun, ma'ruf bir söz. Şeriatın kabul ettiği, aklın da reddetmediği bir ifadeyle meseleyi, davayı anlatabilmek. Ve kavlun ma'rufun, haberi mahzuf. Taatun mübteda alırsak haberi mahzuf, o zaman taatun ve kavlun ma'rufun hayrul lehum. Onlar için daha hayırlıdır. Ama yapmadılar. Yapmadılar, isyan ettiler. Fe izâ azemel emru felev sadakullâhe lekâne hayren lehum. Mesele kesinleşince, hani onlar cihat yapalım diyorlardı, ayet gelsin, Allah bize emretsin, onları ortadan kaldıralım. Fakat ne zaman İslam'a saldıran o kafirlere karşı hakikati müdafaa etmek için ayetler nazil oldu. Fe izâ azemel emru felev sadakullâhe lekâne hayren lehum. İşte o zaman o söze vefa gösterselerdi, sadakat gösterselerdi, dünya ve ahiretleri için daha hayırlı olacaktı. Bu münafıklar, nimette İslam'ın safında yer alanlar, fakat cihat vaktinde ayrılanlar, gidenler, hayır biz böyle bir İslam istemiyoruz diyenler, dünya ile hesaplaşan bir dini biz yaşayamayız diyenler, Allah Teala onlara felaseytum in tevelleytum en tufsidu fil ardı ve tukaddi'u erhamekum. Demek ki sizler felaseytum in tevelleytum, yani siz iktidara gelseniz, devleti siz yönetseniz ne yaparsınız? Felaseytum in tevelleytum en tufsidu fil ardı, asan haberi. En tufsidu fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarırlar. Gazeteleri, televizyonları, mecmuaları, üniversiteleri, her tarafı böyle bir kanalizasyon gibi muzahrafat, necaset akıtır. Felaseytum in tevelleytum en tufsidu fil ardı, fesat çıkarırsınız. Bir de ve tukatti'u erhamekum, sıla-i rahmi paramparça yaparsınız. Babayı çocuğuna, çocuğu babasına düşman yaparsınız. Ve tukatti'u erhamekum. Ulaikellezine la'anehumullahu fa'asammahum wa'ama absarahum. Ulaike, bu müfsitler, bu aileyi parçalayanlar,
ulaike, haber mahzuf burada, hum zamiri. Ulaike hum, onlar şunlardır, kimdirler? Ellezine la'nehumullah, onlar Allah'ın lanet ettikleri, rahmetinden uzaklaştırdığı kişiler. Neden? Çünkü Allah'a verdikleri ahde sadakat göstermediler. İslam'ı, imanı, hakikati müdafaa etmediler. Yeryüzünde fesat çıkardılar. Akrabalığı parçaladılar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَعْمَا أَبْصَارُهُمْ. Allah Teala onları rahmetten uzaklaşınca, rahmetten فَأَصَمَّهُمْ وَعْمَا أَبْصَارُهُمْ, ve onları gözlerini de âmâ yaptı, kulakları da sağır. Artık algılayamıyorlar, düşünemiyorlar, idrak edemiyorlar. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ, tedebbür ne demekti? Bir şeyin sonunu düşünmek, sonunu düşünerek hareket etmek. Yani öyle bir adım atıyorsunuz, düşünce planda meseleyi öyle değerlendiriyorsunuz ki en son hamlede bu nasıl olur, bütün bunlar gözünüzün önünde, o halde yorum mutala yapıyorsunuz. Peki efela etedebberunel Kur'an, bunlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Em ala kulubin akfaluha, bilakis onların kalpleri üzerinde kilitler var. Neden düşünemiyorlar? Çünkü ifsad ettiler, akrabayı parçaladılar. Allah Teala da bunun neticesi olarak onları rahmetinden uzaklaştırdı. Kulakları sağır, gözleri de görmez oldu. Böyle bir adam düşünebilir mi? Sağlıklı olaylar değerlendirebilir mi? Elbette hayır. Peki bunlar efela tedebberunel Kur'ane, bir başka cihetten hadiseyi tahlil ediyor. Neden onlar Kur'an-ı Kerim'i düşünemediler? Düşünüp neden ibret alamadılar? Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'de de Medine'de de Kur'an-ı Hakim okurken bütün insanlara okuyordu. Şunun için innellezine irteddu ala edbarihim min ba'di ma tebeyyene lehumul huda eşşeytanu sevvele lehum ve emla lehum. İnnellezine irteddu, o mürted olanlar, ayrılanlar, din reddedenler. Peki bunlar nasıl dinden döndüler? اِنَّلَّذ۪ينَ اَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِهِمْ, sırtlarını çevirdiler, o halde irtihad ettiler. Bu adamın duyma imkanı yok. Muhatabınız var, sırtını çevirip de gidiyorsa her adımıyla sizden biraz daha uzaklaşacak. Bu kafirler de mürted oldular, döndüler. Artık her attıkları adımla o cehede doğru gidiyorlar ve sizden uzaklaşıyorlar. Min ba'di ma tebeyyene lehumul huda, hidayet onlara zahir olduktan sonra eşşeytanu sevvele lehum, şeytan onlara amellerini güzel gösterdi. Hangi amel? Düşünememe, idrak edememe, anlayamama, Kur'an'a muhatap olamama, Kur'an'ı engellemek için projeler geliştirme, bunları güzel gösterdi. Ve emle lehum, ve onlara uzun takvimli kuruntular verdi, emeller verdi, tuğlu emeller, şunları bunları yaparsan şöyle olur, ölüm yok dedi, dünyadan zevk al, nimetlen diye onları şeytan kandırdı, alay etti onlarla. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ ف۪ي بَعْضِ الْاَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ. Peki neden onlar mürted oldular? Neden Allah Teala'nın rahmetine nail olamadılar? Şeytan onları aldattı da neden muhlis olan kullara dokunamadı? Niçin bunlar yıkıldılar? Çünkü zelike, bunların irtidadı, dalaleti, sapıklığı şunun içindir. Bi ennehum kâlu, onlar dediler ki ellezîne kerihû mâ nezzelallâh, Allah'ın indirdiğini kerih gören kime? Yahudilere. Ya da Mekke müşriklerine, kafirlere dediler, biz size itaat edeceğiz. قَالُوا الَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّرَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ ف۪ي بَعْضِ الْاَمْرُ, bazı konularda biz size itaat edeceğiz dediler. Peki küfre itaat etmek, küfürle beraber olmak, birlikte hareket etmek nedir? Kur'an'ın literatüründe
innellezîne ertedû alâ edbârihim. Bir daha geriye dönüp duyamayacak şekilde mürted olmaktır. İrtidad etmektir. Allah Teala o cihetle bunları bu şekilde bize anlatıyor. Bunlar Yahudi'ye dediler ki tamam, problem yok, itaat var bizden, sen dilediğin gibi Müslümanlara vur darbeyi derler diyor. Ama bunlar Kur'an literatüründe mürteddirler. Vallahu ya'lemu israruhum. Allah Teala onların gizlemiş olduğu her şeyi bilir, onların tuzaklarını başlarına geçirir. Evet, ey mürtedler taifesi, ey Kur'an'a hakimle alay eden münafıklar, Allah Resulü Aleyhisselam'la istihza edenler, onun için bir an münafıklığa, başka bir an mürtedliğe, başka bir an Yahudi ile kurulan o koalisyonun içerisinde yer almaya savrulan adamlar, akıbetinizi düşündünüz mü? Sonunuz nasıl olacak? فَكَيْفِ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَذْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارُهُمْ. Yani فَكَيْفَ حَالُهُمْ, onların durumu nasıl olacak? اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, melekler onların ruhlarını aldığı zaman, يَذْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ, yüzlerine vuruyor, وَاَدْبَارَهُمْ, ve arkalarına vuruyor. O halde dünyadan ayrılacaklar. Bu ayet-i kerime aynı zamanda kabir azabıyla alakalı şuraya da delalet ediyordu demiştik. Bununla alakalı diğer ayet-i kerimeyi de okumuştuk. O neydi? Bunlar ölürken bu darbeleri yiyecekler. Fakat onları üzerinde göremezsiniz. Adam da kabre girer, kabirde azap görür. Açlık baklık diyor. Azap gördüğüne dair yüzünde bir emare yoktu. Ölenler de bu sopaları yiyecekler meleklerden. Peki kafirin yüzünde bu sopaların işareti var mı? Yok. Manevi, nasıl rüyada bir sıkıntılı olay görüyorsun, acı çekiyorsun, terliyorsun, uyanıyorsun, kendinden geçmiş bir halin vardı, sonra Allah'a hamd ediyorsun. İşte oradaki azap da bu şekilde olacak. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِتَّبَعُوا مَا أَسْخَدَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ. Peki neden bütün bunlar? Zalike dedi, yani fekeyfe izâ tevaffetuhumul melâike yazribûne vucûhehum ve edbârehum. Melekler niçin bunların canlarını bu şekilde alıyor? Zalike çünkü bi ennehum ittebaû mâ eshadallâhe. Allah'ı gazaplandıran şeye tabi oldular. Peki neydi Allah'ı gazaplandıran şey? Kafirlere yardımcı olmak, onlarla hareket etmek, onlarla Müslümanların aleyhinde plan proje içerisinde olmak. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ve nasar evliya. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirinin dostu. Neden dost edinmeyin? Sizi sadece orada taşeron olarak kullanır, sonra çöpe atar kardeşim. Ba'duhum evliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ. Kim sizden Yahudi ve Hristiyan dost edinirse onlardandır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Allah zalimlere hakikatin yolunu göstermez. Onları düşmüş olduğu o anafordan kurtarmaz. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُصِيبَنَا دَائِرًا. Allah Teala buyuruyor ki, Yahudi, Hristiyan, kafir, münafık, onlar olmadan adım atmayanlar. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Ne yapar onlar? فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Kalbinde hastalık olan bu adamları görürsün. يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ. O kafirler, Yahudiler yardım etmek için koşar adam. Yani İsrail'in menfaati için adam memlekette eşkıyayı destekliyor. Destekliyor işte. Gezide, orada, burada. Ya sen Müslüman bir adam, imanın var, böyle bir hareket olur, kafiri, dinsizi, imansızı, Yahudi destekler mi kardeşim? Yapar mı? Müslüman olan birisi Müslümana karşı Yahudinin safında, yanında olabilir mi? Peki eğer olursa Allah Azze ve Celle bu Allah'ın üzerinize gazabını çeker. Peki bunlara sorarsın, dersin ki
ne de Amerika ile hareket ediyorsun. Niye Amerika'nın yanında duruyorsun? فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُصِيبَنَا دَائِرًا Amerika'sız olmadan olmaz derler. Amerika yoksa büyük bir felaket. Yeni bir dünya planlaması yaparlar, yeni bir proje. O projede bizim kanımızı emerler. Zaten emen o değil mi? Allah Teala sana demiyor mu? اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ مَيْثَبِّتْ اَقْدَامِكُمْ Eğer Allah'a yardım edersen onun davasına, Allah da sana yardım eder. Yani bakın, eğer bir kalpte arıza varsa, münafıklık varsa, o zaman o kafirler olmadan, Yahudi olmadan, Hristiyanlar olmadan adım atmazlar. Bu da Allah'ın gazabını çeker. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ Onun razı olduğu şeyi Rıdvan'da çirkin gördüler. Neydi o? Suriyeli muhacir olsa da yanında olacaksın kardeşim. Bağdatlı, Şamlı, Arakanlı, kim nerede varsa, mazlumsa, diline, ırkına, rengine bakmadan onun yanında olmak. Ama onlar bunu çirkin gördüler. Ve kerihu ridvane fa ahbata a'maluhum. Allah da bunların projelerini bütünüyle paramparça yaptı, yok etti. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَذْغَانَهُمْ Kalbinde hastalık olan bu münafıklar, Kur'an'la, Allah Resulü'yle, İslam'la alay edenler, yoksa onlar zannettiler mi ki اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَذْغَانَهُمْ Allah Hazreti Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'a karşı, İslam'a karşı olan kinlerini ortaya çıkarmayacak. Elbette çıkaracak. Böyle meydanlara çıkıp imandan, İslam'dan bahseden adamlar vardı. Ama Allah Teala öyle anlar oldu ki onların meydanlarda istismar etmiş olduğu imanı, İslam'ı bir an oldu. Dilinde o kin, öfke, nefret zahir oldu. Gördüler. Ya bu önceki adam değil miydi dediler. Falan adam, nuru olan, bilmem nesi olan, böyle anlattıkları adam değil miydi dediler. Ne yaptı? 28 Şubat'ta kalktı. Orada İslam düşmanı bir grup vardı. İşte çağdaş Türkiye dedi. Başını kapatmak isteyenler kalksın Arabistan'a gitsin. Öyle diyen bir adamdı. Önceden Kur'an'la bu ümmeti, bu milleti aldatan birisiydi. Bir yaşlı amca vardı burada, Mehmet amca diye. İleride bir yerdeydi. Her yıl çalışırdı bağında, bahçesinde fındığı olurdu. Elleriyle onun otunu biçer, temizler. Her sene hacca giderdi hoca efendiyle beraber. Buraya gelirdi. O adamı o kadar müdafaa ederdi ki, ondan çocuktuk o zaman. Biz de kendimiz İslam davasını anlatalım, bu dönsün diye. Hani gidiyorsunuz 75 yaşında, sakalı tam sünnete göre, kıyafeti sünneti seniyeye göre olan birisi her yıl hacca gidiyor. O kadar muhabbeti var imana, İslam'a, hakikate. Fakat o adamı anlatırken gözleri doluyor. Onu öyle müdafaa ediyor. Yani üzerinize yürüyor. Sen diyor yapamazsın, edemezsin, ona bu ifadeleri kullanamazsın. Allah Teala bu tür Müslümanlara, farklı mahkumiyetlere maruz kalanlara yardım etsin, yardım etsin. O öyle bir zalimdi, o hacı amcayı aldatan adam. Ama sonra Allah Teala öyle anlar oldu ki İslam'a imanı olan kin onların ağızlarına geldi. Fihi ma fihi. Evet, içinde olan ağzındadır. Allah Teala içimizdeki o imandır Allah'ın inayetiyle. O iman hep ağzımızda olsun. En zor zamanlarda da fihi ma fihi, kalbimizde olan o imanı, onun hakikatini ilan etme devletiyle bizi ilan etme devletiyle bizi şereflendirsin. Estağfurullah ve etubu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Muhammed suresinin son sahifesindeyiz. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme münafıklar, onların halleri, tarzları, konuşmaları, usul usupleri onlardan bahsediyor. Münafıkun suresinde de وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ
Yani onları gördüğün zaman böyle suretleri, şekilleri hoşuna gider. Ve in yekulu tesma li kavlihim, konuşurlarsa da dinlersin onları. Ke ennehum huşubun musennede. Fakat onlar kütük gibidirler. Bir yere dayanan kütük gibidirler. Sadece suretleri var. Ve izâ râeytuhum tu'cibuke ecsâmuhum. Suretleri itibariyle kütük gibidir onlar. Ke ennehum huşubun musennede. Yahsabûne külle sayhatin aleyhim. Her sesi kendi aleyhlerinde düşünürler. Bir yerde bir oluşum, bir hareketlenme varsa zannederler ki Müslümanlar bizi ortadan kaldıracaklar. Humul aduvu fahzerhum, katelehumullah. Yani düşman görüyorsanız işte onlara bakın, onlardan sakının. Katelehumullah, Allah onları yok etsin. Böyle bir surettir bunlar. Zahirleri var ama yürekleri yok. Şekilleri var, gösterişli bir halleri var ama bütünüyle cesaretleri, metanetlerini kaybetmiş adamlardır onlar diye Allah Teala bize o münafıklardan bahsediyor. Peki burada elev neşa'u le ereynakehum fela araftuhum bisimahum. Eğer dileseydik sana onları gösterirdik. Fela araftuhum lam levin cevabına geliyor. Fela araftuhum, sen de onları tanırdın. Bisimahum, simalarından. Nasıl Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı, Kur'an-ı Hakim bize onları, onların simalarını anlatırken Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhemâ'u beynehum terâhum rukka'an succeden yebteğûne fadlen minallâhi ve ridvâne simâhum fî vücûhihim min eseri sucud. Alınlarında secdenin izi var. Bunları da simaları var. O sima Allah'a, Resulüne, imana, Kur'an'a ihanetten kararan, lekelenen bir sima. Diyor ya Kâb bin Malik, Efendimiz Aleyhisselam'ın ardından ben de Tebük'e gidecektim. Sabah giderim, yarın sabah giderim. Sonraki sabah günler geçti. Sonra gidemedim. Medine sokaklarında utancımdan dolaşamıyordum. Ya hastalar vardı ya da alınlarında nifak mührü olan münafıklar vardı. İşte münafıklar böyledir. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Onları tarzlarından, usullerinden, ifadelerinden, muhtevadan, oradan bilir, anlarsın konuşmalarından. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ. Allah Azze ve Celle sizin amellerinizi, yaptıklarınızı, onları biliyor. Yani hayır olanı şer olandan ayıracak, onları tefrik edecek. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ. Allah Azze ve Celle sizi cihatla, mücahedeyle imtihan edecek. Peki neden? Hatta نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ. Allah yolunda cihad edenler, mücahede edenler. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ الْعُلْيَا. Allah'ın kelamı la ilahe illallah en üstün, en yüce olsun diye. Fikirde, sözde, amelde, hayatın her anında ve alanında Allah kelamı en yüce olsun diye mücadele edenler, le etmeyenler birbirine ayrılsın diye. Ve lenebluvennekum hatta na'lemel mucahidine minkum vassabirine ve nebluvu akhbarakum. Bir de Allah Teala akhbarakum burada esrarakum, içinizdeki o gizlediğiniz şeyleri, hallerinizi, haberlerinizi ortaya çıkarabilmek. İçinizle dışınız bir olsun. Allah Teala gün gelir içinizde olanı da dışınıza çıkarır. Eğer içinizle dışınız arasında bir uyum yoksa o zaman mahcup olursunuz, utanırsınız buyuruyor Allah Azze ve Celle. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. Burada tekrar birinci sayfaya dönüyor. Orada nasıl اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالُهُمْ diye önce kafirlerden sonra Müslümanlardan bahsetmiş. Şimdi tekrar Müslüman kafir bir özeti yapıyor ve son bölümde de Allah Azze ve Celle Allah yolunda ümmeti
mallarını sarf etmeye çağırıyor. Eğer sarf edebiliyorsanız, veriyorsanız

imanınız o halde ki her şeyi Allah yolunda harcayabilmeye sizi sevk ediyor. İnnellezine keferu ve saddu an sebillah, kafirler, Allah yolundan yüz çevirenler ya da Müslümanları alıkoyanlar, ve şakur rasule, Peygamber aleyhisselama muhalefet edenler, min ba'di ma tebeyyene lehumul huda, hidayet zahir olduktan, hak, batıl, dalalet, hidayet, cahiliye, İslam, birbirinden ayrıldıktan sonra bunlar hala batılın, cahiliyenin safında duruyorlar. Resulullah'la savaşıyorlar. Peki İslam'a zarar verebilirler mi? Asla. Len yedurullâhe şey'a. Allah'a hiçbir şekilde ve surette zarar veremezler. Allah'ın dinine de zarar veremezler. Sadece Müslümanlar onların yanında, safında yer alarak imanlarını ya sarsarlar ya kaybederler. Ve seyuhbitu a'maluhum, Allah Teala onların tuzaklarını, projelerini, stratejilerini bütünüyle boşa çıkaracak. Eğer bu ümmet, ya eyyühellezine amenu in tansurullâhe yansurkum, Allah'ın yardımcıları, İslam'ın muhafızları olursa, ve seyuhbitu a'maluhum ayeti de tecelli edecek. Bütün tuzaklar, projeler, sistemler, yapılar çökecek, çökertecek Allah Azze ve Celle. Madem ki onların tuzaklarını çökertecek Allah Azze ve Celle'dir, madem ki nihai yardım, zafer de, nusret de ondan gelecek, o halde ey ehli iman siz ne yapın? Ya eyyühellezine amenu eti'ullâhe ve eti'urrasûle, Allah'a itaat, Resulüne itaat edin. Ve la tubtilû a'mâlekûm, Allah amellerinizi batıl kılmasın. Batıl demek iptal, köksüz bir fidan gibi. Dikersiniz kurur. Ameliniz var, cami yaptınız, okul yaptınız, hanlar yaptınız, insanlar gelip orada kalsınlar, çeşmeler, sevirler. Eğer orada rıza ilahi yoksa, Resulullah Aleyhisselam'a itaat yoksa, o amellerin hepsi batıl. Müslüman niye cihat yapar? Batılı ortadan kaldırmak için. Çünkü asıl olan haktır, hakikattir. Ağaç olacak, kök salacak, hakikattir. Batıl köksüzdür. Allah cihadı emrederek batıl olan köksüz yapıları ortadan kaldırın ki insanlar soluksuz kalmasınlar dünyada. Aynı zamanda bu ayet-i kerime bize şunu da söylüyor. Madem ki Allah'a, Resulüne itaat edin, وَلَا تُبْدُلُوا عَمَالَكُمْ, Allah amellerinizi iptal etmesin. Fiilleri ayrı ayrı getiriyor, mugayet ifade ediyor. اَتِعُوا اللّٰهَ diyor ve اَتِعُوا الرَّسُولَ diyor. Allah'a itaat edin, Resulullah'a. Şöyle diyebilirdi: اَتِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَ, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Hayır, öyle yapmadı. Emir fiilini iki defa getirdi ki, yani Kur'an'a müstakil, sünneti de müstakil olarak göreceksiniz. Hem Kur'an'a hem sünnete ittiba edeceksiniz. Zaten Kur'an-ı Kerim'i şerh ediyor, ifade ediyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti. وَلَا تُبْدِلُوا عَمَالَكُمْ, eğer siz Resulullah'a itaat etmez, Kur'an Müslümanıyız derseniz, o zaman Allah amellerinizi iptal eder. وَلَا تُبْدِلُوا عَمَالَكُمْ, yani itaati Resul yoksa o zaman amel de yok. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, küfr inkar edenler, Allah'ın kevni ayetlerini, tenzil ayetlerini reddedenler, onun yolundan alıkoyanlar, ثُمَّ مَاتُوا, sonra bunlar öldüler, وَهُمْ كُفَّارٌ, aynı halde yine inkar ediyorlardı. Yine son anlarında bile Allah yolundan insanları çevirebilmek için çırpınıyorlardı. فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ, İşte kusura bakmayın, Allah bu zalimleri affetmeyecek. Siz de ey şunlar bunlar, bu dinsizleri cennete koymak için Kur'an'ı tahrif etmeyin. Cehennemin ebedi oluşunu inkar etmeyin. Bilakis deyin ki yaşasın zalimler için cehennem. فَلَا تَيْهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ. فَلَا تَهِنُوا, gevşemeyin, Allah yolunda
cihatta da Resulullah Aleyhisselam'a itaat noktasında İslam'ı

Artık savaşı siz yönetiyorsunuz. Karşı tarafı çökertme imkanınız var. Çökertmeden sulh selamet istemeyin. Çökerttikten sonra barışın. Ve entumul a'levne vallahu mahkum. Allah sizinledir. Ve len yetirekum a'malekum. Amellerinizi noksanlaştırmayacak. Yani ve len yetirekum ucure a'malekum. Amellerinizin karşılığını size verecek Allah azze ve celle. Madem ki amellerinizin karşılığını tam olarak alacaksınız, dünyada bir imtihan yeri ise, dünya bir mezra ise, ekilen ürünleri ahirette biçilecek olan bir yerse, o zaman dünyayı bir oyun alanı olarak görmeyin. İnnemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun. Bu hayat oyundur, eğlencedir. Yani eğlencedir, bir anda biter, çok kısadır ahirete nispetle. Böyle bir dünya size aldatmasın. اِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسَأَلُكُمْ اَمْوَالُكُمْ. Eğer iman eder, muttaki olursanız Allah Azze ve Celle size يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ mükafatını, yani yaptıklarınızın karşılığını Allah Teala verecektir. يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسَأَلُكُمْ اَمْوَالُكُمْ. Korkmayın da diyor. Yani Allah yolunda mallarınızı infak edin. Fakat infak ederken unutmayın, melekler dua ediyorlar. Diyorlar ki Allahümme a'ti munfikan halefa ve a'ti mumsiken telefa. Veriyorsa ver ya Rabbi, vermiyorsa telef eyle malı ya Rabbi diye. İnen o iki melek her gün Müslümana dua ederler. Buna rağmen Allah Teala sizden malınızın tamamını istemiyor. وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ. Eğer malınızın tamamını istemiş olsaydı فَيُحْفِكُمْ, böyle hani vereceksiniz diye ruhsat alan bırakmadan tamamını böyle Allah Teala isteseydi insanlardan تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَذْغَانَكُمْ, o zaman siz cimri olurdunuz. Ve yukhric, o cimrilik de adganüküm, içinizdeki kin ve nefret dışarıya çıkarır. Derdiniz ki ya biz miyiz dünyanın tek bu malı veren adamları, neden biz verelim, neden başkaları vermiyor, böyle ucuz ifadeler kullanırdınız. Salebe gibi olurdunuz. Ama Salebe yok tabi, böyle birisi hakikatte yok. El muftera aleyh diye bir kitap var. Bedir ashabındandır Salebe ve böyle bir şey yapmamıştır. Uydurmadır o malla alakalı Salebe'ye nispet edilen hikaye. Çok sahabi var adı Salebe, fakat içinde o vasıflarda anlatılan birisi yok. Olmuş olsaydı bu uydurma bir rivayet değil, neredeyse tevatür derecesine çıkardı. Allah Resulü Aleyhisselam ümmetinden has kadroda yer alanlardan öyle nifak halleri zuhur etmez. Münafıklar baştan münafıktılar zaten. Ve yuhric azganukum ha entum haula'i tud'un litunfiku fi sabilillah. Tembih edatı. İşte siz ha entum haula'i, şu adamlarsınız ki tud'un, çağrılıyorsunuz. Litunfiku fi sabilillah, Allah yolunda infaka çağrılıyorsunuz. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ, içinizden bir kısmı cimrilik yapıyor. Her yerde olur o kadar. Yani sahabeden, Müslüman olanlardan bir kısmı zorlanıyorlar. وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِ. Kim cimrilik yaparsa kendi adına yapmış olur. Çünkü وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ. Burada hayır olarak, sadaka olarak neyi infak ettiyseniz sizin içindir, ahirette onu bulacaksınız. Ölünce malı burada bırakıp amelinizle gideceksiniz. Eğer Allah yolunda verdiğin mal varsa seninle beraber ahirete o gelecek. Eğer vermiyorsan Mehmet kardeşim, o zaman ne yapar bu adam? Kendi adına vermemiş olur, malı dünyada bırakarak onu zayi eder. وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُوا عَنْ نَفْسِ وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى. Allah ganidir, siz fakirsiniz. Fukara sizsiniz. Hasta olunca
ne kadar zengin olursa

0: olursan ol, şifaya muhtaçsın. Zenginsin ama evinde huzur yok, saadete muhtaçsın. Veya fakr-ı zaruret içerisindesin, ekmeğe muhtaçsın. Her durumda insanlar fukara, Allah Azze ve Celle ise ganidir. Yani veriyoruz Allah'a diye büyüklenmeyin, başa kalkmayın. Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen feyudâifehu lehu edâfen kesîra. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda kim Allah'a borç verecek? Men zellezî yukridullâhe kardan hasena. Ebu Dahda Efendimiz Aleyhisselam'a gelip kullar Allah'a borç verir mi ya Resulallah diye sormuşlardı. Evet buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Allah'a onun fakir kulları adına borç vermek, ahirette almak üzere vermek, mazlumlara, yetimlere hayır yapmak, sahip çıkmak, karşılığını ahirette almak üzere vermektir. Ve in tetevellev yestebdil kavmen gayrekum. Eğer İslam'ın bu emirlerinden, talimatlarından, buyruklarından yüz çevirirseniz, size zor gelirse, unutmayın ki Allah size muhtaç değil. Çünkü o Allah, وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ اَنْتُمُ الْفُقَرَى. Fakir olan siz, gani olan Allah'tı. O halde size yalvarmaz yani. Allah Teala'nın yalvarması olmaz. اِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Sizin yerinize başka bir millet getirir, topluluk getirir, onları ikame eder. ثُمَّ لَا يَكُونُ اَمْثَالَكُمْ. Onlar da sizin gibi olmazlar. Ebu Tahtah gibi verir. Efendimiz Aleyhisselam böyle deyince hemen bahçesine gitti. 700 hurma ağacı olan bir bahçesi vardı, en güzel bahçesi. Allah yoluna verdiler. Ebu Talha verdi, diğerleri verdi. Verdiler Allah yoluna. Cenab-ı Hak mazlumlar için, mustazaflar için, ezilenler için nelere sahipsek imkan nispetinde onun fakir kullarına vermeyle Rabbim bizi şereflendirsin. Muhammed suresi özetle bize şunu söylüyordu. Devlet-i Aliye'de olduğu gibi istersen sulh ve selamet, hazır ol cenge. Ey ümmet, sen cenge hazır hale gelmeden dünya çapında bir ordu, bütün mazlumları kurtarmak için bir ordu hazırlayamadan mazlumlar ağlayacaklar, çocuklar yetim kalmaya devam edecekler. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Ya kayyum.
17: Kayyum musun sen? Kayyum musun ki bir an bir sonraki ana senin izninle erişir. Devam sendendir. Başı sona kavuşturan sensin. Ömrü ömre ilikleyen yine sensin. Anı ana bitiştiren, saati saate eriştiren, bugünü yarına eriştiren, ömrü hatıralarıyla, umutlarıyla tamam eyleyen senin kayyumiydin.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program Yönetmeni Halil Bekki.
18: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, pazartesi akşamları Enderuni Muhabbetler programı. Evet, kendi zamanında, kendi saatinde ve çok özel bir konukla. Artık bizim radyomuzun sevilen konuklarının belki de başında o geliyor.
1: Estağfurullah.
0: Ubeyt kardeşim bizlerle beraber. Ubeyt'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim beni tekrar davet ettiğiniz için.
0: Peki görüşmeyeli nasılsın? Ne var ne yok?
1: Valla elhamdülillah hocam. Sağlığınıza duacıyım. Her şey yolunda. Umarım siz de iyisinizdir. Ve kıymetli dinleyenlerimiz de aynı şekilde.
0: Elhamdülillah bizler iyiyiz. Muhtemelen Allah dinleyenlerimizi de iyi haldedir diye dua ederekten selamlayalım. Belki bizi şimdi yolda dinleyenler var. Belki evde yemek hazırlayanlar var akşam zamanı ya da namazını kılıp Hedef Radyo'da seni dinlemek için hazırlık yapanlar var. Herkesi selamlayalım. Ama önce Mine'yi bir selamlayalım. Mine bizi cap canlı dinliyor. Hemen yan tarafımızda bizi dinliyor. Halil Bey'e bir teşekkür edelim. Çünkü ne olur ne olmaz başta teşekkür etmezsek sesimizi kesebilir.
1: Her an sabotaja uğrayabiliriz.
0: Yani onun için ben Halil Bey'e bir teşekkür edeyim baştan peşin peşin ne olur ne olmaz. Yani yayının selameti için Halil Bey önemli. Evet. Ubeyt'ciğim görüşmeyeli neler yaptın? Değişiklikler var mı?
1: Vallahi hocam yani çok şükür elhamdülillah her şey yolunda. Okula devam ediyorum. Yani çok hayatımda ekstrem bir değişiklik yok şu an.
0: Şimdi belki unutanlar olmuştur ya da bizi yeni dinlemeye başlayanlar olmuştur. Şöyle kendinden biraz bahset istersen.
1: Tabii ki. Ben Ubeyt Gökdoğan, 20 yaşındayım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim.
0: Hazırlık bitti.
1: Hazırlık bitti hocam.
0: Memleketini de söyle istersen.
1: Aslen Çankırlıyım.
0: Evet. Bir şey söylüyordun.
1: Ha, işte hazırlık bitti. Bir senede bir hastalıktan dolayı ara verdik hocam. Çok şükür şimdi o da çözüldü.
0: Allah iyilikler versin.
1: Birinci sınıftan devam. Eyvallah.
0: İlahiyat Fakültesi'nde özellikle Ankara Üniversitesi zor olan üniversitelerden bir tanesi değil mi? Hani diğer ilahiyatlara göre.
1: Tabii yani biraz daha kapsamlı bir eğitim.
0: Evet. Şimdi neler görüyorsun derslerde?
1: Vallahi hocam biz işte Arapça olarak tefsir ve hadis dersleri alıyoruz. İslam inanç esasları, siyer, dini musiki ve benzeri yani Kur'an-ı Kerim dersleri gibi şu anda ilk dönem müfredatında bunlar var. Bu şekilde bir eğitim.
0: Şimdi sen bütün dersleri seversin muhtemelen de dini musikiye gelince herhalde biraz daha heyecanlanırsın gibi geliyor bana.
1: Valla estağfurullah hocam. Tabii dini musiki yani çok seviyorum. Bir de Fatih hocamızdan alıyoruz ders. Fatih hocadan aldığımız için daha da anlamlı oluyor haliyle. O yüzden keyifli bir ders gerçekten de.
0: Eyvallah. Şimdi bugün seninle konuşacağımız ümmet kardeşliği. Yani ümmeti Muhammed'in kardeşliğinden bahsedeceğiz. Özellikle günümüzde çok çok ihtiyaç olan bir konu. Tabiri caizse su gibi, ekmek gibi, hava gibi önemli bir konu. Ümmetin kardeşliği. Şöyle ümmet deyince aklımıza ne gelir? Ümmeti nasıl tarif ederiz?
1: Ümmete ben Peygamber Efendimiz'in tanımıyla cevap vereyim istiyorsanız bu soruya. Ümmete Peygamber Efendimiz bir evin tuğlaları gibi örneğini veriyor. Yani biri olmadan biri düşünülemez bir bütün.
0: Bir binanın tuğlaları gibi öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet aynen öyle hocam.
0: Evet. Sanki bir hadis daha var değil mi? Şimdi ben söyleyince muhtemelen hemen aklına gelecek. Doğudaki Müslümanın acısını batıdakinin hissetmesidir diyordu değil mi?
1: Tabii ki aynen öyle. Yani zaten yani İslam dininin temel misyonu da bu. Yani işte komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani bu hep bir bütünlü olmayı bize çağrıştırıyor. Hep bir bütün olmayı emrediyor zaten genel olarak.
0: Evet çok güzel teşekkür ediyoruz. Peki kardeşlik deyince ne anlayacağız? Oradan devam edelim istersen. Kardeşlik aslında sadece bir anne ve babadan dünyaya gelen aynı kanı, aynı soyadı taşıyanların bulunduğu durum değil galiba. Kardeşlik sadece o değil yani.
1: Tabii ki yani öyle olsaydı bizim yaratıcımız Allah-u Teala Hucurat suresi 10. ayette ben kesinlikle Müslümanları birbirlerine kardeş kıldım ayetini herhalde indirmezdi diye tahmin ediyorum. Kardeşlik kan bağından, soy bağından veya başka diğer şeylerden çok öte.
0: Evet. İnnemel mu'minune İhvetun. Fe eslihu beyne ehaveykum ve ettegullâhe leallekum turhamun. Muhakkak müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ki size merhamet edilsin. Bu beytçiğim, biz yayına biraz heyecanlı girdik. WhatsApp hattımızı söylemeyi unuttuk. Şimdi senin sesini duyunca dinleyenlerimiz hemen mesaj göndereceklerdir. Ben bir hatırlatayım numarayı. Evet, Hedef Radyomuzun WhatsApp numarası 0531-843-56-33. Tekrar ediyorum. 0531-843-56-33. Hedef Radyo'da programımız için sorularınızı, görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Ubeyciğim birazdan bize canlı bir eser okuyacak. Belki de o eserden de istifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bugün bizlere hangi eserleri hazırladın desem?
1: Hocam, Yusuf, yani Arzu Hal hazırladım Ömer Karaoğlu'ndan. Sonda da duruma göre şehit tahtı yapabiliriz veya ne zaman anlarsam seni yapabiliriz.

0: akışa göre inşallah.
1: Repertuar geniş nasıl olsa diyorsun.
0: Tabii, aynen öyle.
1: Yani şey yok, sıkmaya gerek yok. Böyle biraz da zuhuratta tabi olarak gideriz diyorsun yani.
0: İnşallah, inşallah diyelim.
1: Eyvallah kardeşim. Şimdi kardeşlikten bahsettik ya. Bu kardeşliğe evet. vereceğimiz örnekler var mı? İstersen kardeşliğe geçmeden önce mümin kime denir? Onu da bir tarif edebiliriz istersen.
0: Ben yine kendi tabirimden kaçınayım. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle söyleyeyim. Mümin elinden ve dilinden emin olunan kimsedir diyor Peygamber Efendimiz. Yani güvenilir. Başka birinin bu kişi yapar veya bunu yapmaz diyebileceği güvenilir bir insana. Yani mümin tabii ki iman eden demek ama bunların dışında yorumlamamız gerekirse Peygamber Efendimizin deyimiyle elinden ve dilinden emin olunan kimse.
1: Elinden ve dilinden emin olunan kimse. Evet. Aslında ne söylediğimiz değil, ne yaptığımız konusu, öyle mi?
0: Tabii ki yani ya iman ediyorum demek çok kolay bir şey yani hani ama önemli olan bunu bir manada fiile dökebilmek diye düşünüyorum.
1: Çünkü her kişi kolayca söyleyebilir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Doğru mu?
0: Tabii aynen öyle.
1: Ama bunun gereğini yerine getirmek biraz herhalde er kişi işi.
0: Yani zaten mümin olmak orada başlıyor hocam. O yüzden hani Müslüman var ama mümin kavramı farklı bir kavram.
1: Evet, müminle Müslüman arasındaki fark da biri yürekten iman eden değil mi?
0: Tabii ki aynen öyle.
1: Şeksiz, şüphesiz, çıkarsız, menfaatsiz, öyle mi?
0: Aynen öyle.
1: Arı duru iman eden. Müslüman ise teslim olan mıydı?
0: Evet, teslim olan.
1: Evet Ubeyciğim. Şimdi hemen dedim ya, senin sesini duyanlar mesaj gönderir diye. Evet. Emine Hanım göndermiş. Hayırlı yayınlar diyor. Sana selamları var.
0: Çok teşekkür
1: radyomuzun
0: ediyorum.
1: Radyomuzun kadim dinleyicilerinden. Yani bizim radyomuzun Ankara'da ilk radyo olduğunu biliyorsun. Yani hı hı. dini yayın yapma noktasında. Özellikle 22. yılı bitiyor. 23 yıl oluyor. Özür diliyorum. 23 yıl olur mu? 33 yıl. Dile kolay. Dile kolay. Senden büyük herhalde radyomuz değil mi?
0: Benden büyük. Ben küçükken 4-5 yaşındayken katılırdım. Güzel bir programım vardı hafta sonu çocuklar için. Telefonla çok bağlandım zamanında ben. Yani küçüklükten beri de ben de dinlerdim yani Hedef Radyo'yu.
1: Yani Hedef Radyo'nun sıkı dinleyenlerinden bir tanesi de sensin yani.
0: Tabii doğru.
1: Peki o zamandan bu zamana hatırladığın programcılarımız var mı?
0: Özellikle aklımda kalan Hatice abla olmuş. Hatice Uysal. Onun bir programı vardı Uçan Balon diye. Çok net hatırlıyorum. Hafta sonları yapardı. Çocuklar için işte oraya çıkardık, bilmece okurduk. O bize bir şey sorardı. Şarkı söylerdik, türkü söylerdik filan. Ben de oraya yani mesela normalde işte çocuklar böyle bir kere bağlanır, iki kere bağlanır filan. Bayağı bir sevmiştim de her hafta öyle bağlanırdım yani. Hatice abla da sağ olsun tatlı da bir insandı. Yani benim en aklımda kalan o var. Tabii Zehra abla var, şimdi dinliyorsa kızmasın bana. O da sağ olsun sürekli davet ediyor, sürekli onunla beraberiz.
1: Zehra Uçar değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, aynen öyle.
1: Engel değilsin.
0: Değil. Aynen engel değil.
1: Engel değilsin, evet. Bir de Halil abi varmış.
0: Halil bekliyor, evet.
1: Şimdi ben dedim ya sana, bak sen kime teşekkür edersen et, o araya bir de parantez aç, Halil Bey'i koy. Ne doğru. olur ne olmaz. Yani mesela diyelim ki radyodan birini andın, Hatice Hanım'ı ve Halil Bey.
0: Evet.
1: İşte ne bileyim tire, efendime söyleyeyim eşittir gibi. Hatice Hanım galiba Hedef Radyo'da en uzun soluklu yayın yapanlardan bir tanesiydi. Dinliyorsa selam olsun kendisine.
0: Tabii aynen öyle.
1: Evet Ubeyciğim, istersen eseri söyleyelim çünkü seni bekleyenler var.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi Emine Hanım'a armağan edelim. O özellikle yine bir mesaj daha göndermiş sana. Emine Hanım'a armağan edelim. Halil Bey'e, bizi cap canlı dinleyen Mine Hanım'a armağan edelim. Yine Filiz Hanım'a armağan edelim biz. Semra Hanım'a armağan edelim ve Asya Hanım'a da armağan edelim. Bizleri dinleyen, ismini sayamadığımız Ankara'nın değerli dinleyenlerine veya bizi internetten, Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyenlere, belki sesimiz yurt dışına kadar gür bir şekilde gidiyordur, oralara da selam olsun. Ömer Karaoğlu'nun Arzu Hal'ini mi ilk dinliyoruz?
0: Tabii, nasıl isterseniz, hangisiyle
1: evet,
0: başlayalım derseniz.
1: Arzu Hal eserimizi Ubeyd kardeşimizden dinliyoruz. İnşallah eserden sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Eyvallah.

0: canlı canlı dinledik. Ubeyciğim, canlı yayın içerisinde canlı yayın yaptım. Haberin var mı? Şöyle ki, radyoda canlı yayındasın. Aynı anda sen eser okurken ben seni Instagram'da da canlı yayına koydum.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Yani aslında dünyada iki canlı yayını bir arada yapan nadir adamlardansın. Haberin
1: Eyvallah
0: olsun.
1: Eyvallah hocam. Vesile olanlar sağ olsun diyeyim ben de.
0: Ben küçükken radyonun bir şekilde görüntülü olmasını isterdim. Görüntülü radyo. İşte şimdi bugün herhalde bunu yapmış olduk. Bir Vizyon Tele diye bir film vardı. İzledin mi bilmiyorum.
1: Tabii hatırlıyorum. Televizyon meselesi Zeki Müren'de bizi görecek.
0: Zeki Müren'de bizi... tam da espri bu işte.
1: Evet
0: şimdi seni gördüler. Yani
1: Eyvallah.
0: Radyoda konuşuyorsun ama arzu hali söylerken seni dinlediler.
1: Eyvallah.
0: Diline sağlık, yüreğine sağlık.
1: Estağfurullah, ben çok teşekkür ederim.
0: Ömer abi bu eseri dinleseydi muhtemelen derdi ki Ubeyt ben bunu bundan sonra söylemeyeceğim. Bundan sonra bu eser senindir. Telif hakları da senindir kardeşim.
1: Yok, estağfurullah, kendisinden feyiz alıyoruz.
0: Ben Ömer abinin numarası var. Hatta senin bu söylediğin videoyu Ömer abiye de atayım. Biraz mutlu olsun.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten böyle Ömer abi yüreği çok geniş bir adamdır biliyorsun.
1: Tabii şeref duyarım.
0: Yani hem eğitimci hem güzel de bir insan. Biz tabii konumuzu da es geçmeyelim. Bizim konumuz çok önemli bir konu. Daha konuşacağımız o kadar çok şey var ki Ubeyciğim. Biz başlangıçta dedik ki hani ümmet kime denir? Ümmet nasıl olur? Arkasından mümini konuştuk, kardeşliği konuştuk. Fakat kardeşliğin bu asr-ı saadetteki örnekliği günümüze pek uymuyor. Yani getiremedik onu. Asr-ı saadetteki kardeşlik örneklerinden biraz bahsedebilir misin bize?
1: Hocam dilim döndüğünce bahsetmeye çalışayım. Aslında burada yine en bilinen olaylardan birinden örnek vermek istiyorum. Müslümanlar Mekke'de zulüm görüp Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz muhacirle ensarı birbirine kardeş olarak uygun görüyor. Abdurrahman bin Avf'la Sa'd bin Rebiye olması lazım. İnşallah yanlış söylemiyorumdur radiyallahu anhuma. İkisini kardeş olarak uygun görmüş. Öyle olunca Sa'd bin Rebiye Abdurrahman bin Avf'a gelip ben uzun yıllar burada çalıştım. İşte hurma bahçelerim var. Bir sürü malım var, mülküm var. Peygamber Efendimiz de bizi kardeş ilan etti. Al malımın, mülkümün hepsi senin. Bende de olsa bir daha çalışır, bir daha kazanırım. Hepsi senin olsun deyince Abdurrahman bin Avf'ın da burada çok güzel bir cevabı var. Allah razı olsun. Malın da mülkün de senin olsun. Allah bereketli kılsın. Sen bana pazarın yerini göster yeter diyor. Yani burada biz aslında günümüzde yani yapmayı geçtim. Bence hayal etmesi bile zor bir fedakarlık örneği. Çift taraflı olarak yapılan bir fedakarlık örneği var. Bir taraf gerçekten kardeşliğini çok ciddi biçimde gösteriyor. Öbür taraf gerçekten ne kadar karakterli olduğunu ve yani tok gözlü olduğunu gösteriyor. Bu çok kıymetli bir anekdot diye düşünüyorum. İşin en ilginci de bu bir hikaye değil. Gerçek yaşanmış bir olay olması tabii. Etkileyici kılan.
0: Evet, yani böyle bir kardeşliği anlatınca insan direkt ya böyle bir şey olur mu? Bu hikaye diyesi gelirken sen hemen orada güzel bir nokta koydun. Hatta renkli bir nokta koydun ki dikkat çeksin. Yani bu hikaye değil kardeşim. Bu yaşandı 622 yılı Medine'de, tarih buna not düştü diyorsun öyle mi?
1: Aynen öyle oldu hocam.
0: Kardeşlik öykülerine devam edelim istersen. Ensar muhacir kardeşliği demişken orada yaşanmış inanılmaz güzel kardeşlik örnekleri de var. Şimdi Peygamberimizin sosyolojik olarak gerçekleştirdiği en önemli sünnetlerden bir tanesi muahhat. Yani kardeşlik.
1: Evet.
0: Bu kardeşlik ensar yani Medinelilerle muhacir yani Mekkelilerin kardeş ilan edilmesi. Bir öncesinde de Evs ve Hazreç diye bilinen iki tane büyük kabile var. Onların 120 yıldır, bir rivayet 220 yıldır devam eden bir kan davaları var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kan davasını bitiriyor ve iki kavmi, iki kabileyi kardeş ilan ediyor. Yani inanılmaz güzel şey. Aslında bizim peygamberimiz sadece abdest alıp namaz kılan, oruç tutan, zekatını veren, haccını ifa eden bir peygamber değil. Sosyal hayatında tam merkezine oturmuş peygamber, ne dersin?
1: Hocam dünyada şu anda yanlış tam sayısını hatırlamamakla beraber 12 binin üzerinde din var. Zaten İslam'ı farklı kılan İslamiyet'i gerçekten yaşanılabilir ve insanın hem bedenine hem ruhuna hitap eden bir din olarak kılan en önemli hususlardan birisi de bu. Yani İslam'ın geldiği noktada zaten nasıl bir topluma geldiği çok bariz. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, haksızlıkların olduğu, kabileciliğin yapıldığı, parası olmayanın adam yerine konmadığı bir dönemde İslamiyet gelip bunların hepsini elinin tersiyle itip yerinde bir kardeşlik hukukunu, barışı, yani zaten İslam dininin yani kelime manası da esenlik, esenliği merkez alan bir sistem oturtuyor. Zaten İslamiyet'i de farklı kılan bu yani.
0: Selameti, barışı, huzuru tesis etmesi değil mi?
1: Aynen öyle hocam.
0: Geçenlerde özellikle bu Filistin'de yaşanan olayları izleyen bir tane Amerikalı bir kadın bir meal okumaya karar veriyor. Bakara suresinde onlar sizlerle savaşmadığı sürece siz onlarla savaşmayın ve barışa sımsıkı sarılın ayetini okuyunca Müslüman olmaya karar veriyor ve bunu anlatıyor. İslam savaş değil, barış dinidir diyor. Yani gördün mü? Nasıl hemen anlayıveriyorlar. Biz i̇şte, demek ki İslam'a ulaştıramıyoruz Ubeydim.
1: Hocam zaten öyle. Ya bu çok klasik bir örnek vereceğim. İzleyen yani dinleyenler de kusura bakmasınlar. Tabii herkes biliyordur ama konuyla alakalı. Yusuf İslam Müslüman olmadan önce bir işte kendisine meal hediye ediliyor yine. Müslüman oluyor. Şöyle bir laf var. Ben Müslümanları görseydim Müslüman olmazdım diyor. Ne yazık ki birazcık da işte hep insanlardan ziyade bizim de bir dini nasıl yaşayıp karşı tarafa nasıl bunu yansıttığımız, nasıl lanse ettiğimiz de önemli ki bu biraz da o insanların üzerinde bizim hakkımız yani. İnsanların doğruya vesile olmasına yani doğruya gitmelerine vesile olmamız gerekirken yanlışa sapmalarına vesile olmamamız lazım. Yani siz insanlık içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Doğruyu emreder, kötülüklerden nehyedersiniz diyor ama bizim ne yazık ki şu an çok onu uygulayabiliyor muyuz kısmında ciddi soru işaretlerim var.
0: Evet, Ali İmran suresi 104, 110, 114'te vurgulanan konu değil mi?
1: Evet.
0: Emri bil maruf nehyanil münker. Kıymetli dostlar, Ubeyd'le muhabbetimize devam ediyoruz. Ubeyd'ciğim, Emine Hanım diyor ki inşallah bir gün sizi evde misafir etmek istiyorum diyor. Bak senin vesilenle biz kahveyi kaptık. İnşallah. Muhtemelen yanında bir tatlı da olur. Halil Bey duymasın, muhtemelen o da yanımızda katılmak isteyecektir.
1: Tatlıyı da biz götürürüz hocam.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii.
0: Tamam. O zaman tatlıyı Halil Bey alsın.
1: Olur. O zaman olur. Halil abi o zaman gelebilir.
0: Tamam. O zaman Halil abi tatlıyı alıyor. İkimiz de tatlı tatlı gidiyoruz.
1: Anlaştık.
0: Tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Sen zaten tatlısın. Hani
1: estağfurullah.
0: Sana hiçbir şey yapmamıza gerek yok da ben biraz o gün çikolata falan yiyeyim işte.
1: Estağfurullah
0: öyle gidelim
1: hocam. Olur. Yeter eyvallah. Ki Halil abi alsın.
0: Yeter ki?
1: Halil abi alsın yeter ki.
0: Evet. Halil Bey diyor ki sizin canınız sağ olsun diyor da sanki kuru kuruya gadasını alayım der gibi oluyor. Bu Kayseriler öyle derler. Kuru kuruya gadasını alayım.
1: Hocam şimdi afişe etmeyelim Halil abiyi de.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Halil Bey çayın için. Şimdi Emine Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Neden olmasın? Eyvallah. Yani bizim Hedef Radyo'daki dinleyenlerle aile bağlarımız var zaten. Biz büyük bir aileyiz. Dolayısıyla davet edildiğimiz yere de gideriz. İnşallah bir gün oturur, muhabbet eder. Hedef Radyo şöyle birazcık geçmişiyle, belki de geleceğiyle konuşuruz inşallah.
1: Veya belki bir gün biz davet ederiz Emine Hanım'ı.
0: Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Emine Hanım muhtemelen geliyordur buraya. Çünkü çok kadim dinleyicimiz dedim ya.
1: Doğrudur.
0: Muhtemelen radyoya geliyordur o. Halil Bey'le tanışıyorlardır muhtemelen.
1: Doğrudur.
0: Peki Ubeyciğim, hani Ümmet-i Muhammed'i konuşmaya devam ediyoruz ya.
1: Evet hocam.
0: Ümmet-i Muhammed bugün çok dağınık halde. Feci dağınık. Hani bir 99'luk tesbih olur ya. Onun ipini kopardığında boncuk taneleri böyle dağılır, her tarafa saçılır ya.
1: Evet.
0: Ondan daha dağınığız. O 99 tane boncuğu toplama ihtimali var. Zor da olsa var. Ümmet-i Muhammed'i toplamanın da elbette zor da olsa yanları var ama bu dağınıklığımızın sebebi ne Ubeydim? Niye böyle olduk biz? Yani biraz önce anlattın sen. Dedin ki Asr-ı Saadet'te bir binanın tuğlaları gibiydi onlar. Sonra bir şekilde birbirlerine kardeş ilan ettiler. Bir şekilde evlerini açtılar, gönüllerini açtılar. Peki bugün niye böyleyiz Ubeydim?
1: Hocam öncelikle ilk dediğiniz tesbih tanesi metaforuna ben de Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor tespitte, yani ipe dizilir taneler. Biz aslında Allah'ın ipine sımsıkı sarılırsak sanırım bir arada oluruz diye düşünüyorum. Hocam yani tabii ki bu, hani şimdi büyük büyük laflar edip kesinlikle bu yüzden olmuştur, şu yüzden olmuştur demek benim haddime değil. Sadece yorum yapabilirim. İşte yine burada mümin meselesi, yani gerçek mümin olma meselesi hocam devreye giriyor. Yani biz bir şeyleri ne kadar iyi anlayabildik, ne kadar doğru uygulayabildik. Ya bütün bunların toplamı, yani mesela hiçbir şey tek bir şeyden dolayı ortaya çıkmaz. Bir şeylerin toplamı bu dağınıklığı ortaya çıkardı. Bu dağınıklık ne yazık ki özellikle Hazreti Osman'ın vefatından sonra başladı ve artarak devam etti. Yani olaylar bütünü diyorum.
0: Evet. İlk önce diyorsun ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Tabii. Yine Ali İmran suresi geldi değil mi? Bu sefer 103. Ve'tesimu bihablillahi cemi'an ve la tefarraku.
1: Sıralı gidiyorum gördüğünüz gibi.
0: Evet. Ali İmran suresi üzerinde bugün daha çok tefekkür ediyoruz. Önce 104, 110, 114'tü. Şimdi 103. ayet-i kerime bu da. Gerçekten önemli bir yer. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak. Çünkü herkes kendi cebinden bir ip çıkarırsa, herkes kendi ipini önemserse, değil mi?
1: Tabii ki.
0: Yani benim ipim, benim yolum, benim evim, benim arabam, benim vakfım, benim derneğim, benim camiam, benim partim, başka işte öne çıkardığımız neyimiz varsa. Ama bizim ilk ipimiz, en geniş ipimiz, kopmaz ipimiz, en doğru ipimiz, sapasağlam ipimiz neydi? İslam.
1: Allah, İslam.
0: Değil mi?
1: Yine çok güzel bir hadis aklıma geldi. Yani müminlerin mümin olmasıyla alakalı. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Aslında burada biraz dediğiniz, yani birbirinizi sevme meselesi. Yine kardeşliğe hocam. Aslında bunun en temel meselesi kardeşlik. Eğer kardeş olmayı başarırsak ne ayrılık olur, ne fitne olur.
0: Peki kardeşliği tesis edebilmek için de birkaç şeye ihtiyacımız var. Hani önce Allah'ın ipine sımsıkı sarılıyoruz. Tamam. Birbirimizi seviyoruz. Yeter mi? Yetmez. Galiba biraz daha üretmemiz lazım. Yani bugün Batı'nın teknoloji olarak, sanayi olarak veya üretilen ürünler noktasında bizden önde olduğu hakikat.
1: Evet.
0: Biz Müslümanlar olarak biraz geride kaldık. Ecdadımızın bize emanet ettiği hem toprakları korumakta hem de o hayat standartlarını üst düzeye taşıdığı dönemlere göre daha zayıf, daha güçsüz durumdayız. Ki birbirimizden kopuk olduğumuz için de dünyanın dört bir yanında Müslümanlar eziliyor değil mi? İstersen kardeşlik ortadan kalkınca bak nelere sebep oluyor. Doğu Türkistan hiç haberimiz yok. Neler yaşanıyor? Bilmiyorum, sosyal medyadan takip edebiliyor musun? Orada kardeşlerimiz konuşuyor. Emin ol videoyu izleyemiyorsun sonuna kadar.
1: Zaten şey şu an Çin, ya bu gerçekten ciddi bir baskıdan bizim elimize geçebilenler. Ya Çin orada çok ciddi bir baskı ve bunun dünyaya duyurulması konusunda da çok ciddi bir baskı var. O yüzden dünyaya da ciddi manada duyurulmuyor. Bir de açık konuşmak gerekirse biz gerektiği kadar üzerine bu meselenin eylemiyoruz. Yani orada dindaşlarımız, soydaşlarımız zulüm görürken gerçekten bizim yani eksiyiz, çok eksiyiz.
0: Evet, bir tarafta Doğu Türkistan. Yani bugün orada insanlar açık hapishane ve dünyaya kapalı bir hapishane. Yani üstü açık, tamam, nefes alabiliyorlar, güneşi görebiliyorlar, yağmuru hissedebiliyorlar ama ne kardeşliği hissedebiliyorlar, ne dünyada Müslüman olduklarının farkına varabiliyorlar. Geçen yine Doğu Türkistanlı biz kız kardeşimizin bir videosunu izlerken namaz kıldığı için ya da tesettürlü olduğu için eziyet gördüğünden bahsediyordu ki eziyeti anlatamam, kelimelere dökemem. Yani her birimizin tekrar elimizi vicdanımıza koyup bu kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurmamız lazım. Bir taraftan da özellikle 2 yıldır yaşanan, yani zulüm desem artık hafif kalıyor, soykırım desem kurtarmıyor. 7 Ekim 2023'ten bu zamana kadar Filistin'de on binlerce kardeşimiz katledildi. Hem de çocuk, kadın, hasta, yaşlı demeden burayla ilgili neler söyleriz?
1: Hocam aklıma öncelikle Akif'in bir şiirini getirdiniz. Bir zamanlar biz ne millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin diye çok acı bir, yani nereden nereye, çok acı bir nereden nereye tablosu gerçekten düşündüğümde. Vallahi hocam bu yani çok ciddi bir, aslında dünyada da bir ikiyüzlülük var işin açığı. Yani olayı da siyasileştirmek istemiyorum aslında şu an konuşurken ama. Yani dünya da biraz görmek istediğini görüyor. Tabii dünya görmek istediğini görüyor ama dünyayı geçtim, bizim Müslüman devletler olarak biraz artık kınamaktan ileri gitmemiz lazım. Yani koca koca devletlerin işte aylar boyu toplanıp hadi bugün de bir karar alıyoruz deyip hepsinin sonunda da işte kınıyoruz. Dan artık ileri gitmemiz lazım hocam.
0: Ubeyciğim, kına kalmadı kınaya. Yani hiçbir kına kalmadı.
1: Bu i̇şte nasıl siyasileşmek istemiyorum.
0: Yani rahatça siyasileşebilirsin, hiç sorun yok. Yani şöyle, bu siyasi bir mesele değil aslında. Bu bir kardeşlik meselesi.
1: Öyle, ne yazık.
0: Yani bizim derdimiz Bağcı'yı dövmek değil herhalde, değil mi? Bizim
1: yani
0: derdimiz.
1: De Bağcı'nın da biraz sanki dayak hak etti gibi artık. Bağcı'nın da bir dayak yeme vakti geldi.
0: Evet, hem üzüm yiyelim hem de Bağcı'yı döverim mi diyorsun?
1: Bence biraz vakti geldi hocam artık. Çünkü evet, Bağcı başka türlü akıllanmayacak sanırım.
0: Kıymetli dostlar, Ubeyt kardeşim ne diyorsa ben de altına imza atıyorum. Bağcı'yı dövelim diyorsa dövelim, sorun yok. O Bağcı, tabii benim Bağcı'dan kastım farklıydı ama sen galiba İsrail'i kastettin.
1: Yok, biraz kendimizden de bahsediyorum.
0: Kendimizin bahsettin, tamam. Kendimizden bahsettin. Aç o zaman biraz da böyle, bizi döveceksek bizi dövelim. Halil Bey'den başlayabiliriz. Yakınımız da ya, onun için söyledim yani.
1: Hocam çok uğraştık, inşallah programın sonunda başımıza bir şey gelmez diye umut ediyorum.

0: şöyle. Aslında işin esprisi bir tarafa, hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Eğer zaten biz o sorumlulukları yerine getirmediysek biz o dayağı ahirette yiyeceğiz zaten. Yani bağcıyı feci dövecekler. Hatta dayakla kurtulabilirsek, Allah ne diyorlar, öp başına koy mu diyorlar.
1: Aynen öyle hocam.
0: Dayakla falan da kurtulamayız diye düşünüyorum. Allah Celle Celaluhu bizlere merhamet eylesin. Bizlere Amin. Acısın, bizleri bağışlasın. İnşallah şu sorumlulukları üzerimizden hakkıyla yerine getirerek kurtulmayı nasip eylesin.
1: Hocam bizim problemimiz bana kalırsa şurada başlıyor. Dünya neden sessiz? Bunlar neden böyle yapıyorlar? Bunlar işte niye kimse sesini çıkarmıyor? Ya iyi hoş da ya her ateş bir kıvılcımla başlar. Biz mesela ne yapabiliyoruz? Ben biraz artık işin noktasındayım. Tabii yani hepimiz işte tamam Müslüman devletleri eleştirelim. Dünyayı zaten eleştiriyoruz. Ama biz kendimiz bireysel olarak yani mesela bir boykot bile yapamazken bir şeyler beklemek bana birazcık ikiyüzlülük gibi geliyor. Yani bağcıyı dövmemiz gereken durum tam olarak orada başlıyor.
0: Evet. Hep söyleniyor ya, biz ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz? Aslında aklıma hep senin aklına ayet geliyordu ya, bugün şimdi de benim aklıma geldi Bakara suresinde. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Ne yaparsanız lehinize, ne yapmazsanız aleyhinize. Peki biz ne yapacağımızı hiç hesap ettik mi Ubeydim?
1: Hocam zaten sorun orada başlıyor. Yani hesap ne yazık ki edemedik. Aslında Allah'ın bize emrettiği çok açık. Yani ama biz işte bu emirlere uyma konusunda birazcık. Aslında bizimki bu İsrailoğullarının işte Rabbinle, Musa Rabbinle sen savaşta biz sonra sizin peşinizden geliriz meselesine. Bizimki artık biraz yani eleştirdiğimiz Yahudilerin davranışlarına dönmeye başladı ne yazık ki.
0: Söylüyoruz ama bir şey yaptığımız yok.
1: Yani, yani Musa Rabbi ile savaşsın sonra biz arkadan geliriz her şey temizlendikten sonra. Biz artık ne yazık ki o kafada olmaya başladık.
0: Sonra da övünecekler değil mi? Biz savaştık kazandık.
1: Tabii aynen öyle, her zaman öyle olmuştur.
0: Aslında Ubeyd çok önemli bir söz söyledi. Biz konuşuyoruz ama icraatta yokuz. Evet, peki biz bu kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var dedik ya. Birincisini sen boykot olarak söyledin. Başka bu kardeşliğin gereği olarak ne sorumluluklarımız var bizim?
1: Hocam kalbi sorumluluklarımız var. Yani unutmama sorumluluğumuz var. Yani bizim bir savaş durumunda cihat bize farz. Bu ama farz olan cihadı illa yani tabii elimizden gelse de topla tüfekle kılıçla yapabilsek. Ama kılıçla olmayan noktada da yani yeri gelecek kalem, yeri gelecek yürek. Yani burada işte bir kişi bir şeyden rahatsız oluyorsa düzeltebiliyorsa eliyle eline gücü yetmiyorsa diliyle, diline gücü yetmiyorsa kalbinden buğz ederek ama o da imanın en düşük seviyesidir. Hiç olmazsa en azından imanımızı kurtarabilmek için kalbimizden samimiyetle bizim buğz edebiliyor olmamız lazım.
0: O fiili cihat dedin ya.
1: Evet.
0: O ikimize farz değil değil mi? Hani leyse alela ma haracun.
1: Vallahi bilmiyorum. Ümmü Mektum şehit oldu diye hatırlıyorum. Bence bilemedim hocam.
0: Şöyle. Ayet var ama. Leysa alel ama haracun ve la alel aracı haracun ve la alel meridi harac.
1: Tabii işte orası öyle ama hocam.
0: Görmeyene zorluk yoktur. İşte. Yürüyemeyene zorluk yoktur. Hasta olana zorluk yoktur. Biz şimdi gitsek oraya kim dost kim düşman ayırt edebilir miyiz ikimiz?
1: Yok tabii de bizimki de işte şey.
0: Biz de radyoda program yapalım.
1: İbrahim'e su taşıyan karınca oluruz en azından diyeyim.
0: Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan karınca olalım. O zaman biz buradan Filistin'i unutmama adına ya da unutturulmama adına dilimizden neler dökülüyorsa onları söylemeye devam edelim. Tabii,
1: aynen öyle.
0: Bu yeter mi? Dediğin gibi yetmez. Kalbimizle onlara sürekli dua edeceğiz. Boykotu unutmayacağız. Başka ne tür sorumluluklarımız var? Eğer paramız çoksa değil mi? Maddi destek de olabiliriz.
1: Aynen öyle. Yani hocam müminin mümine ettiği dua kesin yani kabul olma garantisi var. O yüzden aslında duayı da küçümsememek lazım. Bizim dua etmemiz.
0: Evet. Dua küçümsenmemeli değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Hani Allah-u Teala'yı yardıma çağırmak ama içimiz dolu bir şekilde yardıma çağırmak. Yani biraz önce senin bahsettiğin o İsrailoğullarının yaptığı gibi işi üzerinden savmak için

0: için yapılan dua gibi değil.
1: Tabii ki.
0: Haşa huzurdan öte, Allah-u Teala'ya iş öğretmek de değil işimiz. O İsrailoğulları git sen savaş Rabbinle diyor ya. Yani o bir aslında, çok özür diliyorum, ukalalık. Başka bir şey değil yani, şımarıklık. Yani İsrailoğulları tarih boyunca hep ukala, hep şımarık olmuşlar değil mi?
1: Aynen öyle hocam. Yani bu zaten yani Kur'an kıssalarında da o yüzden en uzun anlatılan meselelerden biri İsrailoğullarının şımarıklığıyla dolu ayetler.
0: İsrailoğulları kendilerine çok peygamber geldi diye övünüyorlar ya.
1: Evet.
0: Ben de onlara şey sormuştum. Dedim ki bu kadar övünüyorsunuz ama bir ilçenin ya da bir şehrin emniyet müdürü sıkça değiştiriliyorsa ne anlaşılır oradan?
1: Emniyet problemi vardır. Emniyet müdürünün gücü yetmiyordur.
0: Islah olmuyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Efendi olmuyorsunuz. Adam olmuyorsunuz. Sürekli yenisi gelmek zorunda kalıyor. İşte siz ıslah olmadığınız için Allah-u Teala öldürdüğünüz bir peygamber yerine başka bir elçi daha gönderiyor. Değil mi?
1: Aynen öyle hocam. Biz işte şimdi yani onlara maymundan daha aşağılık olun ayetinin artık tecellisini bekleyecek durumdayız sanırım. Bilmiyorum.
0: Evet. Şimdi biraz daha tekrar ben kendimize getirmeye çalışıyorum meseleyi. Günümüzde kardeşliği tesis etmek için biraz önce olması gerekenleri söyledik ya. Bir de engeller var önümüzde bu kardeşliğe. Birçok engeli sayabiliriz ama senin ilk olarak kardeşliğin önündeki engeller dediğimizde aklına gelen neler var?
1: Hocam algı meselesi bana kalırsa biraz farklı yaklaşacağım konuya ama bizim ya üzerimizde sürekli bir algı yaratılmaya çalışılıyor. İlk Filistin meselesi yani işte bir Hamas hani saldırdı sonra başladı. Olayların ilk başladığı zaman hatırlarsanız orada insanlar ölüyor biz. Filistinliler işte toprak sattı mı satmadı mı? Ya arkadaş yani mesela bunu bugün mü konuşalım? Hani mesela en olmayacak zamanda en olmayacak şeyi konuşuyoruz. Çünkü bir algı. Toprak sattılarsa mesela dedeleri satmış diyelim ki satmışlar ne yapalım? Bırakalım orada o zaman. Yani bizim en başlıca problemimiz algı meselesi. Biz algılara çok çabuk kapılıyoruz.
0: Çabuk inanıyoruz değil mi?
1: Çok çabuk inanıyoruz.
0: Kendimizi hemen bırakıyoruz. Kaldı ki tarihçiler bakıyorlar %1,5 bile değilmiş.
1: Hocam satmış olsun yani hani ne yapacağız ki iyi siz sattınız şimdi ölmeyi bekleyeyim mi diyelim. Hani velev ki satmış olsunlar.
0: Yani bizim ülkemizde dükkanını evini satan yok mu?
1: İşte.
0: Ben biliyorum Antalya'da bugün Ruslar epeyce dükkan almış.
1: Aynen öyle.
0: Van'a gittim İranlılar epeyce bir dükkan almış. Satan kim? Bizim halkımız. Zorla mı? Hayır.
1: Aynen öyle. Yani o yüzden bizim ya çok yanlış zamanda da yanlış şeylere takıldığımızı düşünüyorum. Yani yeri ve zamanı değil. Şimdi toprak tartışmanın zamanı değil.
0: Peki bu kardeşliğin önündeki engellerden bir tanesi de ırkçılık olabilir mi? Yani kendimizi üstün görmek, Türk-Arap kavgası, Türk-Kürt kavgası, Kürt-Arap kavgası. Bunların da kardeşlikte bir engeli var mı?
1: Olmaz olur mu hocam? Yani Peygamber Efendimiz veda haccında yani artık hani ahirete intikalinin ne çok yakın zamanda kalan bir sürü insanın kendini dinlediğini bilerek söylediği cümlelerden biri de ne Arap'ın Arap'a ne Arap'ın Acem'e üstünlüğü yoktur. Yani bu kadar insan dinlerken vurgulamak istediği en önemli konulardan biri de bu Peygamber Efendimizin. Yani o yüzden ırkçılık ya bir Müslüman ırkçılık yapmaya hakkının çok fazla olduğuna inanmıyorum. Ha tabii yani kişi kavmini sevmekle kınanmaz. Bu da değil ama itidalli olmak gerekiyor.
0: Evet. Peki bu kardeşliğin önündeki engellere baktığımız zaman ırkçılığı da bir tarafa kaldırdık. Kibir sanki ahlaki olarak en önemli tesirlerden bir tanesi. Yani bugün okumuş, yüksek makamlara gelmiş insanların alttakilere biraz böyle kibirli bakması. Ya da zenginin fakire bakması. İşte üstün olarak kendini atfetmesi. Doğru mu sence?
1: Değil hocam. Çünkü yine bir Müslümanın birini birinden illa üstün görecekse üstünlük yalnızca takvayladır. Yani hani birini üstün göreceksek bu o kişinin parası işte konumu vesaireden ziyade hareketleri, fiilleri. Yoksa biz yani zaten İslam cahiliye devrine indi. Cahiliye devrinde de bunlar vardı. Çok bir değişiklik yoktu. Yani İslam'ın indiği devirde zaten bunlar vardı. İslam bunları kaldırmak için geldi.
0: Evet ama biz hala

0: eskiyi canlı tutabiliyoruz. Yani
1: illa cahiliye putlarını geri dikme çabası bazı insanlarda var, ne yazık ki var.
0: Maalesef var. Peki öğrenci kardeşlerimiz de, öğrenci arkadaşlarında bu kardeşlik nasıl? Yani bugün sen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyorsun. Ülkenin
1: Evet.
0: farklı bölgelerinden gençler gelmiş. Belki yurt dışından gelenler de
1: Var,
0: vardır,
1: yurt
0: bilmiyorum.
1: dışından da çok var, evet.
0: Peki sen bu arkadaşlarınla kardeşliğin, ümmet anlayışınız nasıl?
1: Hocam yani kendi üniversitem özelinde söyleyeceksem çok iyi. Yani ben hani gayet orada insanlarla sürekli bir etkileşim içindeyim. Bir şeye ihtiyacım olduğunda tanımadığım X bir insan da hemen gelip yardımcı olabiliyor. Yani ben bu anlamda hani çok problem görmüyorum.
0: Peki diğer fakülteleri ya da Ankara genelindeki öğrencileri düşündüğünde bu durum nasıl?
1: Hocam orada da aslında durum birazcık çeşitli. Yani öğrenci olduğumuz için mesela bazı arkadaşlarımızın olgunlaşması, yani bazı şeylerin idrakine varabilmesinin yaş seviyesi biraz geç olabiliyor. Bazı arkadaşlarımız ondan dolayı. Bazı arkadaşlarımız dediğim algı olaylarından dolayı farklı düşünebiliyorlar. Ama normal, yani bizim gibi düşünen bu kardeşliğin bilincinde olan arkadaşlarımız da çok fazla.
0: Kardeşlik son derece önemli.
1: Belki şey, kötümser bakma taraftarı değilim. Yani işte bu gençlerde hiçbir şey yok. Bunlar her şeyi unuttular veya Z kuşağı bizim umudumuz, geleceğimiz filan. Yani şey, her zaman itidalli olmayı seviyorum hocam.
0: Eyvallah. Bu sokak röportajları epeyce bir geriyor zaten. Çocuklara çıkar telefonunu. Yok bilmem ne. Ya kardeşim yapmayın etmeyin ya. Gencecik adam ya. Motive edin, destek olun. Hataları, kusurları varsa onu ölçülü bir şekilde tenkit edecekseniz de, uyaracaksanız da, nasihat edecekseniz de bir bunun güzelliği olsun ya. Niye kızarak, bağırarak, çağırarak, onları rencide ederek, toplum içerisinde rezil ederek yapıyoruz?
1: Yok, öbür türlü olmaz hocam.
0: Değil mi? Niye
1: Yani
0: olmaz?
1: işte olmaz, yani bilmiyorum. Demek ki öyle düşünüyorlar ki ben bunun farklı bir şekilde yani tutumunu görmedim. Hani insanlarda artık sinir seviyesi herkeste çok yüksek derecede. Zaten anketlerde bile, yani dünyada işte en sinirli ülkeler arasında falan giriyoruz sürekli.
0: Bence abdest almıyoruz o zaman.
1: Olabilir. Mümkün.
0: Abdesti azalıyoruz. Yani şöyle ki gerçekten bunu bilimsel olarak da ispatladılar artık. Bir insan soğuk suyla bir abdest aldığı zaman rahatlıyor. El uçları, yani parmak uçları, ayak uçları, sinir sistemi gevşiyor ve insanlar rahatlıyor. Biz Müslümanlar olarak belki de sağlam bir abdest almayı unuttuk, ihmal ediyoruz. Tekrar kendi özümüze dönersek hem güzellikleri hem kardeşlikleri daha rahat yaşayacağız.
1: İnşallah.
0: Ubeydim, yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bizim şu ikinci eseri de bir dinleyelim, hazır seni bulmuşken.
1: Hangisini yapalım hocam?
0: Bilmiyorum, Halil Bey'e soralım istersen. Şehit türküsü mü olsun Halil Bey? Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Halil Bey hangisini istersin? Evet. Halil Bey diyor ki zaten birinci eser Ömer Karaoğlu'ndan oldu. Ezgi tadında oldu. Şimdi biraz da ilahi tadında olsun. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım.
1: Eyvallah.

0: Evet, kıymetli dostlar, canlı canlı çok sevdiğimiz bir eseri Ubeydimiz'den dinledik.
1: Eyvallah.
0: Ubeydciğim, çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Allah
1: teşekkür
0: razı
1: ederim
0: olsun.
1: Hocam.
0: Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Biz de kapanışta sana bir eser armağan edelim diyoruz. Senin çok sevdiğin Fatih Koca Hoca'dan inşallah Halil Bey bir eser hazırlar. Halil Bey, uygunsa eğer Fatih Koca'dan Ubeyt, en çok sevdiğin eser hangisi Fatih Hoca'nın?
1: Hocam genel olarak Fatih Hoca'nın söylediği şeyleri seviyorum.
0: Fark etmez diyorsun.
1: Aynen
0: yani.
1: Aynen öyle.
0: La Mekan Var
1: o,
0: diyor.
1: Çok güzel eser, evet.
0: Tamam, o zaman biz hem yavaş yavaş programı kapatalım. Kapatırken de biz de sana bir eser armağan edelim.
1: Eyvallah.
0: Sonuçta radyocu ikramı, yani bizim burada çayımız var, eyvallah. Suyumuz var, eyvallah. Muhabbetimiz var, eyvallah, ama esersiz de göndermeyiz yani.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
0: Peki programın sonunda ya şu konudan da bahsetmek isterdim ama zaman kalmadı dediğim bir şey varsa buyur.
1: Hocam konu çok, ben dediğim gibi yine yani size hani teşekkür ederek bitireyim. Yani öncelikle davet ettiğiniz için ve yani Hedef Radyo'yu genel olarak bu konularda bir farkındalık yaratmaya çok eğilimli bir radyo olduğu için ve bunun için sürekli çabaladığını biliyorum. Bu yüzden ben başta siz olmak üzere, Halil abi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız şey çok kıymetli. İnşallah yani ateşi başlatan bir kıvılcım oluruz diyelim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ubeyt kardeşimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencimiz. Kendisi radyomuzun müdavim konuklarından.
1: Eyvallah.
0: Şimdi Zehra Hanım'a katıldın, değil mi?
1: Tabii.
0: Kaç defa katıldın Zehra Hanım'a?
1: Sayısını bilmiyorum.
0: Sayısını bilmiyorsun.
1: Evet, sayısını
0: bilmiyorum. Valla o kadar çok. Aynen. Zehra Hanım'a da buradan selamlarımızı iletelim.
1: Sağ olsun.
0: Benim Ramazan programıma konuk olmuştun.
1: Evet hocam.
0: O zaman bir iftar yapmıştık beraber.
1: Aynen öyle.
0: Başka konuk olduğun programımız var mı?
1: Burada mı? Yok. Zehra abla ve size.
0: O zaman biz Handan Hoca'nın da kulağını çınlatalım mı?
1: Çınlatalım hocam.
0: Ya Handan Hocam lütfen kalk Kudüs'e gidelim diyorsun. Ubeyt'i unutuyorsun.
1: Yani, estağfurullah.
0: Ya ne diyeyim bilmiyorum. Handan Hoca'da çattık. Bugün çatmadığımız kimse kalmadı. Tamam.
1: Şey, çıkışta herhalde bizi taşlayacaklar.
0: Eyvallah. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş veda zamanı. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık.
1: Evet,
0: Allah razı olsun.
1: Ederim.
0: Rabbim ilmini, irfanını genişletsin.
1: Sağ olun. Ben dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hiçbir sefer Zehra ablanın programında burada hiç yalnız bırakmıyorlar. Allah razı olsun. Çok sağ olun.
0: Evet. Bizler de Enderuni Muhabbetlerin sevgili dinleyenlerine çok çok teşekkür ediyoruz. Her hafta sizi bekliyoruz. Eser kulaklarımızda Fatih Koca hocamızla sizlere veda ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
1: Evet.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Eğitimde Jamoli.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamoli.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
9: Eğitimde
11: bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İslam medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
13: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
14: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabi'ahum bi ihsani ila yevmiddin. Kıymetli Radyo Hedef dinleyenleri, yeni bir İslam medeniyeti dersleri ile sizlerle birlikteyiz. Rabbimiz bu derslerimizi, bu anlatılarımızı hem kendimize hem de siz dinleyicilerimize hayırlı ve mübarek kılsın. Tabi uzun bir zamandan bu yana İslam medeniyeti derslerini sizlerle yapmaktayız. Bu İslam medeniyeti mefhumunu da özellikle günümüz açısından bizler çok önemli bulduğumuzu bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Örneğin günümüz dünyasında İslam'a dair tüm söylemleri, tüm ifadeleri, tüm teklifleri, tüm ilan edeceğimiz iddialarımızı, ortaya koyacağımız fikir ve düşüncelerimizi bugünkü medeni toplum içerisinde insanların ilgili konuya ilgi ve alaka duyacakları şekilde ön yargıya kapılmaksızın bunu dinleyecekleri şekilde bir yaklaşım sergilemek bugün çok önemlidir. Çünkü Müslümanların kendi kavramlarını tarihsel serüven içerisinde kasten ve isteyerek çok ciddi anlamda tahrif ettiklerini görüyoruz. Yani kavramsal anlamda bugün İslami birçok kavramı, birçok terimi, ifadeyi toplumsal ortamlarda dile getirdiğimizde sanki insanların hayatına karşı bir olumsuz bir intiba, olumsuz bir girişim söz konusu olacakmış gibi bir endişe, bir kaygı uyandırmakta. Bu hakikaten bugün bizim açımızdan çok ciddi bir problem. Fakat buna karşın Müslümanların yeni kavramlar, yeni ifadeler, yeni terimler, bazen de kendi kavramlarını tabir yerine ise ıslah etme, kendi kavramlarını temize çıkartma çabası, gayreti içerisinde olmaları önem atfetmektedir, önemlidir. Örneğin cihat kavramını biz bugün bir kavram olarak herhangi bir ortamda dile getirdiğimizde hamdolsun geçmişe nazaran kavramsal bir kazanımımız söz konusu. Bugün cihat kavramı daha olumlu, daha yapıcı, daha böyle kabul edilebilir bir yaklaşımla karşılanmakta. Fakat yine de kavram olarak bu kavramı kullandığımız ortamlarda çok rigid, çok böyle insanların ürkmesini, insanların kaçmasını sağlayacak bir anlam çerçevesi tasavvur edilebiliyor. Bir algı ortaya konulabiliyor. Aynı şekilde bugün İslam ile ilgili diğer benzer kavramları İslam şeriatı dediğimizde, halbuki şeriat dediğimiz şeyi de bugün ele aldığımızda buna benzer bir yaklaşımın olduğunu görebiliyoruz. İslam şeriatı bir anlamda İslam hukuk nizamı olarak ifade edilirken birden insanlar İslam şeriatı denildiğinde sanki bir cebri yönetim, ondan sonra sanki kan dökmenin beraberinde zorbalığın, baskının, şiddetin, kıyımın, katliamın bir habercisi olan bir kavrammış gibi bir yaklaşım algılanmakta, anlaşılmakta. Öyle değil, bizatihi insanlık topluluğu için bugün farklı farklı yönetim önerileri teklif edilmekte, farklı farklı yaşam biçimleri, stilleri, tarzları, modelleri insanlara teklif edilmekte, bunlara insanlar teşvik edilmekte, hatta bir anlamda tek kutuplu dünyada insanların bu yönde bir kimlik kazanmaları, bu yönde bir özellik kazanmaları konusunda bir sosyal zorlama da görülmekte, medya zorlaması görülmekte. Fakat biz bu tüm çeşitliliğin içerisinde işte A'nın, B'nin, C'nin olduğu bir seçkinin, bir çeşitliliğin içerisinde diyoruz ki biz insanız, bütün bu seçenekler bizleri meşgul ediyor. Bu meşguliyetler, bu seçenekler içerisinde biz İslam şeriatını tercih ediyoruz. O İslam şeriatı dediğimiz şeyin de kısa ve öz açılımı İslam hukuk düzeni, İslam yönetim düzeni olarak biz bunu söylüyoruz. Ama bu şu değildir, senin anladığın değildir. Yakın zamanda bir yerde böyle konuşuyoruz. Bir takım insanlar Suriye meselesi üzerinden Suriye'deki menfi ve aşırı kimlikleri İslam vasfı ile tavsif etmektedirler. Yani IŞİD denildiğinde sanki İslami bir cihat örgütü, teşkilatı, nizamı olarak bir eleştiri, bir tenkit yapılmakta. Başta biz şunu net olarak söylememiz gerekiyor. Müslümanların kendi kavramlarını savunması gibi Müslüman kimliği adı altındaki kuruluşlara da bizim gerekli olan açıklamaları, gerekli olan savunmaları yapmamız gerekiyor. Nitekim biz bugün bu tür organizasyonları İslam dini ile aynı muvazenede, aynı müsavatta görmüyoruz. Yani bunu ben görmüyorum demiyorum. Görmüyorum demiyorum. Örnek söylüyorum. Biz bu tür şeyleri konuşurken kefenin bir tarafına değerleri, ölçüleri, standartları koyuyoruz. Diğer kefesine Ahmet'i, Mehmet'i, A'yı, B'yi, C'yi, organizasyon, örgüt, yapı, teşekkül neyse onu koyuyoruz. Tartıyoruz. Diyoruz ki bu A kefesinde yer alan İslami ölçüler, standartlar vesaire neyse bunlar tümü açık ve aleni bir şekilde yer almakta. Evet, B kefesine işte A camiasını, B camiasını, A hocasını, B hocasını koyuyorsunuz, tartıyorsunuz. Örneğin bu açıdan baktığınızda kimin kaç gram olduğunu, kaç derece, kaç ayar olduğunu buradan çıkartabiliyoruz. Bu açıdan bugün İslam medeniyeti kavramını dile getirdiğimizde bu kavramın bugünkü Müslümanlar açısından çok değerli bir kavram olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ve bu kavram üzerinden, bu kavram üzerinden insanların ön yargılarını dikkate alarak ve bu kavramın bir de bilimsel temelini dikkate alarak insanlara anlatmak büyük bir görev, önemli bir vazifedir. Bunu hatırlatmak istiyoruz. Bu kavramın ana manası, temel manası bir tarafta insan, bir tarafta insan, diğer tarafta insanın önüne sunulan birçok seçenek var. Birçok medeniyet seçeneği var, birçok yaşam biçimi seçeneği var, birçok fikir var, teori var, model var. İnsan bunları teker teker deniyor, teker teker bunları tercih ediyor. A'yı deniyor, olmuyor. B'yi deniyor, olmuyor. C'yi deniyor, olmuyor. Ve insan tarihsel anlamda ilk insan ile beraber neş'et etmiş olan dini ilahiye, yani tarihte ismi Hanif olmuş olabilir, tarihte ismi başka bir isim olmuş olabilir ama bu dinin tevarüs eden son silsilesindeki ismi İslam'dır. Ve insan, İslam denilen o din, yani ilahi yaşam programı ile karşı karşıya kalıyor ve diyor ki medeniyet pazarında ben bunu tercih ediyorum diyor. Ben insan olarak bu medeniyet pazarındaki çeşitlilikten ben bunu tercih ediyorum diyor. Ve onu kabul ettikten sonra insan, kabul ettikten sonra insan İslam dinini tarihsel tevarüsten gelen Hazreti Adem Aleyhisselam ile birlikte Allah'ın insana teklif ettiği, insanın önüne önerdiği o ilahi yaşam programını kabul ediyorum dediği andan itibaren insan, bu defa insanın bu ilahi yaşam programına göre kendi hayatını yeniden formatlaması, yeniden düzenlemesi, dizayn etmesi sonrasında bu defa insanda yeni bir medeniyet üretim biçimi ortaya çıkıyor. Yeni bir model, yeni bir tarz, yeni bir stil ortaya çıkıyor ki biz artık buna insan ve İslam dininin imtizacından, ittihadından, ittifakından, sinerjisinden doğan bu yeni yapıya İslam medeniyeti diyoruz. Ve bu İslam medeniyeti dediğimiz şey bir anlamda iki olgunun insan ve İslam dininin bir araya gelmesi ve bu bir araya gelişten sonra artık yeni bir şeyin, yani bir tarafta insanın kendi asli yapısının, bir tarafta da İslam dini dediğimiz o ilahi programın, yaşam programının artık gerçekleşme örneğini görüyoruz ki insanın bu saatten sonra, bu andan sonra ortaya koyduğu tüm şeylere biz İslam medeniyeti diyoruz. İslam medeniyeti kavramı ile ilgili bazı değerlendirmeleri paylaşıyorduk. Evet, bugün Müslümanlar olarak bizim bir defa yeryüzünde İslam dinini hakim kılma çabasında ve gayretinde olmamız elzemdir. Bugün bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Her Müslümanın bir defa kafasında yeniden İslam ile tezyin edilmiş, İslam ile idare edilmiş bir dünya hayalinin, idealinin olması önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü insan halifedir. Allah insana halife sıfatını vermiş ve halife sıfatı bir anlamda insanın kendi dar dairesinden başlamak suretinde genişleyerek bütün dünyanın üzerini kapsayacak

Yetkinlikte ve yeterlilikte bir görev, bir rol vermekte. Bu yönüyle her Müslümanın bu düşünceyi kazanması, bu düşünce doğrultusunda gayret ve girişimde bulunması önemlidir. Şimdi bunu bu şekilde söyledikten sonra bugün günümüzde Müslümanların İslam bedeninde kurma kaynakları, yani evet böyle bir idealimiz olabilir. Biz bugün ders olarak Endülüs Emevi Devleti ve İslam medeniyeti ürünleri ve etkileri konusunu konuşacağız. Tabi diğer derslerimizde buna devam edeceğiz. Endülüs Emevi Devleti ve İslam medeniyeti ürünleri. Yani Endülüs Emevilerin İslam medeniyetine katkıları, ürünleri, mahsulatı ne olmuş ve kendisinden sonraki İslam medeniyeti devletlerine, toplumlarına, müesseselerine ne gibi etkileri olmuş? Bu bizim açımızdan önemlidir. Çünkü biz burada bugün şunu aramaktayız bir anlamda. Bizim tarihsel olarak Peygamber Aleyhisselam'dan itibaren gelen dönemlerin o karelerini, yani o fotoğraf karelerini, o film karelerini arka arkaya devam ettirerek o bütünlüğü yakalamak istiyoruz. O parçaları birleştirerek bugün o parçalardan yola çıkarak bugünün parçalarını, bugünün puzzle'larını, bugünün fotoğrafını, bugünün resmini ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu bizim açımızdan önemli. Çünkü geçmişinin o tarihsel serüvenini keşfetmeyen, tespit etmeyen, ortaya koyamayan bir medeniyet bugün iptidai düzeyde bir medeniyet ortaya koyabilir ancak. Hani geçmişteki o bütünü, o tevarüsü, o teselsülü, o zinciri, o halkaları fark etmediğimizde bugün ortaya koyacağımız her çalışma güdük ve silik kalacaktır. İptidai düzeyde kalacaktır. Yani yeniden biz şu an bir alfabe üretmek, yeniden bir yazı stili, yeniden bir sanat, yazı sanatı geliştirmek yerine mevcut müktesebatımızda bu tarihsel serüveni keşfetmek durumundayız. Hani dedik ya, evet, tarihsel serüven içerisinde Endülüs Emevilerin kattıkları değeri fark etmemiz bizim bugünden geçmişteki manzarayı çözmemiz açısından büyük önem atfetmekte. Evet, Endülüs Emeviler kendisinden önceki toplumların bir sonucu, bir devamı, aynı zamanda kendilerinden sonraki toplumların da bir başlangıcı mesabesindedirler. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, baktığımızda bugün İslam medeniyeti kaynaklarını, biraz önce bahsettiğimiz bugün yeryüzünde İslam medeniyetini kurma mefkuresi, gayreti, idealini ifade ettikten sonra bunu yüksek sesle söylemek, bunu dile getirmek başta belki yadırganabilir, belki bir takım böyle tenkitlere tabi tutulabilir ama bugün Müslümanların kendi dünyalarını kurma konusunda, kendi yaşam modellerini hayata geçirme konusunda medeni bir şekilde, çok temelli bir şekilde, bilimsel bir şekilde, akılcı bir şekilde kendi öz kaynaklarını yeteri kadar tetkik edip ortaya koyduktan sonra bunu dile getirmeleri, bunu ifade etmeleri, bunu konuşmaları, bunu kamuoyuna paylaşmaları, bunu bir gündem meselesi haline getirmeleri büyük önem arz ediyor. Hani bir anlamda bugünün dünyasında birçok imkan mevcut. Bu mevcut imkanları bu noktada kullanmak önemli bir vazifedir. Bu yönüyle baktığımızda günümüz dünyasında İslam medeniyetini kurma kaynaklarının çok zengin olduğunu söylemek mümkündür. Bu hususta hac ve umreye giden kardeşlerimiz o mübarek beldelerde, o Harameyn bölgesinde dünyanın farklı milletlerinin, farklı toplumlarının aynı inanç etrafında cem olduklarını gördüğünde aslında elimizde var olan kaynaklar konusunda ne kadar zengin olduğumuzun da farkına varacaklarını düşünüyoruz. Bunu
bu şekilde ifade edelim. Bir diğer husus, günümüz dünyasında yatay ve dikey çalışmalara özellikle çok eğilmek gerekiyor. Yatay ve dikey dediğimiz şey, kronolojik anlamda, mekan anlamında araştırmacıların örneğin biraz önce kısmen bahsettiğim bir husus, İslam medeniyetinin ta bidayetinden, yani peygamberler silsilesinden bizatihi Peygamber aleyhisselam dönemine kadar bir mukaddime babında Peygamber aleyhisselamdan da dört halife dönemi dahil olmak koşuluyla ana mesele olarak, ondan sonraki dönemden bugüne kadar da muahhar mesele olarak, mukaddime, ana mesele ve muahhar bir mesele olarak araştırmaları büyük önem arz etmektedir. Çünkü sahip olduğumuz kaynakları, sahip olduğumuz zenginlikleri, sahip olduğumuz tecrübeyi biz bugün bilmiyoruz. Bilmediğimizden dolayı da bize bu konuda birkaç fikir söyleyenleri hemen takdir ediyoruz. Ama sahip olduğumuz kaynakları, sahip olduğumuz imkanları, tecrübeleri vesaire devreye koyduğumuzda tekrar bir eğitim modeli keşfetmek yerine aslında birçok denenmiş, tecrübe edilmiş eğitim modelinin olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bu çalışmaları dikey, yani tarihsel serüven içerisindeki o akışı takip etmek Müslüman araştırmacılar için, Müslüman fikir insanları için önemlidir. Yatay anlamda da, yani enlem boylam meselesi gibi, yatay anlamda da biz aynı kronolojide, aynı asırda, aynı yarım asırda dünyanın üzerinde bir taraftan İslam medeniyetini, bir diğer tarafta diğer medeniyetlerin aslında muvazenesini yapabiliriz. Hani evet, bir tarafta İslam medeniyetinin işte medeniyet skalasında seviyesi 10 üzerinden 8 midir, 9 mudur, 5 midir? Aynı şekilde aynı çağda yaşamış diğer medeniyetlerin gelişim, yönetim, sosyal, teşkilat, siyasi, eğitim, hukuk, adalet durumlarını muvazene etme imkanımız olacak ki bu büyük bir kazanımdır. Bu çok büyük bir kazanımdır. Bu kazanımı biz tespit ettiğimizde bir anlamda bugün sloganik olarak, bugün sanal olarak, bugün bir anlamda propaganda olarak bize telkin edilen, bize ifade edilmeye çalışılan, bize anlatılmaya çalışılan şeyin gerçeğini görme fırsatımız olacaktır. Yani o zaman skalasını mükerreren böyle işte 1. asır, 2. asır, 3. asır böyle peyderpey siz bunu aşağı doğru çektiğinizde o İslam medeniyeti dediğiniz zaman dilimlerindeki İslam medeniyetinin kendi mevcudu ile diğer medeniyetlerin fotoğrafını, manzarasını ve vaziyetlerini görme fırsatı olacaktır. Bu bugün önemli bir şeydir ki biz bugün aslında bu İslam medeniyeti derslerini anlatmamızın bir vesilesi de kendi öz kaynaklarımızın, kendi sermayemizin, kendi tecrübelerimizin aslında dünyayı da ahireti de iman etmeye, kazanmaya iktifa ettiğini, yeterli olduğunu iddiasından, iddia erişimizden ileri gelmektedir. Böyle bir iddiamız var. Belki bu iddia bugün birileri tarafından çok alaycı bir şekilde değerlendirilebilir ama biz öyle düşünmüyoruz. Diyoruz ki bugün kendi kaynaklarımızın hakikaten hem dünyamızı, hem ahiretimizi, hem geleceğimizi iman etmeye, inşa etmeye kafi ve vafidir diyoruz. Şimdi bunun ile beraber tarihte, hani biz bugün toplumsal olarak çocuklarımızın özellikle giyim kuşam olarak, ahlak olarak, söylem olarak, taklit olarak, yani düşünün bugün çocuklar futbol dünyasındaki birçok karakteri, birçok oyuncuyu kendi akrabalarından daha çok tanıyor. Zaman zaman çocuklarla aile içerisinde bunu konuşurken, tabii burada şunu da kastetmiyoruz, yani buna da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Çocuklar bu konulara girdiklerinde bu konuları kapatın da demiyoruz. Bu da bir eğitim metodu değildir.
bir eğitimci olarak, bir kardeşiniz olarak bunu da ifade etmiyoruz. Ancak çocuklarımızla ilgili, nesillerimizle ilgili böyle bir, bugün bir hayranlık, böyle bir taklit, böyle bir teveccüh var. Batıya karşı, onların ortaya koyduğu figürlere karşı, sanal, saçma figürlere karşı bir hayranlık var. Bu hayranlık bugün böyle, evet. Biz Batı'ya bugün bu şekilde bu kadar hayranız. Hani ben şöyle bir şey, toplumun bugün içerisinde bulunduğu bir örnek olarak, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaş gibi güzel bir hizmeti var. Bazı velilerimizin çocukların doğum günlerinde bu çok şey bir şey değil, yani genel bir şey değil, onu da altını çizelim, çok genel bir uygulama değil, çocuklarının orada doğum günü kutlanıyor, güzel bir şey. Çocuk kendi gelişimini, kendi ömrünü fark etmesi açısından güzel bir şey, değerli hissettirmek açısından güzel bir şey. Çocuklarımız değerlidir, onlara değerli olduklarını hissettirmemiz bizim için önemli bir görevdir. Orada bakıyorsunuz, bugünkü Batı hayranlığının bir tezahürü olarak velimiz sanal bir kahraman, sanal kahraman demek de çok doğru değil, sanal bir figür. Onun işte resmini pastanın üzerine, oradaki ikramın üzerine resimlemiş, getirmiş. Bütün çocuklar onu görüyor. Bütün çocuklar onu görüyor. Bu ne oluyor? Bugün dünyanın farklı bir yapısı. Hatta geçen biz kendi çocuğumuzla ilgili böyle bir tabii çocuklarımızla ilgili biz ne yapalım, nasıl yapalım diye böyle bir değerlendirme yaptığımızda dedik biz de kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi şey yapalım, öne koyalım. Hamdolsun bugün bu konuda gerçekten bir uyanış, bir silkinme söz konusu. Yani bir TRT Çocuk'ta düşünün, Diyanet Çocuk'ta düşünün, TRT Diyanet'te düşünün, farklı İslami içeriklerde düşünün. Nasrettin Ocak figürünün, ondan sonra Keloğlan figürünün, beraberinde Rafadan Tayfa figürünün, yani bu tür figürlerin ahlak temalı olarak çocuklarımızın dünyasında çok güzel bir yeri olduğunu söylemek gerekiyor ki bunu kullanabiliyorsunuz. Ve şu, tarihin bir zamanında bizim anlattığımız Endülüs Emevi devletinin olduğu zamanda biz bugün Batı'ya olan hayranlığımızın kat be katını Batı'nın bütün insanları, bütün toplumları Endülüs'e karşı bir hayranlık ile yaklaşmışlar. Hayran olmuşlar, kullandıkları Arapçaya hayran olmuşlar. Okudukları Kur'an'a hayran olmuşlar. Yaşam modellerine hayran olmuşlar. Komşuluk ilişkilerine hayran olmuşlar. Giyim kuşamlarına hayran olmuşlar. Tevazularına, hoşgörülerine, dünya ahiret dengesine, ahlaklarına vesaire hayran olmuşlar. Ve düşünün, o gün insanlar akın akın İslam dini ile tanışmışlar ve biz Batı medeniyeti ile bizim aramızda çok büyük bir fark var. Batı medeniyeti ile bizim aramızda çok büyük bir fark var. Batı medeniyeti diğer medeniyetler ile mücadele ederken, onlara galebe çalarken, onlara üstün gelirken, onları kapsarken, kuşatırken, hazmederken, yutarken ne yapıyor? Tabir yerindeyse o medeniyetleri sömürme gayesi gidiyor. Yani şöyle düşünelim, örnek biz Osmanlı Devleti'ni yıktık, Batı toplumu olacağız. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra biz bir Batı toplumu olacağız. Batı toplumu olacağımız hengamede Batı bize değişin, dininizi terk edin, milletinizi terk edin, değerlerinizi terk edin. Bunu sadece bize söylememişler. Bugün Suriyeli'ye de bunu söylemişler. Mısırlı'ya da bunu söylemişler. Başka başka toplumlara da bunları vaat etmişler. Bu İslam denilen dini, bu İslam medeniyeti denilen yolu, caddeyi terk edin demişler. Gelin bizim size önereceğimiz rotada, istikamette, yolda yürüyün demişler. Biz de şöyle anlamışız bunların dediklerini. Demişiz ki
bu insanların sözünü dinlersek, bunları

öğretmen kabul edersek, rehber kabul edersek, kılavuz kabul edersek, bizler de bunlar gibi makine üretiriz. Bizler de bunlar gibi ekonomik refaha erişiriz. Bizler de bunlar gibi şöyle oluruz, böyle oluruz demişiz. Halbuki batıdaki bu çağrıya biz cevap vermişiz, dinimizi bir anlamda terk etmişiz demişiz. Tamam, hadi sen bunu böyle söyledin, ben şu anda bu dinden vazgeçiyorum demişiz. Kıymetli Müslümanlar, ezanın bu topraklarda 18 yıl Türkçe okunduğunu, yine bu topraklarda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir haç belgeseli var. Çok kıymetli bir belgesel, tarihsel değeri yüksek bir belgesel. Yani tarihe not düşmek anlamında önemli bir belgesel. Hac belgeseli yapmış. Uzun zamanlar biz bu topraklardan hacca gitmemişiz, gidememişiz, gönderilmemiş. Bunu biz bir propaganda olarak kullanmıyoruz. Bunu özellikle ben bir Müslüman olarak ifade ederken, aktarırken kendi taraftarımızı, kendi işte cenahımızdaki insanları bu konuda galeyana getirmek, diğerlerini tahrik etmek, siz böylesiniz, böylesiniz. Siz dediğimiz insanları da ben tam tanımlayamıyorum. Yani onu da maalesef bir kendimde de bu konuda bir eksiklik var. Siz dediğimiz insanları da tanımlayamıyoruz ama bir kısım insanlar fark etmeden kendilerini siz sınıfına hemen koyabiliyorlar. Bize farklı, siz farklı şeklinde bir yaklaşım sergileyebiliyorlar. Ve kıymetli dinleyenlerimiz, bakıyorsunuz bu toplumu böyle şey yapmışlar, dinden arındırmışlar, dinden uzaklaştırmışlar. Biz de demişiz ki tamam, biz bu dini terk ettik, bu değerleri terk ettik, buyurun sizin vaat ettiğiniz derslere biz başlayabiliriz demişiz. İlk ders, üretmeyeceksin, tüketeceksin demiş. Allah Allah, nasıl olacak? Senin bütün ihtiyaçlarını ben karşılayacağım, sen bana parasını vereceksin. Kıymetli dinleyenler, bakmışız, ben getirmiş, eskimiş, pörsümüş aletini, edevatını bize satmış, getirmiş malını bize pazarlamış, getirmiş kültürünü bize pazarlamış, getirmiş şunu yapmış, getirmiş bunu yapmış, bize borç vermiş, borç altına bırakmış. 100 yıl geçmiş, demişiz ki ya hani biz de senin gibi olacaktık ya, ne oldu, ne oldu? Ve 100 yıl değil 200 yıl geçse de bu insanların medeniyetini biz, o medeniyet dedikleri teknoloji, fenli, şunu bunu elde edemeyiz. Nitekim zaman zaman haberlerde gündem konusu olan konulara baktığımızda parasını verdiğimiz şeyi bile bize vermiyor adam. Parasını vermişiz, ödemesini yapmışız, onu bile bize vermiyor. Demek ki batının medeniyet, dünya üzerindeki medeniyet tezgahtarlığı, medeniyet satıcılığı yalandan ibaret. Bize medeniyet satmıyor. Bizi bir anlamda sömürebilmek, bizi bir anlamda tabirini pasifize etmek, etkisiz hale getirmek, rakip olarak karşısında bizi bitirmek istiyor. Ama gelin görün ki biz medeniyet dediğimizde, İslam medeniyeti dediğimizde, biz bu medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam üstadımızdan, efendimizden aldığımız bu medeniyet eğitimini, o hocamızdan, liderimizden aldığımız bu medeniyet eğitimini böyle gizli saklı tutmaksızın, tek elimize almaksızın herkese biz pazarlamışız, vermişiz, öğretmişiz, götürmüşüz, yetiştirmişiz. Yahudisi, Hristiyanı, Berberisi, İspanyalısı, Fransızı, şunu bunu bizden almış, saklamamışız. Bu benim malımdır, alamasın dememişiz. Hatta ve hatta bu insan Müslüman olduğu andan itibaren kapıları sonuna kadar açmışız. Demişiz ki al demişiz, sen de geliştirebilirsin. Adam geliştirmiş, bu defa biz ondan bunları almışız. Ki bugün Batı dediğimiz şeye biz bu kapıları Endülüs'te açmışız ya. Kapıları açmışız. Bak, bizim dinimizin işte felsefesi budur. Bizim dinimizin sosyal teorisi şudur. Bizim dinimizin ahlak anlayışı budur. Bizim dinimizin ölüme bakışı budur. Haşir dediğimiz meselesi şudur. Ahireti budur. İşte bizim dinimizin üretim anlamında geliştirdiği teknikler, teknolojiler, şunlar bunlar vardır, bunlar budur demişiz.
Adam gelmiş bizden ah.

0: alaka almamış, gelmiş bizden felsefeyi almamış, gelmiş bizden ibadeti almamış, gelmiş bizden o tekniğe ait, şuna ait, buna ait bütün müktesebatımızı almış, almış o tıp kitaplarını, o teknik kitapları, o farklı alanlarda telif edilen kitapları almış. Demiş bana, demiş sizin ahlakınız lazım değil demiş. Ahlakınız sizin olsun demiş. Bana sizin felsefeniz lazım değil demiş. Sizin olsun demiş. Bak görüyor musunuz? Adam çıkarcı, hilebaz. Ve almış, gün gelmiş biraz kendisine geliştirmiş, bize satmış. Bize satmış ve bugün o bizden aldığı medeniyetin üstünlüğüyle bize şu anda ne yapıyor? Efendilik yapmaya çalışıyor. Bize üstün gelmeye çalışıyor. Ama biz kıymetli dinleyenlerimiz tarihte öyle yapmamışız. İslam'ı götürmüşüz. Orada ahlakımızı örnek olmuşuz. Yani oraya gidip de ey insanlar dininizi değiştireceksiniz, fikrinizi değiştireceksiniz, şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız, kimseyi zorlamamışız. Ve baktığımızda Endülüs Emevi Devleti'nin İslam medeniyeti açısından rolüne baktığımızda oradaki müvelledun denilen bir halk kitlesinin, İslam'ı kabul eden yerli bir halk kitlesinin olduğunu görüyoruz. Gayrimüslim tebaaya gelince bunlara karşı hakikaten olması gereken yakınlığı, ilgiyi, alakayı kurduğumuzu görüyoruz. Sosyal anlamda bunu ortaya koyduğumuzu görüyoruz. Ve yine baktığımızda, kıymetli dinleyenlerimiz, baktığımızda Endülüs cemiyetine bir kişi toplumun hangi kesiminden olursa olsun hanedana mahsus devlet başkanlığı hariç diğer üst makamlar hepsine yükselebiliyordu. Hepsine yükselebiliyordu. Bununla birlikte toplumda farklı sınıflar olması yanında bu sınıflar arasında bir üstünlük meselesi yok. Herkesin kendi uzmanlık alanında, kendi iştigal alanında, kendi meslek alanında bir çalışması, çabası ve gayreti vardı. Ve oraya gittiğimizde yine biz diğer din mensuplarına, diğer din mensuplarına tabir yerinde ise özellikle Siyonist, bugün Siyonist, cani İsrail'in ecdadına bile biz orada ne yapmışız? Alan açmışız. Buyurun, bizim dinimiz hak dini ama biz sizi zoraki İslamlaştırmıyoruz, dininizi yaşayınız demişiz. Ta ki Endülüs Emeviler yıkılınca bu defa başka bir İslam medeniyeti örneği, numunesi Osmanlı, bunlar kucak açıyor 1492'de. Evet, bunlar çok önemli meseleler. Bugün kıymetli dinleyenlerimiz bir girizgah mahiyetinde Endülüs Emevi Devleti ve İslam medeniyeti konusunu bir girizgah mahiyetinde konuştuk. Endülüs Emevi Devleti bugün gerçekten çok yönlü olarak ele alınması, incelenmesi, tetkik edilmesi ve dersler çıkartılması gereken bir medeniyet örneğimizdir. Bizim bir serlevhamızdır. Şan ve şeref levhamızdır. Biz bugün bu medeniyetten ders çıkartacak, gelecek medeniyetimizi de bu dersler üzerine bina edeceğiz inşallah. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, bir İslam medeniyeti dersinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Faydalı, verimli olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra radyo genel yayın yönetmenimiz Sayın Halil Bekir Bey'e de ben buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı vakitler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. İslam medeniyeti dersleri sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak.

0: alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, ümmeti Muhammed'in yaşadığımız asırda bütün ırk çeşitlerine, coğrafya farklılıklarına rağmen en büyük ortak sorunu Kudüs Mescid-i Aksa sorunudur. Evet, Müslümanların başka sorunları da kafir milletlerle uğraşmak zorunda olduğu problemleri de var şüphesiz. Bir Keşmir sorunumuz da var. Bir Irak sorunumuz da var. Her gün bir yerde patlamaya hazır bomba gibi sorunlarımız da var şüphesiz. Ama insanların, Müslüman olan insanların istisnasız ilgilenmeleri gereken, iman bağından kaynaklanan bir ilgiyle ilgilendiğimiz tek sorunumuz Kudüs sorunudur. Hiçbir şekilde Kudüs'ün neresi olduğunu, Orta Doğu'nun neresi olduğunu bilmeyen yeni Müslüman olmuş bir insanın da imanından dolayı ilgilenmesi gereken bir sorun olarak Kudüs sorunu yaklaşık bir asırdan beri bütün Müslümanları meşgul etmektedir. Müslümanlardan birisi Kudüs sorununu Filistinlilere bağlama cüretini asla gösteremez. Hem Müslüman olmak hem de Kudüs'ü Filistinlilerin veya Arapların meselesi gibi görme cüretini gösteremeyiz. Bu bir Arap sorunu, Filistinli sorunu kesinlikle değildir. Bu bir İslam sorunudur. Hele Türkler olarak, Türk halkı olarak kesinlikle bizim asla dışımızda tutabileceğimiz bir sorun değildir. Çünkü Kudüs, Mescid-i Aksa bizim elimizde bu hale geldi. Ya da Allah'ın kaderinde bu sorunun Osmanlıların elinde bu hale gelmesi mukadderdi. İlk Yahudi mahallesi Sultan Abdülmecid'in izni ve talimatıyla kuruldu. Bunlara böyle köpek yemi gibi oradan bir mahalle verelim düşündü, anlayamadı bunu. İlk hata 1854'te böyle başladı. 1917'de son Osmanlı askeri gözyaşları arasında Kudüs'ü İngilizlere teslim ederek çıktı. Haklılık, haksızlık, yanlışlar, doğrular bakımından konuşmuyorum. Ama Müslüman bir millet olarak da baktığımızda Kudüs bizim bir numaralı davamızdır, evrensel davamızdır. Siyaset olarak da, coğrafya olarak da baktığımızda Kudüs bizim dışımızda, bizden uzak bir sorun kesinlikle değildir. Ama biz burada Kudüs meselesini, Mescid-i Aksa meselesini imanımız bakımından özellikle tahlil etmek istiyoruz. Hani siyaset olarak, uluslararası bir sorun olarak veya Osmanlı'yla bağı nedeniyle ele almayı başka bir zemine bırakmak daha uygun olur. Ama biz Müslüman olarak Kudüs sorunuyla ne açıdan, hangi açılardan ilgilenmemiz gerekiyor, bunu tahlil etmemiz lazım. Kardeşler, eğer Mekke'nin ve Medine'nin Suudi Arabistan

Yunanistan vatandaşı olmadığımız halde bizimle bir bağı varsa, yani ben Mekke'de kendime ait bir şey görüyorsam, Medine'de kendime ait bir şey görüyorsam, yani o bölgeye pasaportla giriyor olmama rağmen kendimi oralı hissediyorsam bir nedenden dolayı, o neden %100 Kudüs içinde geçerlidir. Eğer bir Müslüman Mekke nere, ben nere, ne ilgisi var Kayseri ile Mekke'nin diyebiliyorsa, Kayseri ile Kudüs'ün de ne ilgisi olduğunu sorabilir. Ama Medine ile bağını bir Müslüman imanı ile ilgili, varlık ve yokluğu ile ilgili bir bağ olarak görüyorsa, Mekke'de en azından hayatımın bir bölümü geçsin diye özellikle hasretle bir duygu taşıyorsa, aynı şeyler Kudüs içinde geçerlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize üç şehri dinimizin simgesi olarak bırakıp bu dünyadan irtihal etti. Mekke, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize kıble olarak tanıttığı şehirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, İslam'ın indiği şehirdir. Bizimle bağı budur. Kabe'miz oradadır. Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vardır. Dolayısıyla biz Medine-i Münevvere'yi, Mekke-i Mükerreme'yi dinimiz için merkez olarak gördüğümüzden hiçbir şekilde Mekke ve Medine'yi hayatımızın dışına taşıyamayız. Bir Müslüman yoktur ki, yani imkanım olsa da ömrümün sonunu Medine'de geçirsem demesin. Hiçbir Müslüman yoktur ki eline fırsat geçtiği halde eften büften sebeple Mekke'ye gitmekten imtina etsin. Böyle bir Müslüman olamaz. Yok da elhamdülillah. Aynı şey Kudüs için geçerli olduğu halde, maalesef Kudüs ve Mescid-i Aksa davası, medyanın da yanlış pompalamaları yüzünden Filistinlilerin sorunu haline geldi. Arap sorunu gibi görülür oldu. Eğer Müslümanlık Arap demekse, İslam Arapların dini ise sadece, Kudüs'te Arap sorunudur. Çünkü Kudüs'te İslam ve diğerlerinin mücadelesi yapılıyor. Kudüs, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın fethettiği yıldan itibaren, hicretin 15. senesinden itibaren ümmeti Muhammed'indir. Ümmeti Muhammed'in ilk kıblesidir. Ümmeti Muhammed'in peygamberinin miraca çıktığı yerdir. Ümmeti Muhammed'in mukaddesatının bulunduğu yerdir. Bir Medine'dir, bir Mekke'dir. Bizim doğduğumuz köylerden, yaşadığımız şehirlerden daha değerli Allah katında. Allah katında değerli, mübarek, mukaddes olan bir yerin bizim gözümüzde Araplara ait olması, Filistinlere ait olması gibi bir takdir kesinlikle yapamayız. Meleklere Müslümanlığımıza dair ikna edici bir belge sunamayız o zaman. Allah'ın mukaddes gördüğü, mübarek gördüğü bizim için de öyle olması lazım. Kur'an-ı Kerim farklı ayetlerinde Mescid-i Aksa ve etrafı hakkında, yani Kudüs toprakları hakkında çok farklı mesajlar veriyor. Filistinlilerin toprağı demiyor, Arapların toprağı demiyor. Sübhanellezî esra bi'abdî leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bârekna havlehu. Mescid-i Aksa'ya peygamberini götürdüğünü İsra'da söylüyor. Mescid-i Aksa'yı övmüyor ama bârekna havlehu, çevresini bereketlendirdiğimiz yer diyor. Çevresini bereketlendirmek demek, zeytin ağacının kolay yetiştirdiği yer demek değil herhalde. Yaşamın kolay olduğu, kış mevsiminin kolay geçtiği yer demek değil. Allah katında mübarek yer demek. Bârekna havlehu, etrafını mübarek kılmış Allah. Mescid-i Aksa zaten mübarek. Kudüs şehri de Mescid-i Aksa'dan dolayı mübarek. Ta Adem aleyhisselam'dan beri burası mübarek biliniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashab-ı kiram sormuşlar, İlk defa Allah'a ibadet edilen yer nerede yapıldı demişler. Mekke'de Beytullah yapıldı buyurmuş. Ondan sonra neresi demişler. Ondan 40 sene sonra da Mescid-i Aksa'yı yaptı Allah buyurmuş. Melekler Mekke'yi, Kabe'yi
İnşa ettikten 40 yıl sonra da Mescid-i Aksa

yaptılar. İnsanlıktan daha eski. Adem Aleyhisselam'dan daha eski. 5000 küsür seneden beri Mescid-i Aksa'nın üzerinde bina var. İnsanlar orada Allah-u Teala'ya ibadet ediyorlar. Yahudiler de Allah'a ibadet ettikleri, peygamberlerinin izinden gittikleri zamanlarda kıbleleri orasıydı. Oraya ibadet ediyorlar, orada secde ediyorlardı. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın mübarek kıldığı çevresini bile mübarek kıldığı. Nasıl Mekke-i Mükerreme'de Kabe bulunduğu için Kabe'nin etrafı olan bölgede harem bölgesidir. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehri de mukaddestir, mübarektir. Ne demek mukaddes olmak, mübarek olmak? Allah-u Teala'nın orayı pisliklerden arındırmış olması, günahtan arınmaya müsait bir yer olması demektir. Ya kavmi dhulul ardal mukaddesetelleti keteballahu lekum. Musa Aleyhisselam Yahudilere Allah-u Teala'nın mukaddes tuttuğu şu şehre girin demiş. Demek ki Musa Aleyhisselam zamanında 3000-4000 sene önce bile o bölge mukaddesmiş. Mukaddes ne demek? Allah tarafından temiz tutulmuş, büyük tutulmuş demek. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ı mübarek kıldığımız yere hicret edin diye talimatla yönlendirmiş. Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki peygamberler bile o mübarek bölgede bulunmakla imtiyazlı hale gelmişler. Bir hicret merkezi olmuş. Veya Allah-u Teala'nın mübarek tuttuğu için bereketli, iyi bir imani hayat, güzel bir imani hayat yaşanabilme umudu yüksek yer olarak gösterilmiş. Peygamberlerin bile hedefi Kudüs bölgesidir. Orada bulunmayı arzu etmişlerdir. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın 5 büyük peygamberinden biridir. Kelimullah'tır. Allah'la konuştu. Azze ve Celle Musa Aleyhisselam cihadın en büyüğünü yaptı. Yeryüzündeki en büyük tağut, en büyük tuğyan sahibi olan Firavun'la mücadele etti. Yeryüzünde insanoğlunun gördüğü en büyük mucizeler, en uzun süreli mucizeler Musa Aleyhisselam'ın elinde gerçekleşti. Allah onu sevdi. Ona değer verdi, kıymet verdi. O da o kıymetin hakkını takdir etti. Fakat hikmeti ilahi Sina çölünde, Tih bölgesinde ölmek zorunda kaldı. Eceli onu orada yakaladı. Allah'tan bir defa bir istekte bulundu. O isteğinde dikkat ediniz. Musa Aleyhisselam gibi bir peygamber, Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla anlattığı, Kur'an'da Muhammed kelimesinden daha fazla ismi geçtiği halde, büyük bir peygamber olduğu halde Allah'tan tek bir istekte bulundu. Rabbim dedi, madem ecelim geldi, benim burada ruhumu alacaksın. Bu uzamaz, kısalmaz, belli bir şey. Bari ben öldükten sonra cesedimi Kudüs bölgesine götür, burada gömülmeyeyim düşündü. Bunu istedi Allah'tan. Allah da onun bu arzusunu yerine getirdi. Melekler cesedini Mescid-i Aksa'ya taşıdılar. Yoksa Musa Aleyhisselam hain, nankör, alçak Yahudiler yüzünden Kudüs'e giremedi. Kendi ümmeti Kudüs'e girişini engellediler. Sen git Allah'ınla orada savaş, biz seni burada bekleriz dediler. Aynen bu cümleyi kullandılar. İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna kaidun. Gelin Kudüs'e gidelim. Kudüs mübarektir. Orasını Allah bizim için takdir etti dediğinde Musa Aleyhisselam böyle cevap verdiler. İzheb ente ve rabbuk. Sen Rabbinle beraber git. Savaşacaksanız savaşın. Biz sizi burada bekleriz dediler. Şimdi nereden Yahudilerin oldu Kudüs? Onu işte biz de anlamadık. Kimse de anlamadı. Kur'an, nankörler oraya girmediler diyor. Musa Aleyhisselam'ı yolda bıraktılar. 40 yıl Allah onlara çölde hayvan gibi sürünme cezası verdi. Musa Aleyhisselam da onların yüzünden orada esir kaldı, mahkum kaldı, eceli geldi. Vefat ederken Allah'tan Kudüs'e cesedini taşımasını istedi. Peygamberlerin öldükten sonra bile hasretle özendiği bir yerdir Kudüs. Kesinlikle Filistinlilerin, Arapların, işte filancaların değildir. Allah-u Teala'ya iman eden, secde eden ümmeti Muhammed'in emanetidir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'ten 100.000 kere daha değerli olan ve bir vakit namazın 100.000 defa kılınmış gibi yazıldığı Harem-i Şerif bölgesinden, Mekke'den peygamberini aldı, götürdü bir gece
Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya götürdü. Mescid-i Aksa'dan Miraç'a çıkardı. Eğer şu fani alemde bir yerden arşa kadar yükselmek gerekiyorsa o yer kesinlikle Mekke'dir. Kesinlikle Beytullah'ın bahçesidir. Çünkü Beytullah'ın bahçesinden, Kabe'nin bahçesinden daha değerli, daha mübarek hiçbir yer yok şu kainatta. Olsa olsa belki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek vücudunun şu anda bulunduğu, değdiği yerdir. Belki Kabe'den daha değerli. Onun dışında Kabe'nin bahçesi hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk yıllarında tek yerdi. O zaman Medine'de yoktu, Yesrib vardı. Lakin Allah-u Teala bu kadar mübarek bir yer, Kabe'nin bahçesinde uyur vaziyette olan peygamberini oradan Kudüs'e götürdü. Mescid-i Aksa'da Kubbetü's-Sahr dediğimiz şimdi böyle altın kubbe gibi görünen yere götürdü. Oradan peygamberini Miraç'a çıkardı. Kudüs, Mescid-i Aksa Kabe'den daha değerli olduğu için değil. Bu bir devir teslim törenidir. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Diğer bütün peygamberlerin dini kaldırılmıştır. Kıyamete kadar tek peygamberdir. On binlerce peygamberin gelmiş olduğu, görev yapmış olduğu o Orta Doğu bölgesinin merkezi durumunda olan, yani peygamberlerin geldiği, İbrahim aleyhisselamdan beri yüzlerce binlerce peygamberin geldiği merkez olan Kudüs bölgesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç tacı giydirildi. Bütün peygamberleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'nın bahçesinde arkasına aldı ve orada onlara namaz kıldırdı. Manevi alemde de maddi alemde de bayraklar Muhammed aleyhisselama teslim edildi. Bu göklerde, yeryüzünde, ruhlar aleminde Mescid-i Aksa emanetinin Muhammed aleyhisselama ve ümmetine devredildiğini gösteriyor. Bunu anladığı için ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ordularla yeryüzüne açıldıklarında ilk yaptıkları iş Mescid-i Aksa'yı küfrün, tuğyanın elinden kurtarmak oldu. Bunun için Mescid-i Aksa'nın devir teslim törenini icra etmek üzere Ömer bin Hattab radıyallahu anh bizzat yürüyerek Mescid-i Aksa'ya kadar gitti. Bugün Kubbetü's-Sahra dediğimiz yer, yani şu altın kubbeli küçük mescit gibi yerin bulunduğu yer çöplük olarak kullanılmış, özellikle tahkir etmek için Hristiyanlar Yahudilerin kıblesi orası diye tahkir etmek için. O zaman Yahudiler yok, orada sadece Hristiyanlar vardı. Hristiyanlardan Hazreti Ömer orayı teslim aldı. Müslümanlar bunun kıymetini bilsinler diye oradaki çöpleri bizzat kendi eliyle temizledi Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Kudüs Müslümanların Kabe'si kadar mübarek, Medine'si kadar değerlidir. Çünkü Kudüs Yahudilerin değildir. Kudüs Hristiyanların değildir. Kudüs Allah'a iman edenlerin kıyamete kadar koruması gereken mukaddes bir yerdir. Kesinlikle bir Arap davasından söz etmiyoruz. Bir Filistin davasından söz etmiyoruz. Eğer ümmeti Muhammed 2 milyondan fazla nüfusu olmayan zavallı bir halka oranın sorumluluğunu yığıp kendileri keyif sürüyorlarsa bu kıyamet günü hesabı zor verilecek bir ihanettir. Kudüs basit bir dava değil. Kardeşler, bütün Filistin bölgesi 27 bin kilometre kareden ibaret küçük bir bölgedir. Ama dikkatinizi çekmiştir. Bütün dünya sanki bir kıtaymış gibi orayla ilgileniyor. Asırlardan beri orayla ilgileniyor. Aslında herkes adı soyadı gibi bilir ki Yahudilerin ne Kudüs toprağına gelecek gücü vardı ne de o kadar nüfusları vardı. Dünyadaki bütün Yahudileri toplasan, devşirme ne kadar böyle uyduruk Yahudi de toplasan bir kasaba dolduracak kadar nüfusları yoktu bunların. Özellikle Hristiyanların desteğiyle, biraz sonra Allah'ın ayetinden bunun belgelerini göreceğiz. Hristiyanların desteğiyle ve Allah-u Teala'nın hilafetin kıymetini bilmeyen, ümmeti Muhammed'i Arap, Türk diye ayıran, ümmeti Muhammed'in içerisine tefrika sokacak eylemlerde bulunanların, şu yeryüzünde ifsad ettikleri pozisyonların ne anlama geldiğini anlatmak için Allah-u Teala'nın bize verdiği bir cezadır. Hala bütün dünyadaki Yahudiler toplansa bile 5 saat Kudüs'te kalacak kadar güçleri yoktur. Çünkü Kur'an, onlar yaşamaya herkesten çok düşkündürler, hayata haristirler. Hiçbir Yahudi ölüm tehlikesi bulunan bir yerde yaşamaz. Orada onları Hristiyanlar tutuyorlar. Hristiyanların
ve hablim minennas, insanların desteğiyle orada ayakta duruyorlar Allah Teala. Onlar orada ayakta duramazlar. Hiçbir yerde duramazlar. Yahudi ürkektir, korkaktır. Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Her gürültüden ölüm korkusu hissederler Allah buyuruyor. Bir çocuk bisikletten düşse ondan bile korkar. O küçük bir misketi bile bomba zanneder. Ötlektir, korkaktır. Ama onları maşa olarak kullananlar daha kalabalık, daha kitlesel hareket ettikleri için ümmeti Muhammed'i bir asırdır meşgul ediyorlar. Burada Yahudilerin Müslümanları Kudüs'te sıkıştırmış olması, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ümmeti Muhammed'in bir vakit namaz kılma şerefinden bir asırdan beri mahrum olması, bu elbette büyük bir sorun ama kesinlikle ebedi değil. Yahudiler er geç Kudüs'ü müminlere teslim edecektir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini gözümüzün önüne koyarsak, İslam hilafetiyle tekrar gelecek ve Allah'ın izniyle Müslümanların yeni hilafet merkezi Kudüs olacaktır. Sadece Kudüs Yahudi'den kurtulacak diye bir mesaj vermiyoruz biz. Yahudi'den temizlenmesi farklı bir sorun. O Allah'ın izniyle Müslümanlar tenezzül edip Mescid-i Aksa'yı sorun haline bile getirmemiş olsalar bile, taşlar, ağaçlar dahi Yahudileri oradan kovmak için çalışacaktır. Taşlar dile gelecek, İstanbul'daki Müslüman dile gelmemiş olsa bile. Filan yerdeki Müslüman yardım etsin etmesin, ağaçlar bile Kudüs'ü kurtarmak için yardım edecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aslında acınacak olan Kudüs değildir. Aslında kurtarılacak olan Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa'yı Medine gibi, Mekke gibi göremeyen kafaların acınması lazımdır. Bu Allah'ın bir imtihanıdır. Gün olur Mekke'de işgal edilir. Gün olur Medine'de işgal edilir. Bu bir imtihandır. Allah bir dönemdeki kullarını imtihan etmeyi murad etmiştir. İmtihan eder. Bu imtihanında bazı kulları kazanır, bazı kulları da kaybeder. Ama Allah'ın mukaddesatı ebediyen kalacaktır. Bunda hiç kimse tereddüt etmesin. Kim kaybedecek biliyor musunuz? Mescid-i Aksa'yı tuttuğu futbol takımı kadar evinde sorun yapmayanlar kaybedecekler. Orayı işgal edip kirleten, orada ezanları susturmaya çalışan, oradaki müminlere işkence eden Yahudi düşman edinmeyen kaybedecektir. Allah'ın düşmanından düşman olmaz zannedenler mağlup olacaklardır. Elbette kimi şehit olacak, kimi gazilik şerefine kavuşacak ama oradaki müminler er geç bunu galip çıkaracaklardır. Şunu bilmemizde fayda var kardeşler. Mehdi aleyhisselam gelmeden veya İsa aleyhisselam gelip orada vazifesini icra etmeden bugün yarın olacak bir temizleme hareketinden bahsetmiyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar en saf mücahitlerin, Taife-i Mansure'nin yani ashab-ı kiramdaki kaliteyi taşıyan yiğitlerin Kudüs ve çevresinde var olacağını söylüyor. Her yer çökecek belki, her yer modernizme mahkum olacak. Her yer ticaret merkezlerinin istilası altında olacak belki ama biiznillah Kudüs'te bir yiğit grup kalacak buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimsenin kınamasından etkilenmeyecekler, kimseden korkmayacaklar, ben ve ashabımın kalitesi üzerinden devam edecekler buyuruyor. Bu bir müjdedir. Demek ki asıl kalite, asıl heyecan hep Kudüs ve etrafında devam edecek. Allah'ın izniyle Kudüs'te kurtulacak, Yahudi'de zelil olacak, orada akıttığı kanın bedelini dünyada da ödeyecek. Taşlar kendileri dile gelecek, ağaçlar sopa olup onların üzerine yürüyecek Allah'ın izniyle. Lakin biz kendimizi düşünelim, o pazar oradan kalkarsa biz kaybederiz. Allah'ın dinine zarar gelmez. Allah bir yerden bir mümin kulunu çıkarır, o Kudüs'ü de kurtarır, her yeri de kurtarır. Lakin bunu kendisine dert etmeyen, günlük olayları arasına bile katmayan Müslümanlar Kudüs şerefiyle şereflenmedikleri için kıyamet günü çok pişman olacaklardır. Çünkü Kudüs Arap sorunu değildir. Çünkü Kudüs
Filistinlilerin sorunu değildir. Çünkü Kudüs Orta Doğu demek değildir. Çünkü Kudüs oradaki etnik çatışmaları yansıtmıyor. Kudüs Musa Aleyhisselam'ın Yahudilerle uğraştığı sorunun adıdır. Kudüs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıkmasıyla mühürlenmiş olayın adıdır. Kudüs Allah-u Teala'ya şirk koşulması veya ibadet edilmesinin adıdır. Kudüs cihadın adıdır. Kudüs ibadetin adıdır. Kudüs ciddiyetin adıdır. Allah böyle murad etmiş. Elbette Allah böyle murad ettiğine göre biz de müminler olarak Allah-u Teala'nın muradı dışında bir gayemiz, bir tavrımız olamaz. Şüphesiz bütün Müslümanların, Müslüman olan herkesin bugünden itibaren pasaportlu pasaportsuz Kudüs'e dolmasını istemiyoruz. Böyle bir isteği de kimsenin yok. Oradaki mücahitler oraya yeter Allah'ın izniyle. Neden yeter? Çünkü 1000 Yahudi bir müminden ödü patlar. Onlar bir Yahudi değil, 1000 Yahudi olsalar, 10.000 Yahudi olsalar bir mümin onlara yeter. Bir çocuk onlara yeter. Onların tankına karşı küçük bir çakıl taşı yetiyor nitekim. Çakıl taşıyla tanklarını bırakıp kaçıyorlar. Allah onların hükmünü vermiştir. Onlar her gürültüden korkarlar. Hayatı çok severler. Asla ölemezler onlar. Ölmek istemezler. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاتِ Onları yeryüzünde hayata en düşkün, ölümden en çok korkan kimseler olarak görürsün Allah buyuruyor. Öyledirler de. Çok yaşamak isterler. Çok yaşamak istedikleri için çok kazanırlar. Kazandıklarını bile harcayamazlar. Neden? Mala düşkün, hayata düşkün. Oradaki müminler, oradaki çocuklar onlara yeter Allah'ın izniyle. Lakin biz tıpkı hacca gidememiş olsak bile, nasıl Kabe hasretini içimizde taşıyorsak, Kabe'nin etrafında tavaf edemiyor, o imkanımız bulunmuyor olsa bile, Kabe yüreğimizde nasıl gömülüyse, Mescid-i Aksa için, Kudüs için de herhangi bir şey yapamıyor olsak bile, içimizde gömülü bir hasret olarak kalmalıdır. Melekler yüreğimizde Mescid-i Aksa hasretini görmelidirler. Görmelidir ki melekler, ben nükleer güç olsam Mescid-i Aksa için patlar ve orada insanların daha çok Allah-u Teala'ya ibadet etmeleri için imkanları oluşturacak işler yapardım. Bunu melekler benim kalbimde görmelidirler. Allah beni böyle görmelidir. Yoksa herkesin Mescid-i Aksa'ya gidip orada bir eylem yapması gerekmiyor. Böyle bir şey realite değil zaten. Ama müminlerin bunu dert etmesi çok ciddi bir davadır. Allah bunu bizden istiyor. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in mukaddesat arasına koyduğu sırlarımızdan bir tanesidir. Kardeşler, Mescid-i Aksa ile ilgili, Kudüs'le ilgili onlarca hadisi şerif var. Kur'an-ı Kerim'de de 10 tane kadar ayet var. Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü, Beytül Makdis'i anlatıyor. Beytül Makdis ve Kudüs aynı kelimeler. Mescid-i Aksa da Aksa'daki mescit demek. Aksa Arapça en uç köşe demek. En uzak yer demek. Mescid-i Aksa neden denmiş? Mekke'ye ve Medine'ye göre daha uzakta kalan bir bölge olduğu için uzaktaki mescit. Üçüncü mescit dememiş Allah-u Teala, uzaktaki mescit demiş. Ama bu isim yeni değil. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından beri kullanılan bir isimdir. Kudüs kelimesi de yeni bir kelime değil. Ta eski zamanlardan beri, 5000 seneye yakın zamandan beri değişik tercümeleriyle kullanılmış bir isimdir. Burada bu Yahudilerle olan savaşımıza geçmeden önce bir meseleye izahat getirmekte yarar buluyorum. Mescid-i Aksa kardeşler, oradaki kubbeli camilerin adı değildir. Mescid-i Aksa uzaktan kuş bakışı seyredildiğinde surla çevrilmiş bölgenin adıdır. Kudüs o şehrin adı. Kudüs şehrin adı, 27 bin kilometre karelik bölgenin bütününe uzaktan kumanda eden bölgenin adı Kudüs. Kudüs'ün içinde Mescid-i Aksa duvarlarla çevrilmiş 140 dönümlük arazinin adıdır. O 140 dönümün tamamı Mescid-i Aksa'dır. Nasıl Mekke'de Kabe diyoruz, küçük bir yapı var, etrafında onlarca dönümlük büyük bir arazi var, orayı Mescid-i Haram diyoruz. Kudüs'te de
Mescid-i Aksa dediğimiz yer surla çevrili olan 140 dönümlük yerdir. İçinde farklı farklı yapılar var. Bir büyük cami gibi bir yer var. Böyle uzunlamasına olan bir cami. O Abdülmelik bin Mervan'dan sonra onun başlatıp oğlu Velid bin Abdülmelik'in yaptırdığı bir camidir. Yaklaşık olarak 1250 senelik tarihi var. Bir de orada bizdeki camilerdeki şadırvan gibi altın kubbeye benzeyen kubbeli bir yer var. Ona Kubbetü's-Sahra, kaya kubbesi deniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miraca çıkarken mübarek ayağını bastığı taş orada bulunduğu için Kubbetü's-Sahra ismi verilmiş. Abdülmelik bin Mervan o küçük yeri yapmış. Orada da şimdi namaz kılınıyor. 30-40 kişinin namaz kılacağı kadar bir yerdir. Mescid-i Aksa bütün bu duvarla çevrili olan 140 dönüm yerin adıdır. Bu cami mi değerli? Mesela şimdi şöyle bir şey çıktı. Ya bu Yahudiler asas Mescid-i Aksa'yı bize göstermemek için şu altın kubbeyi gösteriyor diyorlar. İşte onu meşhur ediyorlar. Değil. Oradaki her toprak Mescid-i Aksa hükmünde. Ayağını bastığın her yer Mescid-i Aksa'dır orada. Her yeri mübarektir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yaptırdığı cami de fethettikten sonra yaptırdığı cami. Şimdi o enlemesine uzun büyük olan caminin bulunduğu yerdeki küçük bir barakaymış. Yani asas Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın namaz kıldığı ve mescit yaptığı yer şu anda yok orada. Ama 1250 seneden beri Müslümanların mübarek gördüğü, değerli gördüğü bir mıntıkadan söz ediyoruz. Özellikle tekrar vurguluyorum. Surla çevrili olan 140 dönüm yerin tamamı Mescid-i Aksa'dır. Oradaki filan taş mı değerli, filan tuğla mı değerli, böyle bir ayrıntıya girmek bizim için gerekmiyor. Her yeri mübarektir. Neresinde iki rekat namaz kılarsan Allah'ın izniyle büyük bir iş yapmış, büyük bir sevap kazanmış olursun. Çünkü çok farklı hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kılmanın herhangi bir camide namaz kılmak gibi olmadığını bize haber vermiştir. Burada kardeşler hadis-i şeriflerden yola çıktığımızda şunu da öğreneceğiz ve bilmemiz gerekiyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miraçgahı olması, yani miraca oradan çıkmış olması bizi bağladığı gibi sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması ile bitmiş bir bağlantıda değil. Burada Efendimiz buyuruyor ki muhakkak Mescid-i Aksa, farklı hadis-i şeriflerin ortalamasını söylüyorum, Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya çalışın buyuruyor. Bir zat, bir sahabe diyor ki ya Resulallah herkesin gitmesi mümkün değil diyor. Ama bu kadar teşvikten sonra biz de gitmek istiyoruz. Bize ne tavsiye buyurursunuz diyor. O zaman bir miktar yağ gönderin, kandilleri yansın, siz gene orada sevap kazanmış olursunuz buyuruyor. Yağ göndermek ne demek? Hani eskiden kandiller nasıl yanıyordu? Yağ konuyordu içine. O yağ yanıyordu. Yani hiçbir şey yapamıyorsan, Mescid-i Aksa'da namaz kılamıyorsan bari Mescid-i Aksa'ya yağ gönderin buyuruyor. Bu o zamanki literatürde yağdı. Şimdiki literatürde nedir? Bunu hepimiz takdir edebiliriz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize mesajını vermiştir. Mescid-i Aksa'ya gidin. Orada namaz kılın. Yani Kabe'ye gitmiş gibi olmuyor insan ama Kabe'den sonra gidilecek yere gitmiş oluyor. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahih bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Üç mescit hariç hususi ziyarete gitmeye gerekmez hiçbir mescit buyuruyor. Mescid-i Haram, Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi ve Mescid-i Aksa. Bu üç mescidin dışında hususi namaz kılmak için buradan kilometrelerce bir camiye gidilmez. Mahalle mescidi en iyi mescid. Ama buradan Mescid-i Aksa'ya iki rekat namaz kılmak için giden Allah için büyük iş yapmış olur. Mescid-i Nebi'de iki rekat namaz kılmak için giden büyük iş yapmış olur. Mescid-i Aksa hususi ata binip arabaya binip binlerce kilometre öteden namaz kılmak için gidilmeye değer bir yerdir. Gidemezsem sorusuna cevap vermiş, yağ gönder bari buyurmuş. Yağ gönder, kandilleri yansın. Kandillerinde senin yağın bulunması da orada namaz kılman gibi mübarek bir iş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bunun anlamını hepimizin çok iyi düşünmesi lazım. Mescid-i Aksa'ya yağ göndermek ne demek? Bu yağ ne yağıdır şimdi, bunu iyi düşünelim. Tutup da bir koli margarin göndermeyesin şimdi.
Çünkü artık ibadetleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerini de keyfimize göre anlamaya başladık. Mescid-i Aksa'nın münevver olmasını, aydınlık olmasını

Aydınlansın istiyor senden. Oradaki karanlığı tespit et. Ne karanlık var orada? O karanlığı aydınlatacak bir şey gönder şimdi. Senin margarinine de zeytinyağına da ihtiyacı yok onların. En iyi zeytin orada çıkıyor zaten. Zeytinyağı ucuz orada. Orada başka yağlara ihtiyaç var. Bir başka mesele kardeşler. Onlarca hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taife-i Mansure'nin, yani Allah'tan yardım gören, kıyamete kadar kerametleri devam eden grubun Mescid-i Aksa'da olacağını haber veriyor. Mesela Şam bölgesini öven hadisi şerifler de var. Yemenlileri öven hadisi şerifler de var. Ama Taife-i Mansure'nin Allah'tan yardım gören, cihadı en güzel şekilde gerçekleştiren bölgenin Mescid-i Aksa bölgesi olduğunu da haber veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu şöyle değil ama, bir zaman gelecek orada mücahitler bulunacak değil. Oradan mücahitler hiç eksik olmayacak buyuruyor. Bunu da çok ince anlamında düşünmek zorundayız. Kardeşler, yine hadisi şeriflerden öğrendiğimiz önemli bir hakikat daha var. O da şudur. Bir zaman Deccal diye bir melun çıkacak. Bu Deccal bütün yeryüzünü kavuracak, kasıp kavuracak. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs bölgesi Deccal'dan en güvenli bölge olarak kalacak buyuruyor. Şimdi yeryüzünün Deccal'ı Yahudiler orada hüküm sürüyorlar ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjdesi herkesten en huzurlu kalınacak bölgenin, en emin bölgenin orası olacağıdır. İnşallah Allah o Deccal fitnesine düşürmeden ruhumuzu imanla kabzeder. Burada kardeşler, şimdi ümmeti Muhammed'in en büyük sorunu olan, hatta Müslümanlar arasında da sorunlar oluşturmaya vesile olan İsrail kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı överken Musa Aleyhisselam'ın ismini kullanıyor, onun kavmini diyor. Ama Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olan, kavmi olan milleti, Yahudileri kınayacağı zaman da Beni İsrail diyor. Beni İsrail. Şu Beni İsrail'e lanet ettik biz diyor. Şu Beni İsrail zillet ve meskenet içinde kaldılar. Adilik vasıflarını hep Beni İsrail'e, İsrail oğullarına yüklüyor. İsrail, Abdullah demek Arapçası. Yani Allah'ın kulu demek. Bu da Yakup Aleyhisselam'ın lakabı. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Bu hainler, bu melunlar sanki bir peygamberin devletini kurmuşlar gibi İsrail ismini devlet ismi olarak kullandılar. Bunun ayrıntısı niye kullandılar bizi ilgilendirmiyor ama Allah'ın lanet kelimesini, lanet ismini İsrail kelimesine, Beni İsrail'e yüklediğine dikkat edeceğiz. Yani bunlar mesela Yahudi devleti, mesela Orta Doğu Gülü diye bir devlet ismi vermediler. Allah'ın lanet ettiği bir vasfın üzerine devlet ismi kurdular. Bu ne demektir biliyor musunuz? Biz sosyal ilişkiler içinde olsak da, Arap ülkeleri onunla barışmış olsa bile, Kur'an'ın lanet ettiği bir kelimenin etrafında kurulmuş bir devlettir İsrail devleti. Şimdi bütün Müslümanların anlamakta zorlandıkları bir hakikat var. Bu Kur'an'ın lanetlediği, peygamberin lanetlediği aleyhisselam, ayetlerin, hadislerin bütün lanetler yağdırdığı bu adamlar, yeryüzüne hakimler ve orada mini bir devlet kurdular. Bir sürü devleti kendilerine köle yaptılar. Hani Kur'an bunlar melundu diyorlar ya, Kur'an okumayanların anlamayacağı şeylerdir bunlar şüphesiz. Şimdi hep beraber kardeşler Ali İmran suresinin 112. ayetini okuyalım. Bakalım ki acaba Allah'ın iradesi dışında bir devlet mi kurmuş bu adamlar? Allah'ın lanet ettiği bir millet nasıl Allah'a rağmen hükümran olur? Nasıl domatesimizi bize onlardan alacağımız kadar, yani kendileri asırlardan beri devlet olmadılar. Geçinemeyecek, aç kalacak halde kaldılar da şimdi domates tohumunu bize onlar satıyor hale nasıl geldiler? Bunu Kur'an-ı Kerim bizden gizlemedi arkadaşlar. Lakin biz gazete haberinden, televizyon bültenlerinden Allah'ın kitabına vakit ayıramadığımız için ne Yahudi'yi anladık ne Mekke'yi anladık zaten. Hiçbir şey anlamadan yaşıyoruz bu alemde. Şimdi Ali İmran suresinin 112. ayetini
Çok can kulağıyla dinleyelim. Bakın Allah içimize nasıl, yüreğimize su serpiyor. Şimdi Yahudilerin Âl-i İmrân suresinde nasıl melanet işlediklerini, nasıl İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye çalıştıklarını vesaire ayrıntılarıyla anlattıktan sonra hükmünü veriyor Allah. Duribet aleyhimu zilletu vel meskenetu ve ba'u bi gazabin min Allah. Yani bu ayetin ortak hükmü şudur. Onların üzerine Allah zilleti, yani alçaklığı ve meskeneyi ve hakir olmayı kanun olarak koymuştur. Bu Allah'ın kanunudur. Yahudi alçaktır, zelildir. Kur'an'da bir iki ayet değil bu. Ama biz bir ayetini Kur'an-ı Kerim'in burada önümüze örnek olarak koyduk. Şimdi bu ayeti tahlil ederim. Duribet aleyhimuz zilletu eynemâ sükifû. Nerede bulunursa bulunsunlar zelildirler onlar. Nerede bulunursa bulunsunlar. İspanya'da zelildiler. Ağaç gibi doğrandılar orada. Ayet gerçekleşti. İngiltere bunları gemilere doldurdu, okyanusa attı şerlerinden kurtarmak için. Domuz virüsü gibi bunları denize attılar. Başka türlü İngiltere'yi kurtaramayacaklarını anladılar. Şimdi onların en büyük savunucularından birisi olan Hollanda, Yahudi avlayana ödül verdi zamanında. Domuz avına çıkar gibi Yahudi avlattılar. Romanya bile binlerce Yahudi'yi kesmek, yakmak zorunda kaldı. Duribet aleyhimuz zilletu eynemâ sukifû. Nerede olursa olsunlar. Peki kardeşler, bu nerede olursan olsunlar Orta Doğu'ya gelince niye tutmadı? Tuttu. Nasıl tuttu? Onlar Orta Doğu'ya 2000 sene yanaşamadılar. Sultan Abdülmecid arazi verince gelebildiler oraya. Orta Doğu'ya yanaşamadı. Eyne masukifu. Nerede yakalanırsa yakalansın zelildi onlar. Peki geldiler Mescid-i Aksa'yı nasıl işgal ettiler? İlla bihablim minallahi ve hablim minennasi. Ara sıra Allah onlara ip salacak, ara sıra insanların desteğiyle ayakta kalacaklar, Allah buyuruyor. Şimdi devlet kurdular. Binlerce Müslümanı da öldürüyorlar. Bihablim minennas. Filanca devletin desteğiyle filan. Bihablim minennas. İnsanların pompalamasıyla onlar bir yerde ayakta durabilirler, Allah buyuruyor. Bütün dünya bilmiyor mu? Süper güçler arkasını çekseler, İsrail'in boşaltsalar, kaç saat İsrail durabilir oradaki Hamas'ın önünde? Bir toplantıda İngiltere onu desteklememiş olsa o toplantıda ayakta, toplantıya katılabilirler mi? Diplomasileri bile ayakta durmaz. Bir heblim minen nas. İnsanların desteğiyle, ama peki bu insanların desteğiyle bunlar devlet kurdu, devam edecek mi? Ve ba'u bi gazabim minallah. Allah'ın laneti onların üzerindedir, bu sürekli değil. Ve ba'u bi gazabim minallah. Allah'ın gazabıyla onlar akşamlayıp sabahlıyorlar. O gazap, o lanet onlarla beraberken onlar devlet de kurmuş olsalar, birinin desteğiyle ayakta durmuş olsalar bile ebedi değil bu, sürekli değil bu. Bir çocuk onlar için yeter Allah'ın izniyle. Bir mücahit çocuk bir taşla onların ordusunu kovalar Allah'ın izniyle. Değil delikanlıların pazusu güçlü kimselerin, felçli bir ihtiyarın bile karşısında dayanamaz onlar. Ve ba'u bi gazabim minallah. Zalike bi ennehum, çünkü onlar kânû yekfurûne bi âyâtillâh. Allah'ın ayetlerini yalanlayan hainlerdir onlar. Ve yektunûlel enbiyâ, ve peygamber katilidir onlar. Ne zaman kurtulurlar bu vasıftan? Bizim ilgimiz yok eski Yahudilerle. Biz tövbe istiğfar ettik. Biz Allah'ın mümin kullarıyız. Derlerse o gün kurtulurlar. Bu sözü deyip yeniden tecdidi iman etmedikleri sürece peygamber katili. Onlarca, yüzlerce peygamber katili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir sabah namazından kindi namazına kadar onlarca peygamber öldürdüler. Allah gönderdi onlar öldürdü. Allah gönderdi onlar öldürdü diyor. Bir günün sabah namazından kindi namazına kadar kaç peygamber öldürdüklerini Allah'tan başka bilen kimse yok. Senin Filistinli çocuğunu öldürse ne olur? Bu adam peygamber öldürmekten zevk alıyor. Ve şimdiki de onunla iftihar ediyor. Geçmişiyle iftihar ediyor. Bunlar ağzı bozuk insanlar. Yalancı, sahtekar bunlar. Bunların diplomasına güvenilmez. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. Hainler. Musa Aleyhisselam bunlara sadaka verin deyince Allah cimrilik yapıp doyurmuyor fakirleri, bizden istiyor dediler.
Allah fakir mi bizden istiyor? Hain bunlar. Ağızları bozuk. Ahlakı. Bakma sen kravat takıp medeni konuştuklarına. Filan bankalar bunların elindeymiş. Elbette bunun elinde seccade olacak hali yok ki. Bunlar hain. Vekaletil yehudu yedullahi mağlule. Allah'ın elleri kapalı, pinti, bize sadaka istiyor dediler. Ayet arkadaşlar, ayetler okuyoruz. Allah fakir, biz zenginiz diyorlar. Böyle söz olur mu? Ama Yahudi der. Lakin bu Yahudilerden iyi adam yok mu? Ya bin tane de bir tane iman etmiş olabilir. Küllemâ câehum rasûlun bimâ lâ tehvâ enfusuhum. Onlara zevklerine uygun olmayan bir şey getirdiği zaman peygamber, ferîkan kezzebû ve ferîkan tektülün. Hemen ikiye bölünür Yahudiler. Bir kısmı peygamberi yalanlar, bir kısmı da o peygamberi öldürür. Adamların karakteri bu. Hoşuna gitmeyen şey söyledin mi ya öldürür ya propaganda yapar. Şimdi yaptığı da o zaten. Ya medyasıyla seni boğuyor ya da silahıyla öldürüyor. Karakter bu. Bu karakter böyle. Allahu Teala bize Yahudileri çok iyi tanıttı. Biz onları tanımakta bir miktar kusur ettik. Şimdi kardeşler, bir ayeti celileyi hep beraber okuyacağız. İsra suresinin 4, 5, 6, 7, 8. ayetlerinde bu İsrail'deki devletin nasıl kurulduğunu anlatıyor Allah Teala. Sonra ne olacağını da anlatıyor. Hepimize ders veriyor. Kur'an bizim kitabımız değil mi? Kur'an ebedi gerçek değil mi? Söylediği her şey hakikat değil mi? Hakikat. Lakin biz bu hakikati bir miktar kendimiz kıymetini bilmez şekilde tuttuğumuz için zihnimiz alabora oldu. Ben vakit tasarrufu için mealinden okuyayım. İsra suresinin 4.'den 8. ayetine kadar olan kısmı mealinden okuyorum. Şimdi bakınız, İsrail oğullarının kurduğu devleti, kuracağı devleti anlatıyor Allah Teala. Ümmeti Muhammed'e yol gösteriyor, hedef gösteriyor. Biz kitapta İsrail oğullarına muhakkak ki siz yeryüzünde iki kez bozgunluk edecek ve baş kaldırıp büyük bir taşkınlık yapacaksınız diye hükmümüzü bildirdik. Bir sıkıntı var mı? Böyle olacağını söylemiş Allah Teala zaten. Bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize kullarımızdan çok savaşçı bir topluluğu gönderdik ve evlerinize kadar girip araştırdılar. Bu gerçekleşmiş bir vaatti. Oradan sürdüler onları. Bütün dünyaya dağıldılar. Yüzlerce sene bir daha oraya dönemediler. Allah böylece vaat ettiği şeyi gerçekleştirmiş oldu. Şimdi devam ediyor. Yani siz birinci darbeyi yediniz. Neydi bu darbe? Allah'ın şeriatına, Musa Aleyhisselam'a karşı çıktınız. Edepsiz davrandınız. Allah fakir, biz zenginiz dediniz. Allah cimri, fakirleri bizim başımıza atıyor dediniz. Allah da size lanet etti. Bu hale geldiniz. Sonra size onlara karşı yeniden üstünlük verdik. Dikkat ediniz. O mağlup, sizi perişan edip süren, dağıtan adamlara karşı yeniden güçlendirdik sizi. Kim Yahudi'ye güç vermiş tekrar? İsra suresini indiren. İsra suresinin 5. ayeti kiminse o ne diyor? Sonra size onlara karşı yeniden üstünlük verdik. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalttık. Dünya Bankası kimin? IMF kimin? Dünya piyasası kimin elinde? Kimin elinde? Kim yapmış bunu? وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ diyen yapmış bunu. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ, sizi malla destekledik. Kimi desteklemiş Allah? O lanet ettiği Yahudileri. Bunlar çok mu çalışıp alın teriyle almışlar? Hayır. Çok çalışsa, az çalışsa ne olur Allah vermedikten sonra? Bir hikmet mi var bu işte? Elbette bir hikmet var. Elbette bir hikmet var. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ de hikmet var. Tekrar okuyoruz. Sonra size onlara karşı, yani o sizi ezen güçlere karşı, sizi dağıtanlara karşı yeniden üstünlük verdik. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalttık ve sizi nüfuzca daha kalabalık bir topluluk yaptık. 6 milyonsun, 6 milyara hükmediyorsun. Bu kimin iradesiyle olmuş? Allah'ın iradesiyle olmuş. Bundan böyle
Eğer güzel hareket ederseniz kendi yararınızadır. Yok, eğer yine kötülük ederseniz zararı kendinizedir. Yani sizi bir kere daha meydana çıkardık. Nereye çıkmış Yahudi şimdi? Deneme pistine alınmış tekrar. Adam olup olmayacağına bakılıyor. Derken sizi alçaltmak ve daha öncekinde olduğu gibi Mescid-i Aksa'ya kadar girip ele geçirdikleri her şeyi yok etmek üzere son vaadin zamanı geldiğinde son vaadin zamanı geldiğinde ola ki Rabbiniz size iyilik eder. Hani adam olursunuz, gene adam olursanız kurtarır sizi Allah. Ama siz tekrar kötülüğe yönelirseniz biz de yeniden size azaba yöneliriz. Dahası cehennemi kafirler için bir zindan olarak hazırladık size. Ortada Allah-u Teala'nın iradesi dışında bir şey var mı? Hayır. Kim Yahudi'yi 6 milyonken 6 milyara hükmeder hale gelmiş? وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَنْوَالٍ وَبَن۪ينَ diyen Allah. Bunu niye yapmış Allah Teala? Bir, Mescid-i Aksa'nın kıymetini bilmeyenlerin te'dibi için. Allah'ın ordusu olup, Allah'ın diniyle yaşayıp, onun kıymetini bilmeyenlerin bir asır iki asır çekilmesinde bir sakınca yok. Onları çeker, o yaptıkları suçtan dolayı da onları cezalandırır Allah. Bir köpeğini de musallat eder bu tarafa. Bir köpek gelir, senin Rabbine karşı yaptığın sui edeplerin cezasını sana dünyada tattırmaya başlar. Ahiretin hesabı ayrı. Lakin bunların açısından devlet de kursalar, karargah da kursalar, domates tohumunu da onlar yetiştirse ebedilik yok. Fîdâ câe va'dül âhireti. Bu bir gün gelecek. O bir gün gelecek. Peki kaç yıl sürecek? Takvim Allah'ın elinde. Takvim Allah'ın elinde. Belki Allah nice kullarının Kudüs'te şehadet şerbesine ulaşmasını bekliyor. Nice kulları mallarını infak ederek Mescid-i Aksa uğruna sevap kazanacaklar. Şimdi Allah Teala bu hainlerin kökünü kazısa şehitlerin önünü tıkamış olur. İnfak edip ecir kazanmak için gayret edecek müminlerin önünü tıkamış olur. Hikmet Allah'ın hikmeti. Sır onun elinde. Mümin üzerine düşeni yapar. Lakin İsra suresini Ramazanlarda mukabele okuduktan sonra da bu İsrail'le uğraşmak mümkün değil derse, mukabele okuduğu halde sen Kur'an'a iman ediyor musun diye sormak hakkımız olur o zaman. Hiçbir sakıncası yok. Allah dilediği gibi yapıyor. Dilediği gibi yapıyor. İsterse o haini oraya getiriyor, isterse buradaki mümini zayıflatıyor. Ama herkes rolünü iyi oynaması halinde herkes kazanıyor. Küçük bir sorucuk kaldı. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var ki Hristiyanların Yahudileri sevmediğini söylüyor Allah Teala. Yahudiler de Hristiyanları sevmiyor. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Bu ayet bu. Allah Teala buyuruyor ki Yahudiler derler ki Hristiyanlar adam mı ya? Hristiyanlar da der ki onların bir işi gücü yok, bırakın onları. Yani bunlar birbirini adamdan saymıyorlar. Nasıl oldu bütün dünya Hristiyanları şimdi bu Yahudilerin arkasında destekçi oldular? Kendileri aç kalıp bunları doyuruyorlar. Bunlar için silah üretiyorlar. Bunlar için dostlarıyla kavga ediyorlar. Bu nasıl oldu? Burada hiçbir şey olmadı. Burada ne olmuş? Bu bir hablim minennas. Allah'ın ayeti gerçekleşecek çare yok kardeşler. İnsanlardan bir grup bunlara destek verecek. Yoksa Yahudi tek başına Filistin'le devlet kurmak değil, Filistin'den ziyaret için geçip gidemez bile. Ötlektir. Hayata haristir Yahudi. Bu bir hablim minennas. İnsanlardan bir takım destekle ancak bunu yapabilirler. Bu desteğe Allah Hristiyanları uygun gördü. Onları Yahudinin maşası yaptı. Bir de Müslüman olduğunu iddia edip Müslümanların başında duran sahtekarlardan da bir kısmını bunlara maşa olarak Allah Teala takdir buyurdu. Onlardan Allah bizi uzak tutsun. Bizi de onlardan kurtarsın. Böyle bir haldeler şimdi. Maazallah. Ne büyük bir afet. Yani Allah Teala'nın zillet ve meskenet takdir buyurduğu bir kitlenin hamamcısı olmak, tuvaletçisi olmak ne kadar zelil bir şey. Ne zillet bir, ama Allah senin suçundan
ve gafletinden dolayı böyle bir şeyi takdir buyurduysa yapacağın hiçbir şey yok, şeksiz ve şüphesiz. Peki asıl mesele, yani Hristiyanlar da şüphesiz bunu bir mantık üzerine oturtuyorlardır. Yani bunu yaparken adam

0: gelecek. Ama onlara göre işte kendi isimleriyle kıyamet savaşı dedikleri bir savaşın çıkması lazım. Ki İsa aleyhisselam barışçıl bir ortama gelmiyormuş onlara göre. Batıl, %100 batıl, kendi kafalarından uydurdukları tiyatro eseri bir roman bu. Roman yazmaya yetenekli, filmciliğe yetenekli oldukları için eski zaman Hollywood'larından birisi bu, bu bahsettiğim tiyatro. İşte İsa aleyhisselamın yeryüzüne gelmesi lazım. Yeryüzüne gelince Hristiyanlık %100 hakim olacak. Ancak İsa aleyhisselamın gelebilmesi için ciddi savaşlar olması lazım. Bütün insanlığın savaş içinde olması lazım. Bütün insanlığı savaşa tutuşturacak şirret, belada ancak Yahudilerdir. Bu Yahudileri öyle bir yere oturtalım ki bunlar burada ateşe versinler bütün dünyayı. Onların o ateşi yüzünden İsa aleyhisselam gelsin. Böyle bir mantık. Bunu bilimsel kitaplarında yazıyorlar. Bunun tarikatının 70 milyon üyesi var. 70 milyon insan tarikat kurmuşlar. Bu batıl düşünceyi böyle destekliyorlar. Yahudiler de bunlar adam mı zaten? Bu numarayla biz bunların ekmeğini yiyelim diye onlara alet oluyorlar. Hiçbiri doğru değil aslında. وَحَبْلِمْ مِنَ النَّاسِ Allah bir takım insanları, bu melunları Kudüs'te taşların, ağaçların imha edeceği güne hazırlıyor. Yahudisi de Hristiyanı da bir gün akıllarını başlarına almazlarsa Allah'ın azabıyla helak olacaklar. Ve yevme izin yefrahul müminun. O gün müminler gülecek Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar.
10: Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı

0: bireyler yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dostlar. Hedef Radyo mikrofonlarından herkese sevgi ve muhabbetle dolu bir akşam diliyorum. Yine bir pazartesi akşamında, aynı frekansta, aynı gönül ikliminde, bir soru bir hayat programında buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Evet sevgili dostlar, bahar geldi dedik, içimizi ısıtan günleri bekledik. Fakat Ankara bir anda serin yüzünü gösterdi bizlere. Sanki kış vedasını tam etmeden geri dönmeyi istemiş gibiydi. İnsan ister istemez üşüyor bu havada. Sadece bedeniyle değil, bazen ruhuyla da. Ama umut dediğimiz şey tam da böyle zamanlarda içimizi ısıtan bir mevsim değil midir sizce de? Ben yine de baharı bekliyorum. Güneşin içimize işlediği, rüzgarın yüzümüzü okşadığı o güzel günleri bekliyorum sevgili dostlar. Evet, bu akşam çok uzaklardan ama bir o kadar da kalbimize yakın bir konuğumuz var. Almanya'dan bizlere bağlanacak olan kıymetli eğitimci, yazar, aile ve dini rehberlik danışmanı Sayın Yasemin Elvan Şahin ile birlikte olacağız. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun gönül köprüleri kurmanın mümkün olduğuna inanıyoruz bizler. Çünkü biz burada sizler için uzakları yakın etmeye gayret ediyoruz sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. Bu akşamın konusu ise oldukça anlamlı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele aslında. Avrupa'da anne olmak, genç olmak, farklı kültürler arasında büyümek, kimlik arayışı, aile olmanın sorumluluğu ve genç yaşta anneliğin getirdiği yükler diyelim. Yük de demeyelim aslında bunlar ama sorumluluklar diyelim. Tüm bunları birlikte konuşacağız, anlamaya çalışacağız, belki de kendimizden bir parça bulacağız. Ne dersiniz? Evet, sizler de bu sohbetin bir parçası olmak isterseniz her zaman olduğu gibi Hedef Radyo WhatsApp hattımız sizlere açık. Numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0531 843 56 33 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Katılımlarınızı ne kadar önemsediğimi biliyorsunuz. Çünkü bu program sadece anlatılanlardan değil, paylaşılanlardan da doğuyor. Eğer hazırsanız müsaadenizle bu anlamlı yolculuğa ilk adımı atalım diyorum. Kelimelerin, tecrübelerin ve samimiyetin rehberliğinde bu akşamın kapısını birlikte aralayalım. Ne dersiniz? Evet sevgili dostlar, anne olmak da, genç olmak da insan olmanın en derin, en hassas iki hali aslında. Biri hayatı taşıyor, diğeri hayatın eşiğinde yürüyor. Biri kök, diğeri filiz. Biyolojik ve fizyolojik açıdan bakıldığında bu iki hal dünyanın neresinde olunulursa olunsun büyük ölçüde ortaktır, öyle değil mi? Bir annenin yorgunluğu da, bir gencin bedensel ve duygusal değişimleri de insan doğasının evrensel gerçekleri. Psikolojik açıdan da benzer şekilde temel bazı ortaklıklar vardır. Annelikteki bağ kurma ve sorumluluk duygusu, gençlikteki kimlik arayışı ve yön bulma çabası her toplumda görülen insani süreçlerdir aslında. Ancak sosyolojik zemine, yani insanın içinde yaşadığı kültüre, aile yapısına ve değer dünyasına geldiğimizde tablo belirgin biçimde değişiyor sevgili dostlar. Çünkü bu deneyimlerin nasıl yaşandığı, nasıl anlamlandırıldığı ve toplumsal olarak nasıl karşılık bulduğu ülkeden ülkeye, kültürden kültüre, inançtan inanca farklılık gösteriyor. Bugün tüm dünyada aile yapılarında gözle görülür bir dönüşüm yaşanıyor aslında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri bu dünyada boşanma oranlarının arttığını gösterirken, bireyselleşmenin ve yalnız yaşamın

yaşam biçimlerinin yaygınlaştığını da biliyoruz bir taraftan. Bu sadece hukuki bir ayrışma değil. Aynı zamanda anlam dünyalarının da ayrışması. Aile sadece aynı evde yaşayan bireyler değil. Bunu her zaman söylüyorum sizlere ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Değerlerin, inançların, hafızanın ve ahlakın kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir mektep aile. Bu mektepte yaşanan zayıflama, gençlerin kimlik arayışını daha da kırılgan hale getiriyor maalesef. Gençlik fıtraten sorgulayan, arayan, bazen itiraz eden bir dönemdir, öyle değil mi? Bunları hep konuşuyoruz sizlerle de. Bu yönüyle aslında Kur'an'ın bize anlattığı Ashab-ı Kehf kıssası son derece çarpıcı. İnançlarını korumak için toplumun baskısına karşı duran o gençler sadece bir mağaraya sığınmadılar, öyle değil mi? Aynı zamanda hakikate sığındılar. Bu bize şunu gösteriyor. Gençlik doğru yönlendirildiğinde en büyük direnci ve en saf imanı taşıyabiliyor. Ancak yönsüz bırakıldığında çağın rüzgarını en hızlı kapılan yine gençlik oluyor sevgili dostlar. Ashab-ı Kehf suresini yine buradan okumanızı, tekrar bu gözle okumanızı da istiyorum, diliyorum. Burada annenin rolü sadece biyolojik bir bakım verici olmakla sınırlı da değil bazen. Anne çocuğun ilk öğretmeni, ilk psikoloğu ve ilk sosyoloğu. Çocuk dünyayı önce annesinin bakışıyla tanıyor. Güven duygusu, bağlanma, merhamet ve sınır bilinci erken yaşta şekilleniyor. Modern psikoloji de bunu destekliyor. Güvenli bağlanma geliştiren çocuklar ergenlikte kimlik krizlerini daha sağlıklı yönetiyorlar. Ancak bu bağ zayıfsa genç dış dünyada daha kırılgan ve yönlendirilebilir hale de gelebiliyor. Ve aslında burada çoğu zaman gözden kaçırdığımız çok derin bir hakikat var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir insanın yaşı kaç olursa olsun, bir anneye olan ihtiyaç hiçbir zaman sona ermiyor. İnsan büyüyor, olgunlaşıyor, belki anne oluyor, belki baba oluyor ama kalbinin bir yerinde hala annesinin duasına, tecrübesine, yönlendirmesine de ihtiyaç duyuyor. Çünkü anne sadece büyüten değil, yön veren, tutan, hatırlatan da bir varlık. Bu yüzden denir ki, insanın yaşı kaç olursa olsun annesini kaybettiğinde bir tarafı hep öksüz kalıyor. Bu öksüzlük sadece bir eksiklik değil, aynı zamanda bir sığınak da kaybı. Anne için ise evlat bir emanetin en canlı hali. Bu emanet sadece karnında taşıdığı bir beden değil, kalbinde taşıdığı bir sorumluluk. Kur'an'ın kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Tahrim suresinin 6. ayeti bu sorumluluğun ne kadar derin ve kuşatıcı olduğunu bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Evet, anne olmak sadece büyütmek değil biliyorsunuz sevgili dostlar. Korumak, korunmayı öğretmek, öğrenmek, yönlendirmek, sabretmek ve en nihayetinde Allah'a emanet edebilmektir. Bu yüzden bir annenin kendini daima geliştirmesi, öğrenmesi, farkında olması sadece kendisi için değil, yetiştirdiği nesil için de bir zorunluluk, bir sorumluluk. Ve hayatın en ağır imtihanlarından biri de şu ki bir anne evladını kaybettiğinde yaşadığı acının ne tam bir adı var ne de tam bir tesellisi. İnsan pek çok kaybı tarif edebilir ama bir annenin evlat acısı dilin sınırlarını aşıyor, gönlün sınırlarını aşıyor. Bu hem bedende hem ruhta taşınan bir teslimiyetle yorulmuş bir yolculuk. Bugünün dünyasında özgürlük kavramı sıklıkla sınırların yokluğu olarak sunuluyor bizlere. Oysa gerçek özgürlük neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilerek seçim yapabilmek. Sınırları olmayan bir özgürlük aslında yönsüzlüktür. Bu yönsüzlük ise bağımlılıklara, kimlik karmaşasına ve anlam boşluğuna kapıları aralıyor. Dünyada artan madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve yalnızlık hissi, kimlik karmaşası. Yapılan birçok sosyolojik araştırma bireyin anlamdan kopmasının ciddi bir kriz doğurduğunu ortaya koyuyor aslında bizlere sevgili dostlar. Peygamberlerin hayatlarına baktığımızda ise her birinin gençlikle ve aileyle ilgili güçlü mesajlar taşıdığını da görürüz. Hazreti İbrahim'i düşünün, genç yaşta hakikati arayışı, sorgulayışı. Hazreti Yusuf'un iffetini koruma mücadelesi. Hazreti Musa'nın öfkesini terbiye etme sürecini düşünün.
Bunların her biri gençliğin iç dünyasını ışıklıyor.

tutuyor. Sadece gençliğe mi? Hayır, bizlere de aslında. Aynı şekilde annelik örneği olarak Hazreti Meryem'in teslimiyeti, Hazreti Musa'nın annesinin tevekkülü, Hazreti Hacer zor zamanlarda bile çocuğunu hakikate emanet etmenin nasıl bir bilinç gerektirdiğini gösteriyor bizlere. Buraya kadar bakıldığında mesele daha çok dış dünyaya ve sosyal değişime dair görünse de mesele daha derin bir yere iniyor. Kalbin istikameti. Çünkü insanın hakikatle bağı sadece bilgiyle değil, hal ile kuruluyor. Kalp neyle dolarsa hayat ona göre şekilleniyor. Eğer kalp dünya meşguliyetleriyle haz ve hız arayışıyla dolarsa değerler silikleşiyor. Fakat kalp Allah'ı hatırda tutmakla diri kalırsa, insan bulunduğu coğrafya ne olursa, neresi olursa olsun istikametini kaybetmiyor. Nitekim Kur'an'da da kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur buyurularak bu hakikate işaret ediliyor. Avrupa'da yaşayan birçok aile için bu mesele daha da hassas bir hal alıyor. Farklı din ve kültürlerden bireylerin evliliklerinde eğer ortak bir değer zemini kurulamazsa çocukların kimlik gelişiminde ciddi çatışmalar yaşanabiliyor. Özellikle boşanma gibi durumlarda çocuğun hangi kültür ve inanç doğrultusunda yetişeceği konusu daha belirgin bir mesele haline geliyor. Bazı durumlarda devlet kurumlarının devreye girerek çocuğun yetişme ortamını belirlemesi, ailelerin kendilerinin değer aktarımı konusunda zayıflığını daha görünür kılıyor tabii ki. Bu da bize evlilik öncesi uyumun sadece iki insanın anlaşması değil, iki dünya görüşünün iki anlam haritasının buluşması olduğunu yeniden hatırlatıyor. Kur'an'da da müşrik kadınlarla iman edinceye kadar evlenmeyin, iman eden bir cariye hoşunuza gitse bile müşrik bir kadından daha hayırlıdır ayeti aslında bu meselenin sadece bireysel değil, neslin devamı açısından da ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu bir ayrıştırma değil, bir koruma bilinci aslında. Çünkü inanç sadece bireyin değil, neslin de istikametini belirliyor. Evlilik iki bedenin değil iki kalbin Allah yolunda birbirine destek olmasıdır. Eğer bu birliktelik hak merkezli kurulmazsa zamanla nefsin, kültürün ve çevrenin de etkisiyle çözülmeler başlar. Oysa hakiki birliktelik birbirini Allah'a yakınlaştıran bir yoldaşlıktır. Bugün karşı karşıya olduğumuz meseleleri sadece dış etkilerle açıklamak eksik kalır. Asıl mesele içerideki boşluklardır. Değer aktarımının zayıflaması, anne babanın rehberlik rolünden uzaklaşması ve gençlerin sahih bilgi kaynaklarından kopması bu boşlukları büyütür. Evet sevgili dostlar, tekrar devam ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Bir Soru Bir Hayat programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzen ve ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Bir Soru Bir Hayat programı devam ediyor.

0: Tekrar merhaba sevgili dostlar. Evet, Hedef Radyo mikrofonlarındayız. Yine Bir Soru Bir Hayat programındayız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olduk sizlerle. Bugün çok değerli bir konuğum olduğundan bahsetmiştim sizlere. Kendisine Almanya'dan bağlanıyoruz. Eğitimci yazar hocamız bizimle birlikte aynı zamanda. Yasemin Elvan Şahin bizimle birlikte. Aile ve Dini Rehberlik Danışmanı kendisi. Ve Avrupa'da genç olmak, aile olmak, anne olmak konuşacağız inşallah kendisiyle. Ve evet hocam bağlantıdayız şu an. Sesim geliyor mu?
1: Sesiniz geliyor. Hayırlı akşamlar Özlem Hocam.
0: Hayırlı akşamlar diliyorum Yasemin Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, bizlere bağlandınız Almanyalardan. Hoş geldiniz radyomuza.
1: Elhamdülillah, elhamdülillah. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa bizi misafir ettiğiniz için, bizi konuk ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hedef Radyo adına sevgili Özlem Hocama hepinize teşekkürler. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum vatana, Ankara'mıza.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Almanya'ya kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz Yasemin Hocam. Evet Yasemin Hocam, biz sizi birazcık Hedef Radyo dinleyicilerimiz için tanımak istiyoruz. Kendinizi biraz bize böyle bir tanıtabilir misiniz?
1: Elbette ki. Yasemin Şahin kimdir? Yasemin Hanım 1968 doğumlu, Uşak'ta dünyaya geldim.
0: Evet.
1: Evlilik yoluyla

0: 86'nın sonu, 87'de Almanya'ya geldim. Uzun yıllardır burada yaşıyorum. Üç tane çocuğum burada doğup büyüdüler.
1: Maşallah.
0: Evlatlar burada üniversiteye gittiler, evlendiler, torunlar dünyaya geldi.
1: Maşallah.
0: Eşim çok çok daha küçük yaşlarda buraya gelmiş, okulu burada okumuş. Eşim 9 yaşlarında falan gelmiş. Şu an biz burada ikinci kuşağın tanıkları olarak Almanya'da yaşamımızı devam ettiriyoruz. Burada ikamet ediyoruz.
1: Evet.
0: Elhamdülillah vatanımızı çok seviyoruz. Her sene gideriz. Bazen iki de olur, üç de olur. Ama
1: Evet.
0: yaşadığımız yer şu an Almanya, Özlem Hocam. Almanya'da
1: Evet.
0: yaşıyoruz.
1: Evet hocam.
0: Peki
1: Evet hocam.
0: Yasemin Hanım, aile ve dini rehberlik danışmanıyım. Değerler eğitim eğitmeniyim. Fahri din görevlisiyim. Yayımlanmış olan 6 tane, 5 tanesi büyükler için, erişkinler için. Bir tanesi de değerler eğitimi, çocuk setimiz, yavrular için.
1: Evet.
0: 6 kitabımız var
1: Evet.
0: piyasada yayımlanmış olan. İlk kitabım Hayallerim ve Sevdam. Yasemin Hanım'ın hayali neymiş, sevdası neymiş? İşte o biyografik roman olarak da geçiyor ama değil, bir
1: Evet.
0: otobiyografi. Yani insana faydalı olmayı, insana hizmet etmeyi vazife, vazifeyi de sevdaya çevirdiği için Yasemin Hanım, Hayallerim ve Sevdam kitabı çıkmış. Peki nasıl çıkmış diye bir soru gelecek olursa sevgili
1: Soralım biz
0: Özlem
1: o
0: Hocam.
1: zaman hocam. Hocam bu arada bizim vaktimiz çabuk doluyor, çabuk yani geçiyor. O yüzden de böyle
0: Tamam.
1: kısaca böyle bahsedersek nasıl çıktığından direkt konumuza
0: Evet.
1: geçelim inşallah.
0: Şimdi 35 yıllık bir eğitimcilik hayatım var burada benim. Bunun son 20 senesini filan da 20 ve estağfurullah 10 ve 40 yaş arası gençlerden oluşan gruplarla ben çalıştım.
1: Evet.
0: Buradaki aileyi, gençliği, anneyi, sorunları, yaşam koşullarını, eğitim şartlarını çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Yani
1: Evet.
0: birebir şahidiyim çünkü.
1: Evet
0: Hem
1: hocam.
0: öğrencilerim vesilesiyle. Üç erkek çocuğu annesiyim ama binlerce genç kızın ablası, teyzesi, hocası olduk. Rabbime hamdolsun.
1: Maşallah.
0: Şu an kamu alanında çok güzel öğrencilerimiz var elhamdülillah. İşte öğretmenlerimiz, pedagoglarımız, hukukçularımız farklı farklı alanlarda çok çok güzel yani kaliteli nesiller var. Rabbime
1: Çok
0: hamdolsun.
1: şükür.
0: Ben sadece kendi öğrencilerim üzerinden konuşacak olursam elhamdülillah Rabbime hamdolsun. Ben sizler diyorum cennetteki şahitlerimsiniz. Hep şöyle
1: Çok
0: oldu.
1: güzel.
0: Hocam çok güzel anlatıyorsunuz işte derslerimizde, sohbetlerimizde. Ne olur bunları yazın dediklerinde ben imkansız diyordum. 2016, 2000 estağfurullah 17, 17 Mayıs Berat Kandili gece saat 3'te Allah gönlüme koyuverdi hocam. Yazma serüvenimiz de böyle başladı.
1: Evet, çok şükür. İyi ki de yazmışsınız hocam. Şu an elimde Uzak
0: Elhamdülillah.
1: Mevsimler kitabınız var hocam. Çok kıymetli
0: Evet.
1: eserleriniz var. Biliyoruz ki Türkiye'de de okullarda
0: Allah
1: da
0: razı olsun.
1: okutuluyor bu
0: Evet.
1: eserleriniz. Hocam bunun üzerine ben kitabınızı okurken ve incelerken nesil karmaşasına, karışmasına aslında birazcık böyle dikkatimi çekti daha doğrusu. Dedim Avrupa'da genç
0: Evet.
1: olmak, Avrupa'da anne olmak, Avrupa'da aile olmak. Bunları dedim Yasemin hocam birebir şahit olduğu şeyler ve bizim onun tecrübesinden de faydalanmış olmamız lazım. Oradan da çok etkilendiğim yazılar var. Bunu sizle öncesinde de konuştuk zaten. Avrupa'da
0: Evet.
1: genç olmak, anne olmak nasıl bir şey hocam? Yani orayı yaşıyorsunuz, orayı görüyorsunuz. Yani buradaki gençliği konuşursak, Avrupa'da aile olmayı
0: Evet.
1: konuşursak, biliyorsunuz istatistik kurumlarının istatistiklere göre boşanma oranları arttı bir taraftan ki Avrupa ülkesinde bu boşanmaların artıyor olmuş
0: Haklısın.
1: olması daha büyük böyle sıkıntılara yol açıyor ve bunları sizden dinlemek istedik hocam. Buyurun, sözü
0: Teşekkür
1: size
0: ederim.
1: bırakıyorum inşallah.
0: Teşekkür ederim güzel hocam. Çok güzel sorular. Tabii ki bunlar hayatın içinde. Bizim şu an hayatımızın içinde olan sorular. Anne olmak, öncelikle şunu söylemek gerekirse, genel manada dünyanın her yerinde bu asırda çok zor olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Çok değişime uğradı. Hayatın çok pek çok insana getirisi götürüsü var. Sıkıntılar boyut değiştirdi, tehlikeler
1: Evet.
0: boyut değiştirdi. Annelik kavramı bilinçli annelerin elinde gerçekten kıymet ve değer bulduğunu ben düşünüyorum.
1: Hayat buluyor,
0: Bu konuda
1: evet.
0: çok bilinçli olmak gerekiyor. Şu an elimde bir yeni kitap çalışması var. İnşallah son hemen başlık yazılarını düzelttiğimde Allah nasip ederse editör yayın

0: görüşmesimiz olacak Allah nasip ederse.
1: İnşallah.
0: Tamamen aile üzerine, hı-hı, hem değerlerimiz üzerine, işte ailenin, gençliğin ihyası ve inşası üzerine bir çalışma. 6 senedir bu kitap üzerinde çalışıyorum. Anneliği herkes hak ediyor mu? Burası ayrı bir konu. Burası çok tartışılacak bir konu. Hı-hı. Eğer anneliğin ne olduğunu bilmiyor ise, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bence anneliği hak etmiyorsa anne olmamalı diye düşünüyorum. Birincisi bu. Hmm. İkincisi, Avrupa'da anne olmak elbette kolay değil. Bir kat daha, bir tık daha bilinçli olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani yaşadığımız ülke kendi örf ve annelerimizin, kendi kültürümüzün, kendi inancımızın olmadığı bir ülke. Hmm. Biz gayrimüslim bir ülkede yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ancak 65 senedir de buralara kök saldık. Şu an buradaki toplum kendini artık burada var olma, ispat etme, burada duyurmaya başladı. Artık 4-5 belki de 6 milyon olduğu söyleniyor Avrupa'da. Neredeyse küçük, hı hı, bir ülke kadar. Mesela bir Yunanistan kadar, bir Norveç kadar bir topluluğuz şu an.
1: Evet.
0: Buna rağmen kolay değil. Tabii ki biraz önce de dediğim gibi Avrupa'da çok güzel eğitimli gençler var. Bunun birebir şahitleriyim. Öğrencilerimden, etrafımdan, gittiğim seminerlerden. Hı-hı. Şu an daha çok aile eğitim seminerlerine gidiyorum ben. Konferanslara gidiyorum. Fuar dolayısıyla, evet, imza etkinlikleri dolayısıyla. Gittiğim yerlerde direkt muhatabım, gençleri muhatap alırım. Yani gençlerle çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Ben çünkü çok severim gençleri. Ve bunu her gittiğim yerde de söylerim. Yanlış anlamayın. Genel manada insanı severim ama gençleri çok severim derken, onların gönül dünyasına girmeye, onları işte bir yerlere hedeflemeye, onların kimlik arayışlarında, kişiliklerinin oturmasında, kendi değerlerini kazanmasında onlara bir yol, rehber olma amacıyla hep hareket ettim. Yani tüm çalışmalarım aile, gençlik ve değerlerimiz hocam zaten.
1: Hocam bizim, peki genel itibariyle oradaki gençlik nasıl bir gençlik? Bize onlardan birazcık şöyle kısaca bahsedebilir misiniz? Çünkü hani orada neler yaşanıyor? Dinlen, evet, kültürümüzden daha ayrı bir yerde büyüyorlar. Tabii ki sizin gibi değerli ve kıymetli hocalarımız orada, sağ olun, Allah razı olsun sizlerden. Çok kıymetli işler yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama genel olarak şöyle bir değerlendirdiğimizde, kitabınızda da bahsettiğiniz gibi, böyle buralara birazcık değinebilir, evet, miyiz? Ama değinmeden önce çok özür dileyerek mesajımız gelmiş. Onları okumadan geçmek istemiyorum hocam ben. Hamide teyzemiz hayırlı yayınlar dostlar demişler. Daimi dinleyicilerimizden. Hamide teyzeciğim çok selamlar inşallah sizlere. Veys Özcan, gerçekten, evet, selam. Kendisi de Hedef Radyo programcılarındandı. Evet, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Özcan ailesi de dinlemekte demişler. Çok teşekkür ediyoruz Veys Bey. Minik dinleyicileriniz Muhammed İshak Özcan, Zehra Asel Özcan, Abdullah Emir Özcan ve Alp Kaan Özcan. Can kulağı ile sizi dinlemekte demişler. Minik dinleyicilerimiz de varmış bu arada. Ve isimlerin okunmasını... Ve isimlerinin okunmasını beklemekte der. Muhammed İshak, sana çok selamlar. Zehra Asel selamlar. Abdullah Emir selamlar diliyoruz sana. Minikler ismini duymak istiyor demişler. Arabadan inmişler ama inşallah isimlerini duymuşlardır diyorum. Evet hocam, sözü size inşallah bırakıyorum.
0: Evet, buradaki gençlik dediğim gibi birinci kuşak zaten yani köyden, daha çok kırsal kesimden geldi. İkinci kuşak buraya babaları gibi 13-14, işte 10 yaşlarından, işte 8 yaşlarında geldi. İkinci kuşağın genelde eşleri Türkiye'den evlilik yoluyla geldi benim gibi. Hı hı. Bir dönem burada bazı sıkıntılar oldu. Yani ithal gelin, ithal damat gibi, hani bu söylemler onur kırıcı şeyler. Bunları kitaplarımızda çok yazdık biz. Oraya girmeyeceğim. Hı hı. Ama bilinçli ve şuurlu olan yine bu ikinci kuşağın daha çok Türkiye'den evlilik yoluyla gelen nesiller burada düzgün üçüncü kuşağı yetiştirdiğini ben düşünüyorum. Hmm. Çünkü şu an üniversite okumuş, güzel meslek yapmış, kariyer yapmış, kamu alanında insana hizmet eden, insanlığa hizmet eden, bulunduğu topluma hizmet eden gençler bu tür annelerin elinde yetişti. Bunun için anne çok önemli.
1: Evet.
0: İkinci kuşağın annelerinin bilinçli olanları bu tür evlatlar yetiştirirken, bilinçsiz olan, yani burada olmuş, küçük yaşta gelmiş veya Türkiye'den evlilik yoluyla gelmiş fakat annelik sanatını tam kazanamamış veya onun farkındalığını oluşturamamış, bilememiş, hmm, kişilerin evlatlarında çöküşler oldu. Evet, güzel bir kuşak var. En basiti sevgili hocam.
1: Evet hocam.
0: Biz bunu geçen bunu paylaşmak istiyorum. Hani bir genç delikanlıdan bahsettik ki bunların örnekleri çoktur.
1: Evet.
0: 29 yaşında hem doktor hem subay Alman Berlin'de doktor ve subay radyolojinde görev yapıyor. Türkiye'den gelen misafir işçilerin torunuyum diyor. Daha geçenlerde ben bunu şey yaptım, şahitlik ettim.
1: Evet.
0: Alman Federal Meclisi Savunma Komitesi'nde bilimsel danışman olarak çalışma fırsatı buldum diyor. Bu genç delikanlı evladımız.
1: Evet. Evet.
0: Berlin parlamentosuna da aday gösteriyor kendini. Şöyle diyor, ben rol model olmak istiyorum. Kendi emeğiyle yükselmenin mümkün olduğunun kanıtı olmak istiyorum.
1: Harika.
0: Kendinize asla diyor bir şeyi başaramayacağınızı söyletmeyin. Eğer buna kendiniz inanmaya ve çok çalışmaya hazırsanız. Ve burada bir cümle, benim çok hoşuma giden cümle şuydu. Çünkü diyor insanın kökeni kaderi değildir. Bakın ne kadar güzel bir cümle. Ben Türk kökenliyim, göçmen kökenliyim ama benim kaderim, kökenim olmamalı diyerekten kendini ispatlamış bir delikanlı evladımızdan bahsediyorum.
1: Evet.
0: İnanın bunun örneklerini çok gördüm. Ancak dibe batanlar var mı? Var. Biz bunu tüm kitaplarımıza yaydık. İşte Yıldız'ın Gurbeti diye romanımızda da bunu işledik. Tıpkı bir Alman gibi olan, tıpkı bir Alman'a özenti duyan, kendi inanç ve kültüründen, değerlerinden uzak olarak yetişen bir toplum da var.
1: Evet.
0: Aslında burada şöyle diyeyim ben, bilinçli olan gençler hakikaten bilinçli. Örneğin namazı kılıyorsa niçin kıldığını biliyor. Tesettürü varsa niçin tesettürü olduğunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Yani geleneklerden görerek değil. Tabii ki ailelerin burada rolü çok büyük.
1: Evet, çok büyük.
0: Ancak mesela birinci kuşak öyle değildi. Gelenekleriyle burada yaşıyordu. Tabii ki bu Anadolu irfanını buraya yaydılar. O ayrı bir belki program konusu. Fakat bugünkü gençlik bunu bilinçli araştırarak, okuyarak, bilerek, öğrenerek bunu yapıyor. Ama bir kısmı da var ki hiç alakası yok. Tıpkı bir Alman gibi düşünün. Türkçesi yok mesela. İnanın iki gün önce bir eve misafirliğe gittim. Bir Türkiye'den ablamız gelmiş. Oraya ziyarete gittim. Orada şöyle bir konuşma oldu. Onların akrabalarından. Mevzu oldu işte. Dedi ki iki çocuğu da Almanlı evli dedi. Hatta oğlu Türkçe de bilmiyor, Almanca da bilmiyor dedi. Evlenmiş, Amerika'ya gitmiş. Ancak dedim ki peki onların çocukları ne olacak? Müslüman mı, Hristiyan mı gibi bir soru sordum. Sizin en çok etkilendiğiniz yazı da zaten nesil kayması buralardan doğdu da yazıldı hocam.
1: Evet hocam.
0: Şimdi demiş ki annesine dedi, bu ablamı söylüyor. Ben evladımı Türk olarak yetiştirmek istiyorum. Dedim ki bir şey sorabilir miyim? Kendisi hiç Türkçe bilmeyen, İslam'ı manevi, milli manevi değerlerine sahip olmayan bir insan evladını nasıl Türk olarak veya Müslüman olarak yetiştirecek? Bu anne babasını kandırmış dedim. Çocuk şu an genç, o genç diyelim, o birey, o kişi nefsi duygularıyla hareket etmiş. Bu tür olaylar hocam burada bir de topluma çok kötü örnek oluyor. Şimdi peşinden bu ailenin ikinci evladı, ikinci kuşaktan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Onların da üçüncü kuşak olan evlatlarının iki tanesi yine yabancı ile evlenmiş.
1: Evet.
0: Alman, İtalyan artık neyse bilemiyorum. Şimdi ondan sonra diğer kardeşi de onunla evlenmiş. Bakın zincirleme geliyor. Bir güzellik varsa da zincirleme gelir.
1: Evet.
0: Ortada güzel olmayan, yanlış olan, kötü şeyler de zincirleme gelir. Örnek alır arkadaki kuşaklar çünkü bunu.
1: Evet.
0: Böyle büyük sıkıntılar var. Bundan dolayı işte dediğim gibi çok güzel nesiller de var, böyle tehlikeler de var. Burada annelerin çok uyanık olması gerektiği yönünde yıllarca çalışmalarım oldu. Yıllarca annelere, çünkü hep şuna inandım. Eğitimli annelerden çıkar kaliteli eğitimli nesiller diye hareket ederek annelerle dersler yaptım yıllarca.
1: Evet, olması gereken de o değil mi zaten hocam? Yani burada çocuğu eğiten bir anne zaten yani. Orada bilinçlilik
0: anne
1: bilinçli
0: olursa evlat bilinçli. Çünkü pedagoglar %80 anneye veriyor çocuğun eğitimini. Bu kesinlikle ben buna katılıyorum. Çünkü annenin o duygusal bağ daha anne karnında başlıyor çocuğun. Daha sonraki süreçte hamilelik süreci, daha sonra işte dünyaya geliş süreci, çocuğun anne babayı görerek, taklit ederek işte vesaire devam edip gidiyor. Burada mesela annelerin bilinçli olmasının yanında sürekli bir de kendilerini güncellemesi gerekiyor. Bu da ayrı bir...
1: Bu çok önemli. Altı çizilmesi gereken bir mevzu aslında. Evet hocam, yani annelerin kendini güncelliyor olmuş olması.
0: Olması.
1: Evet.
0: Çocuk mesela, bazı ailelere bakıyorum. Şimdi bakıyorum, yani bildiğimiz bir Anadolu kadını veya Anadolu ailesi. Evlatlara bakıyorum, hiç uzaktan yakından alakası yok. Tıpkı dersiniz bir Alman. Evet. Şimdi burada
1: kültür
0: anne
1: yok,
0: evet Anadolu'dan Anadolu'dan aldığı, gördüğü örf ve adetlerini bir şekilde yaşamış ama yeniliklere hiç kapı aralamamış. Kendini güncelleyememiş. Bu çocuk hayatta her şeyi kendini güncelliyor. Eğitim güncelliyor, teknoloji güncelliyor. Evet. İyilikler, kötülükler de güncelliyor kendini. Peki anne burada, aile yerinde kalmışsa çocuğuna yetişemiyor. Benim şöyle bir cümlem var. Bunu ben hatta dün akşam uzunca bir çalışma, bir kontrol edeyim dedim yeni kitap çalışmama. Orada vurucu cümle olarak bunu kullanmışım. Gerçekten kendini yetiştiremeyen ebeveyn, daha çok ben anneler üzerinde bunu söylüyorum. Evladına yetişemez bu zamanda hocam.
1: Yetişemez. Yetişemiyor da hocam maalesef ki.
0: Bilir mi? Yetişemiyor,
1: evet,
0: maalesef.
1: Maalesef hocam.
0: Yani sadece yabancılarla evlilikler değil, ama bu kayma daha çok oluyor. İşte manevi değerleriyle büyüyemeyen nesillerde gayrimüslimlerle olan evlilikler çoğalıyor. Bu çığ gibi büyüyor. İnanın çok çok çok çok büyüyor.
1: Evet. Burada da vahyin ışığından beslenememek var değil mi hocam? Yani bize tabii. Buradaki bir emrin niye verildiğini bilemiyor olmuş olmak. Onun farkına varamıyor
0: yani,
1: olmuş olmak.
0: Bunu işte güncelleme dedim ya. Bilgiyi klasik bilgi olarak biliyor. Oysa bak, eskiden ben bir topluluğa gittiğimde bana en çok sorulan soru şuydu. Hocam bizim oğlan işte bir yabancı ile evlenmek istiyor, nikah olur mu diye sorarlardı. Bir seminere gittiğimde, işte bir böyle etkinliğe katıldığımda en çok sorulan soru buydu. Son senelerde en çok sorulan sorunun yanına bir soru daha geldi. Hocam bizim kız yabancı birisiyle evlenmek istiyor. Yabancı bir erkekle. İşte peki Müslüman mı Hristiyan mı diyorum. Onlar diyor Müslüman oldu diyor. İnanın çok özür diliyorum. Bazen de böyle çok tuhaf bir cevap veriyorlar, sünnet oldu diyorlar. Ben onu sormuyorum, imani yönde soruyorum diyor. Hani Müslüman oldu mu, Allah'ı kabul etti mi, Resul'ü kabul etti mi, İslam'ı kabul etti mi, bunu soruyorum. Şimdi yine bana demagoji yapıyor hanımefendi. Ama hocam diyor, çok iyi bir insan. İnsani yönünü demedim, imani yönünü. İmanı etmişse gerçekten onda bir sakınca yok.
1: Bu çünkü bu evlenilecek insanla bir çocuk, bir nesil büyütülecek, öyle değil mi?
0: İşte
1: farklı inanışlarda olan insanlar. Evet, evet.
0: En sıkıntılı. Öldüm hocam, en sıkıntılı. Bu elinizdeki uzak mevsimlerin şimdi ikinci baskı yaptı işte. O kitabımızın yeni çıkmıştı. Ben Avrupa'nın büyük bir kitap fuarına imzaya katılmıştım. Aztek Kitap Fuarı diye meşhurdur. Oraya gittiğimde yanıma iki delikanlı geldi. Dedi kitaplarınızın içeriği ne dedi. İşte bu böyle, bu böyle. Bu da dedim yabancılarla evlilikleri, eşler arası, iletişimi, ilişkileri falan anlattım dedim. Yabancılarla olan evlilikleri. Genç delikanlı, benim evlatlarımla yaşıt. Aa hocam dedi, bunu ben alayım dedi. Eşim yabancı dedi. Dedim hangi milletten? Alman dedi. Bir şey sorabilir miyim dedim. Buyurun dedi. Müslüman mı eşiniz Hristiyan mı? O Hristiyan dedi. Peki siz dedim, ben Müslümanım dedi. Bir şey daha sorabilir miyim yavrucuğum dedim. Senin gibi 3 tane de aslan bende var dedim. Yani 3 erkek evladı annesiyim. Ben severim gençleri dedim. Buyurun de hocam dedi delikanlı. Sizin dedim şu an evlenmişsiniz. Evet, bunda dinen bir sakınca görünmüyor. Çünkü eşin Hristiyan. Burada bir ruhsat var. Müslüman kadın evlenemez yabancıyla, gayrimüslimle, ama hani siz evlenmişsiniz. Fakat dedim ileride evladınız olduğunda ben çok iyi biliyorum. Almanlar sahipsiz gibi olsa da evlatlarını kimseye ezdirmez, kaptırmaz. Kendi terbiyesiyle yetiştirir ve disiplinli bir insandır bunlar. Millet olarak böyledir.
1: Evet.
0: Siz dedim konuştunuz mu? Şöyle bir durdu çocuk. Şöyle bir durdu. Hocam gerçeğini söyleyeyim, biz bunu hiç konuşmadık dedi.
1: Evet.
0: Peki ne olacak dedim. Sen diyeceksin ki Müslümanım. Eşin de diyecek ki ben Hristiyanım.
1: Evet.
0: Sen diyeceksin ki benim inancım. O diyecek benim inancım. Peki ne olacak dedi. Şöyle gözüme baktı çocuk. Ben söyleyeyim yavrum dedim. ne mi olacak? Sizin çocuğunuz ya ateist olacak ya da deist olacak dedim. Şöyle bir irkildi.
1: Çünkü burada bu böyle evliliklerden lazım? Sonra ateist ya da deist olan aileler çoğunlukta mı hocam? Yani bu çocuklar bu yönlü olduğu için söylüyorsunuz
0: şimdi,
1: bunları.
0: Bu iki yönlü olan ailelerin çocuklarında deizm daha çok. Hani bir tanrı inancı var ama hiçbir şeye karışmayan. Hani bu deizmle alakalı bu karma evliliklerin içinde daha çok bu. Ama çok azınlıkta da olsa hakikaten iman etmiş, bizim Müslümanım diyen Türklerden daha da güzel hayat yaşayan insanlar da var hocam.
1: Evet, evet hocam.
0: Bunun bir örneğini Umre'den yeni geldim ben. Ne
1: Hoş
0: zaman
1: geldiniz.
0: İşte bir ay falan oldu. Umre'de havaalanında, Stuttgart havaalanında bir hanımefendiyle tanıştık. Baktım masmavi gözleri, tesettürlü, yani gayet böyle mutaassıp bir hanım. Namaz kılacak dedi, yeri arıyorum burada dedi, geldi selam verdi. Dedim aşağıda bir yer var dedim, biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum dedi. Çantamı size bırakabilir miyim dedi, hiç tanımadığım bir hanım, o da umreye gidecekmiş bizimle. Tabii dedim, ben isterseniz size göstereyim dedim. Biz aşağıya indik, eşime çantalarımızı bıraktık, dedim ki aşağıda ibadethaneyi gösterdim. Yani Hristiyanların, Yahudilerin ibadet edebileceği, ama daha şimdiye kadar ne bir Yahudi gördüm ne de bir Hristiyan. Sadece biz Müslümanların namaz kıldığını gördüm hep o yerde.
1: Evet.
0: Oraya sebep olanlardan da Allah razı olsun. Havalanında bir mescidimiz var. Şu
1: ne kadar güzel, evet çok hoş.
0: Elhamdülillah, tabii bu Türklerin çabası. Mesela burada anlatacak çok şey var ama şimdi oraya girmeyeyim, uzayacak mevzu. Derken biz indik. Dedim ki hangi millettensiniz bilemedim. Mükemmel bir Türkçesi var. Türkçeniz çok güzel. Ama bir yerde de hani böyle bir bazı aksanında değişik. Ben İtalyanım dedi. Aa dedim, maşallah ne kadar güzel. Nereye? Hacca gidiyoruz. İşte Umre'ye gidiyoruz. Dedim ne kadar güzel. Allah imanla şereflendirsin. Şereflendirmiş filan, tebrik ettim vesaire. Namazını kıldı. Bizim muhabbet devam etti. Bakın. Çok genç yaşında koyu bir Hristiyan ailede yetişen bu hanımefendi, Maria ismi ama Meryem olmuş. Meryem Hanım, babası çok koyu bir Hristiyan. 9 yaşında, estağfurullah 6 yaşından 14-15 yaşına kadar 9 sene şeyde kalmış hocam. Hristiyanlık okulunda yatılı İtalya'da. Sonra bunun annesi buraya getirmek istemişler. Bu aslında ben diyor, Yasemin Hanım diyor, ben diyor rahip olmak istemiştim diyor. Anne sevgisini diyor, bakın yine anne, anneliğe dayandı iş. Annemden o sevgiyi alamadım, Almanya'ya çalışmaya geldi. Annem biraz da sert bir kadındı dedi. Onun için yaklaşamadım dedi. Fakat rahibelerden gördüm, ilgiyle Hristiyan olmak istedim. Fakat annem dedi, dindar olmadığı için müsaade etmedi. Ve ben ona gülümseyerek dedim ki iyi ki de etmemiş. Bak Müslüman olmuşsun, ne kadar güzel olmuş dedim. Buraya geldiğinde Türk arkadaşlarıyla çalışmaya başlamış. Türklerle oruç tutmaya başlamış. Türklerden etkilenmiş bizim Meryem Hanım. Maria kardeşimiz, Meryem kardeşimiz. Ve ben dedi oruç tutmaya başladım. Sonra dedi dayanamadım. Nasıl bir din bu böyle dedim dedi. Sonra sen Müslüman değilsin, açabilirsin demişler. Hayır demiş, başladığım işi bitirmek istiyorum. Ve ben onlarla Türkçeyi öğrendim dedi. Ve bir gün dedi bir sohbete gidiyorlarmış. Gelmek istiyor musun dediler. Ben de evet dedim. Kalktık gittik. Oradaki hoca hanım bana sordu dedi. Müslüman olmak istiyor musun dedi. Ben evet dedim. İşte o günden beri Müslümanım dedi. Peki neden Müslüman olmuş biliyor musunuz?
1: Evet hocam, soralım.
0: Ben rahibelik okulunda dedi İncil'in hakikisine rastladım. Hazreti İsa'nın bir sözü vardı. Orada bir sözü geçiyordu dedi. Benden sonra gelecek olan son peygamber Muhammed isminde bir peygamber. Benden sonra ona tabi olun diye okudum ve ben bunu da okuduktan sonra o kitabı daha sonra yok ettiler, bir daha göremedim dedi.
1: İşte araştıran, sorgulayan bir gençlik demek, bir genç hocam.
0: İşte bazıları böyle arayışla Maryalar, Meryem olurken bizim de Hasanlarımız Hans olabiliyor. Allah muhafaza buyursun.
1: Allah muhafaza.
0: Böyle bir ortamdayız şu an.
1: Maalesef.
0: Böyle bir ortamda yaşıyoruz.
1: Maalesef.
0: Özlem hocam. Maalesef.
1: Evet. Yasemin hocam, bir mesajımız var. Onu okumak istiyorum. Yine daimi dinleyicilerimizden Gülay Hanım. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Yine bir pazartesi akşamında radyomuzu açtık. Sizin ve konuğunuzun hoş sohbetinizi dinliyoruz demişler. Yasemin Hanım'a da hayırlı akşamlar diliyorum demiş kendilerine. Biz kendisine de hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam son 5 dakikamız. Evet. Ciddi sıkıntılar.
0: Aktı mı zaman? Ne kadar
1: Çabuk
0: zaman.
1: Aktı hocam. zaten biz evet sizinle de konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Aslında konuşulacak, anlatılacak çok şeyler
0: Evet.
1: var.
0: Çok
1: Ama
0: şey
1: son
0: var.
1: 5 dakikada böyle nasıl toparlayabiliriz, ne anlatabiliriz? Hani anlatacağınız her şey çok kıymetli ve çok değerli gerçekten de hocam. Ve
0: Evet.
1: burada bilinçli bir gençlik, bilinçli anne olmak, baba olmak, bilinçli aile olabilmek çok gerçekten önemli. Dünyanın her yerinde önemli. Ama dediğiniz gibi
0: Evet.
1: Avrupa'da bu bir tık

0: daha fazla olmak mecburiyetinde. Sorgulayan gençlere, araştıran gençlere ihtiyacımız var burada. Ve bizlerin de bilinçli olarak çocuklarımızın eğitiminde, hayatında büyük roller almış olmamız lazım ki kendimizi yine güncelleyerek yapmış olmamız lazım. Bize son olarak böyle toparlarsanız neler söylemek istersiniz
1: şimdi,
0: hocam?
1: Son olarak söylenecek dediğiniz gibi çok şey var. Ben şunu diyorum. Anneliğin, Allah-u Teala'nın anneye yüklemiş olduğu sorumluluğun bilincinde olması, bu bir vazife olduğu bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Tüm anneler anne olmadan önce bir anne nasıl olurum, anne nasıl olmam gerekir derken aslında anneden önce huzurlu ve mutlu bir yuva olmanın arayışı içine girmeli. Çünkü huzurlu yuvada yetişir huzurlu nesiller, mutlu yuvada yetişir. Çocuklar anneyi babayı taklit ederek, anne babadan görerek öğrenir. Merhameti, sevgiyi, yardımlaşmayı, aile içindeki o ilişkilerden öğrenir. Benim oğlum çok küçüktü, daha küçücüktü. Bir börek yaptığımda ilk sorduğu soru şu olurdu. En küçük oğlum bunu sorardı. Anne bugün bize misafir mi geliyor, biz bunu bir yere mi vereceğiz derdi. Bu çocuk bunu mesela onun bir ikram için hazırlandığını veyahut da birisine, bir komşuya ondan verilmesi gerektiğini nereden öğrenmiş oluyor? Bizim yaptığımız
0: aileden.
1: O davranışlardan, bunu gördüğü için öğreniyor.
0: Evet.
1: Her şey böyle. Biz eğer öz değerlerimize, kendi inancımıza, kendi kültürümüze hakikaten gerektiği gibi sahip çıkar, gerektiği gibi onu içselleştirir, davranışlarımıza, hal ve hareketlerimize, davranış ve tutumlarımıza bunu yedirir, bunu bu şekilde kendimize sindirirsek, nesillerimize zaten nasihat etmenin bir gereği bile kalmadan, nasihat etmeden onlar görerek bunu öğrenecekler. Burada hal dili dediğimiz o dili çok iyi kullanmak gerektiğini ben düşünüyorum. Çocuğunuza nasihat etme yerine, hani İbn Haldun'un meşhur sözü vardır ya, çocuğunuzu terbiye etmeyin, kendinizi terbiye edin. Çok güzel bir cümledir bu.
0: Nasihat da aslında hocam sevgiyle, şefkatle örnek olmak bir bakıma. Biz nasihatı da belki yanlış anlıyor olabiliyoruz, değil mi? Yani burada...
1: Nasihat deyince din nasihatı değil zaten. Evet, bunu zaten hani davranışlarımızda, halde hareketlerimizde göstermemiz gerekiyor. Ve dünyanın şu an en çok ihtiyaç olduğu iki değer, birisi haya, birisi de sevgi ve merhamettir. Bu değerler çok önemli. Bu değerleri biz yavaş yavaş kaybettiğimizden dolayı narsizm ve egoizm tavan yaptı şu an.
0: Maalesef.
1: Hem aile içinde erkekler arasında hem de çocuklar arasında maalesef bu değerler bilinmediği müddetçe haya, sevgi, merhamet, bu üç değer yani çok değerlerimiz var. Tabii sabır da var, şefkat, bunların zaten hepsi birbirinin kardeşi gibidir. Birbirine bağlantılıdır.
0: Evet.
1: Ama haya, sevgi, merhamet değeri aileyi ayakta tutan en büyük güç olduğunu ben düşünüyorum.
0: Evet.
1: Burada sevgiyle dolu olan aileler sevgi dolu nesiller yetiştirecektir. Didişmeli, kavgalı, sorunlar yaşayan ailelerin içinde yetişen bir çocuk, bir nesil sağlıklı bir birey olamayacaktır.
0: Evet.
1: İnanın olamayacaktır.
0: Evliliği de sağlam temeller üzerine kurmak da gerekiyor bir taraftan hocam.
1: Evet.
0: Yani... bir taraftan buna dikkat ediyor olmuş olmamız lazım. Bir taraftan da hani biraz önce değindiğim noktaya bir daha değinmek istiyorum. Dinimiz de aslında nasihat dini ama bize nasıl nasihatler vermiş? Hayattan örneklerle, tecrübelerle değil mi? Yani burada almamız gereken farklı bir şey var.
1: Sünnetleridir.
0: Evet.
1: Bu zaten sadece dille yapmamıştır. Efendimiz yaşayarak bunu göstermiştir.
0: Evet.
1: Model ortada ve açık nettir.
0: Evet.
1: Biz buraya baktığımızda hani merhameti Efendimizin hayatında görüyoruz. Sevgiyi Efendimizin hayatında görüyoruz.
0: Evet, evet.
1: Küçücük bak değeri, mesela değer vermeyi insana Efendimizin hayatında Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapıyor? Küçücük bir çocuğu, kuşu ölen bir çocuğu merhamet peygamberi onun acısını paylaşmak için bahsa alına gidiyor. Yani ne demek küçük? Biz olsak belki şöyle deriz. Aman ne var ki, bir kuş değil mi? Ama öyle demiyor. Sen çok kıymetlisin. Senin acını anlıyorum. Sakın üzülme.
0: Değil mi? Birçok şey anlatılıyor bir taraftan orada. Anlatılması gereken bütün pedagojik, psikolojik yaklaşım, sosyolojik yaklaşım bize anlatılıyor.
1: Çok güzel bir yaklaşım.
0: Hocam sohbetimiz çok güzel gidiyor. Evet, ama maalesef ki programın sonuna geldik. Çok kıymetliydi sizinle yapmış olduğumuz bu sohbet. Çok teşekkür ediyorum ben size hocam. Vermiş olduğunuz değerli ve kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzellikler nasip etsin, bilinç nasip etsin. Vahyin ışığında Rabbim bizlere inşallah Peygamber Efendimizin örnekliğinde bir hayat yaşayabilmeyi nasip etsin diyorum.
1: Amin. Cümlemize inşallah Rabbim.
0: Çok

0: Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgilerden dolayı. Haftaya Bir Soru Bir Hayat programında yine farklı bir konuyla, yine farklı bir konukla birlikte olmak üzere diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Özlem Gının'ın hazırlayıp sunduğu Bir Soru Bir Hayat programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
4: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Mütealsin sen. Mütealsin ki her yücelik senden. Sen yüceltmezsen her şey alçalır. Öteler sende saklıdır. Akıl ve idrak seni anlamaktan uzaktır.
0: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

kainatın efendisi, iki cihanın sultanına salavat-ı şerifeler getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel.

Gönlümüzün aydınlığı efendim. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok ya Resulallah. Sensiz boynumuz bükük, gönlümüz kırık. Sensiz her mümin yetim bir öksüz kaldı ya Resulallah. Şimdi bizi sadece güller avutuyor. Güle bakıp seni görüyor, gül kokusunda seni hissetmeye çalışıyoruz ya Resulallah. Muhammed ümmeti olmakla iftihar etmek istiyorum. Seni çok sevmek istiyorum. Seni daha çok sevenlere hayran kalıyor, gıpta ediyoruz ya Resulallah. Sen de bilirsin ki efendim, seven sevdiğine kavuşmak ister. Biz de elini öpmeye, mah cemalini görmeye can atıyoruz ki kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifiyle avunuyoruz ya Resulallah. Kevser havuzunun kenarındaki vuslat bayramını hasretle bekliyoruz ya Resulallah. Seni ve sevgiyi yaratan, seni Habibullah kılan, seni bizim de sevmemizi isteyen Rabbim, sevenlerin ayrılık derdini hafifletmek, onları hasretin dayanılmaz girdabında çaresiz bırakmamak için salavat-ı şerifeyi bir cam simidi gibi uzatıveriyor. Ey müminler, Allah da melekler de Muhammed'e salavat getirir, ona siz de salatu selam getirin buyuruyor Allahu Teala. Ahzab suresi 33-56. ayeti kerimede. Böylece yaradanım, görünmez telgraf telleriyle sana ulaşmayı kolaylaştırmış, emrine şükürler olsun ya Rabbi. Sana salavat-ı şerife getirmenin hazzıyla bahtiyarız ya Resulallah. Senin için hiçbir şey yapamıyorum ama kalbimin derinliklerinde olan muhabbetinle seni anlayabildiğim kadar, seni hissedebildiğim kadar, seni kendi alemimde tasavvur edebildiğim kadar seviyorum ey Allah'ın Resulü. Güzel günlerde, mübarek gecelerde, günün belirli vakitlerinde salavat-ı şerifeler getirerek sana ta uzaklara, Medine-i Münevvere'ye kadar arkası arkasına bağladığım salavat-ı şerifelerle seni anıyorum ey Allah'ın Resulü. Sana layık bir ümmet değilim, biliyorum. Ama yapabildiğim tek şey seni anabilmek. Seni anarken gözlerimden yaşlar dökebilmek. Seni kirli kalbimin içerisinde hissedebilmek istiyorum ama layık değilim biliyorum. Ama senin sevgini kalbime koyan Allahu Teala'ya binlerce defa şükrediyorum. Seni göremedim, seni duyamadım, uzattığım zaman ellerimi seni dokunamadım, hissedemedim ama ya Resulallah, asırlar geçtiği halde

bu kadar sıkıntılı, İslam'ın kan ağladığı bir günde, Müslümanların birer birer indirildiği bir günde, seni sevebilecek kadar Allahu Teala kalbime o güzel muhabbeti koydu. Buna şükrediyorum ya Resulallah. Medine-i Münevvere'ye yanına geldiğimde, İnşallah, ne olur bana kızma, seni o kadar çok seviyorum ki ne satırlara dökebiliyorum ne de başka bir şey. Ama sadece seviyorum, sadece. Medine'ye doğru uçtuğumuz ve uçurduğumuz salavat güvercinlerinin mübarek Ravzan'a vardığını, Şebeke-i Muhammediye'nin parmaklarına konduğunu, senin onları sıcacık göğüslerinden tutup o salavat-ı şerifeleri bir güvercin misali okşadığını görmek istiyorum. Sana salatu selam getirdikçe taze can bulan, tekrar yeşerip kuru topraklarda filizlenen bir gül misali kalbimi sana açmak istiyorum ya Resulallah. Hasretinle yanıyorum ama samimiyetle yansam belki seni görürüm. Hakikaten seni rızayı ilahi için istesem belki sana dokunurum. Ama bunlara kavuşamıyorum diye seni anmamama, seni zikretmememe bir sebep mi var? Hayır. Hayır. Sevgili efendim, dünya bir gurbet, biz de garibiz. Bu yabancı diyarda adım başı bir tuzağa takılıyoruz ya Resulallah. Bizi bu yabancı ve yalancı diyara gönderen Rabbimiz, seni bize rehber yaptı. Seni önder, örnek almamızı istedi. Sözünü tutmamızı, gösterdiğin yoldan gitmemizi emretti. Biz de yanlış adım atmamak için hep seni hatırlamamız gerekirken nefsimizin peşine düştük ya Resulallah. Şehvetin peşine düştük ya Resulallah. Dünyalıkların arkasına düştük ya Resulallah. Teker teker mücahitler bu diyarı terk ederken, dünyanın her tarafında Müslümanlar teker teker kırılırken, seni anmaya bile bazen kalbimizde yer bulamıyoruz. Samimi olsak kalbimize zaten oturur. Eğer seni ben her daim hatırlayamıyor isem, eğer senin sünnetlerini hayatıma getirmiyor isem, Allahu Teala'nın emirlerini yapmaktan kaçıyor isem, ben sahtekar bir Müslümanım. Sadece kendimi kandırıyorum. Sadece çevremdekileri kandırıyorum. Artık namazı bile riya ile kılar olduk. Artık hayırları riya ile yapar olduk. Artık insanlara hayır ve yardım noktasında sadece başkalarının gözüne girebilmek için yapar olduk. Sonra tabii ki seni karanlık alemimde göremez oluyorum. Tabii ki seni her an hatırlayamıyorum. Ama bu kara bulutları dağıtmak istiyorum ya Resulallah. Şimşekleri dağıtmak istiyorum ya Resulallah. Senin gül bahçene dalıp seni koklamak istiyorum ya Resulallah. Sen inanıyorum ki o sıkıntılı günde ne kadar da günahkar olarak çıksak da oraya, yine biz günahkara şefaat dileyeceksin. Allah'ım, yalvarıyorum Habibinin hürmetine, o dehşetli günde bizim yüzümüzü kara çıkarma. Habibinin aşkına.

aşkını talep edene ver ya Resulallah, ver ya Rabbi. Allah'ım, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. Ey peygamberler sultanı, biz sana ve senin yoluna kurban olmayı en büyük şeref bildiğimiz halde nefis putunu kırmakta zorlanıyoruz. Sen bize dünyanın tatlı, manzarasının hoş olduğunu, cazibesiyle bizi aldatacağını hatırlatarak dünyadan sıyrılın buyuruyorsun. Sakının buyuruyorsun. Dünyaya gönül kaptırmanın tehlikesinden bahsediyorsun. Dünya değersizdir, malı mülkü kıymetsizdir buyuruyorsun. Dünya malı kıymetli olsaydı Allah-u Teala onları Yahudilere vermezdi buyuruyorsun. Ama ben hala nefis putumun arkasındayım. Gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu söyledin. Dünyada bir garip yolcu gibi olmamızı tavsiye buyurdun. Bize yap dediğini bizzat yaptın. Gün oldu, birkaç hurma bulup karnını doyuramadın ya Resulallah. Medine'yi şereflendirdiğin günden vefat ettiğin ana kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğini bulamadığını buyuruyorsun. Sonra kendime bakıyorum ki önümde türlü nimetler. Dünya bizi mağlup etti ya Resulallah. Dünya sırtımızı yere vurdu ya Resulallah. Elimizi kolumuzu bağladı. Dünya bir dev, biz cüce olduk ya Resulallah. Allah'ım, sen her şeye kadirsin. Sevgilini talep ediyoruz. Düzelmek istiyoruz. Ahirete imanla gitmek istiyoruz. Habibini istiyoruz ya Resulallah. Seni isteyeni gayrı koymazsın değil mi? Sen sevgilini isteyene gayrı koymazsın değil mi? Talibiz. Sadece ve sadece kainatın efendisinin hatırına talibiz. Allah'ım, ne kadar da günahkar olsak, ne kadar da hatalı olsak, ne kadar da günah çukurlarına dalmış olsak, sen bu kalbe kainatın efendisinin sevgisini koydun ve bizi onun ümmeti yarattın. Onun hatırına senden istiyoruz ya Rabbi.

Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplerdeki şüphelere bir şifa ve müminler için bir hidayet olan Kur'an geldi. Yunus Suresi 57. Ayet-i Kerime. Kainatın Efendisi'nin mucizeler baharını teşkil eden Kur'an işte budur. Kıyamet sabahına kadar aleme ışık saçacak olan kitap budur. Öbür peygamberlere ait mucizeler hep gelip geçmiş ve haberleri kalmıştır. Nebiler Nebisi'nin mucizeleri böyle mi? Hayır. Bir başka fazileti de bütün alemlere rahmet olmaları ve Allah buyuruyor: "Biz seni Habibim alemlere başka bir şey için değil ancak rahmet için gönderdik." Enbiya Suresi 107. ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın efendisi. Yine Allah sevgisine has faziletlerin bir diğeri de Allah'ın Kur'an'da Resulüne öz ismiyle hitap etmediği ve yalnız sıfatlarıyla seslendiğidir dostlar. Örneğin diğer peygamberlere ya Musa ya İsa gibi hitaplarla seslendiği halde sevgilisi Cenab-ı Ahmet'e ya Muhammed diye hitap etmemiştir. Öyleyse bu inceliğe niçin dikkat edilmiyor? Son derece nazik bir haya meselesi. Buyuruluyor ki: "Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın. Ona sözle birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın ki siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir." Hucurat Suresi 2. ayet-i kerimede kainatın efendisine Allah-u Teala sesin hitap tarzını bile zikretmiş. Elhamdülillah ya Rabbi. Ne kadar şanslıyız dostlar. Elhamdülillah. Ne kadar şanslıyız. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin, kainatın efendisinin, iki cihanın sultanının, Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Can Ahmet'in ümmeti olabilme. Bundan büyük ne olabilir ki? İnsanın aklının, şuurunun artık uyanması gerekir. Ama hala horul horul uyumaya elimizden gelen gayreti gösterirsek ne aklımıza kainatın efendisi gelir, ne de Allah-u Teala'nın zikri, ne de İslam'ın emirleri. Düşün dostum, Allah için düşün. Hayatına bakıyorsun, bir gözünün önüne geçir. Kalbinde kainatın efendisine ne derece muhabbetin var? Koy kenara. Sonra Allah-u Teala'nın emirlerinden hangisini yerine getirmeye gayret gösteriyorsun? En önemli olan, ahiret hayatında sorulacak en önemli, ehemmiyetli soru olan namaz, ne derece yerine getirebiliyorsun? Onu da koy kenara. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme noktasında Allah için ne kadar hayır yardım, Allah için birçok İslam'a imkanın olduğu halde vermemekte direnerek cebine koyduğun paraları nerede harcıyorsun? Onu da düşün, koy kenara. Etti mi üçte bu kadar şey? Üçte bütün sermayeyi aldı götürdü zaten. Sonra tekrar onları ortaya koy ve didiklemeye başla. Sonra daha önemli, ehemmiyetli ne olabilir ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı kalpte fazla bir ibre oynamıyor. Namaz desen uzaktan bakıyorsun. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmekte mümkün olduğu kadar geri kaçıyorsun. Önce kendi nefsime sizi tenzih ederim. Ondan sonra da hayatına geçirme noktasında İslamiyet'e ne kadar faydan var? Tabii ki senin kalbine namaz gelmez. Tabii ki senin kalbine kainatın efendisinin muhabbeti gelmez. Tabii ki senin kalbine Allah-u Teala'nın zikri gelmez. Ama başka çare var mı dostlar? Nereye gidiyoruz ki? Bir küçük
Birkaç metrelik patiskadan başka ne götürebiliyoruz ki? Kabire indiğimiz andan itibaren münker ve nekir melekleri gök gürültüsüyle inmeye başladığında mı aklımıza gelecek? Kainatın etrafındaki her şey Allah-u Teala'yı zikrederken, bütün nesneler, yaratılan her şey Allah-u Teala'nın zikriyle cuşu huruşa gelirken, ben kainatın efendisinin ümmeti olarak yaratılmış ve Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu olarak en büyük dava olan İslam davasıyla şereflendiğim halde Allah-u Teala'yı anmaktan gafil isem, kainatın efendisine salavat-ı şerife getirmekten gafil isem, dünyalık temaşaların peşine koşarak Allah-u Teala'nın zikrinden gafil isem, vallahi yazıklar olsun.

Evir çevir bak, başka bir şey yok ki. Ama ne zaman aklımıza geliyor, o da gelir ise, ya hasta olduğunda gelir, ya mezara gittiğinde gelir, ya da acil servislerde, hastanelerde, yollarda parçalanmış cesetler, birçok kadavralar gördüğünde gelir, bir korku, bir muhabbet, o zaman tabii ki gelecek. O anda onu anlayabilir isen, zaten Allah-u Teala o iman lütfunu o kalbe koymadıysa, o da zaten boş gelir. Ve ondan sonra da diyorum ki, Allah-u Teala beni Müslüman olarak yarattı. Elhamdülillah, ne büyük lütuf. Allah-u Teala beni kainatın efendisine ümmet olarak yarattı. Elhamdülillah, bu ne büyük lütuf. Peki 3 kuruşluk şu fani dünyaya, 3 kuruşluk şu sahte dünyaya ben peşkeş çekilmeye mi geldim? Hayır. İşte başımıza ne kadar sıkıntılar gelirse, İslam'ın davasında bu kadar gerilere gider isek, sebeplerini irdelemek lazım. Herkes hatayı kendinde bulmak zorunda dostlar. Ben sana atamam ki, yapmadığım şeyi sana yapıyorum diye gösteremem ki. İlk önce kendi nefsimde tanıyorum. Eğer yapabiliyor isem, hayatıma geçirebiliyor isem ne mutlu. Ahirette bir parça, hani kuru ekmek misali, sermaye ile gidebilirsem ne mutlu bana. Kainatın efendisinin huzuruna çıkarken bir sünneti yerine getirebilmenin mutluluğu ile çıkar isem ne mutlu bana. Kainatın efendisinin huzurunda birkaç kardeşimle beraber birbirimizi vesile ederek, birkaç Müslümanın elinden tutarak huzur-u ilahiye götürebiliyor isek ne mutlu bize. Ama hep nefsi düşünür isem Allah bunun hesabını sorar. Onun için evir çevir bomboş. Aynen bir temiz kağıt misali, kağıt yine berrak ve temiz ama nefse sorduğum zaman benim kalbim simsiyah. Niçin? Bana sorarlar dostum. Sen Allah-u Teala'yı zikrediyor musun? Soru yok. Peki, kainatın efendisini günde kaç sefer hatırlıyorsun? Cevap yok. Peki, seni yaratan, hepsini yaratan ve seni cennetine vermek için, cennetine koyabilmek için birçok sebepler halkeden Allah-u Teala'yı günde kaç sefer anıyorsun? Cevap yok. O zaman çok özür dilerim de, 4 ayaklılardan ne farkım kaldı ki? O bile gene zikrediyordur kendi lisanıyla. Ben ondan da gafilim o zaman. Bak dostum, işte nefis muhasefesi yapmak zorundasın. Sonra bir anda Azrail aleyhisselam kapını çalar, alır götürürler. Arkana bak ki heyhat. Hani arkasına saklandığın para? Ses seda yok. O da bulanlara tabii ki. Sonra hani arkasında saklandığın arkadaşların, eşin, dostun? Başkalarının çığırtkanlığını yaptıp da bayraklarını salladığın nerede? Hesap yok. Onları bulamazsın ki. Herkes o anda kendi derdine düşmüş. Hani seni mümkün olduğu kadar ön plana çıkartıp da arkana saklananlar nerede? Onlar da yok. Peki ne var? O gün Allah var. O gün Resulullah var. O gün yaptığın her şeyin hesabı var. Allah-u Teala'nın sana ihtiyacı yok dostum. Senin Allah-u Teala'ya ihtiyacın var. Senin Resulullah'a ihtiyacın var. Senin o davayı yaşamaya ihtiyacın var. Senin şu anda, benim şu anda yaptığımı dünyanın öbür tarafındaki kefereler de yapıyor. Nefsine bakıyor, şehvetine bakıyor, hayatını yaşamaya bakıyor. Girmiş bir alemin içerisine, ye iç, ondan sonra diğer muhabbetler. Ondan sonra her türlü sıkıntı, hani Allah-u Teala, hani nerede? Ya aklımıza bile gelmiyor değil mi? Hani kainatın efendisi, o da aklımıza gelmiyor. Ne geliyor? Şehvet geliyor. Peki arkasına saklandığını şehvet mi seni kurtaracak? Ya televizyonlarda birçok ürünlerin yanlarında, resimlerde, gazetelerde, sağda solda öyle resimler, müstehcen resimler görüldüğü zaman çoğu insanın, sizi tenzih ederim, ağzının salyaları aka aka bakıyor. Yoldan bir müstehcen yaratıp geçtiği zaman veyahut da diyelim ki Allah-u Teala hidayet ihsan etsin inşallah, farkına varmadan, işin ehemmiyetini bilmeden açılıp saçılan bir kardeşimiz geçtiği zaman böyle ona bakmasını biliyoruz. Peki günde 5 vakit ezanı Muhammediye okunduğu zaman, camilerin önünden geçerken, dini yazılar gördüğünde, Allah-u Teala'yı hatırlatan şeyleri gördüğünde, bunları kaç sefer zikrediyoruz?

Orada ezan-ı Muhammediye bağırıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kurtuluş İslam'da. Gel namaz kıl. Büyüklerin bir sözü var. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Sonra tabii ki gözümüz kulağımız olmaz. Öyle duyar geçeriz yanında. Orada Kur'an-ı Azimüşşan okunurken tabii ki işimize gelmez. Çünkü muhabbetin içinde değiliz ki. Kur'an'ı kalbe indirmeye niyetimiz yok ki. Tabii ki dinlemeden geçeriz. Ondan sonra da ya Rabbi, bazen Allahu Teala kendi ismini zikretmeyi bile insanların çoğuna nasip etmiyor. Ama dostlar, uyanmak zorundayız artık. Her yer kan ağlıyor. İslam davası kan ağlıyor. Bugün dünyanın öbür tarafında birçok sıkıntı gören kardeşlerimizin durumuna yarın senin benim düşmeyeceğimin ne garantisi var? Allahu Teala bu memlekete sıkıntı getirmesin inşallah. Dua ederiz. Çoluğumuz çocuğumuz sıkıntı görmesin inşallah. Ama dikkat etmek lazım dostlar. Hani buyrulur ya, Allahu Teala'nın takdiri ilahisidir. Hep insanlar birbirlerinin gıybetini yaparlar. Hep birbirlerinin kuyusunu kazarlar. Canım ciğerim dediğin insanlar birbirlerinin içerisine girer. Her şey çok güzel. Ama ortalığa dünyalık bir kemik atıldığı anda hepsi azı dişlerini gösterip saldırarak salyalarıyla o dünyalığın üzerine atlarlar. Ondan sonra da hani Allahu Teala'nın ilahi kanunu, insanların üzerinde yaşaması gereken kainatın kurallarının bulunduğu kitapçık olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumaktan aciz olan kendi nefsim, ben nasıl Rabbimi bulabilirim ki? Onu hayatına önder etmiş, hayatına geçirmiş olan kainatın efendisine nasıl ulaşabilirim ki? Sünnetlere sarılmam, ibadet desen zaten yok, dümdüz gidiyoruz. Ondan sonra da hayatımıza sünnetleri geçirme noktası sıfır. Ama deseler ki dostum, şurada şu işi yaparsan sana şu kadar para var, dört elimle atlarım. Ama dostum, ahiretin için cennet var. Bu dünyada misafirsin. Hadi gel namazını kıl. Hadi Allah için secde et. Bak, Yaradan'ım seni cennetine koymak için sebepler halk etmiş. Kainatın efendisinin bir sünnetine sarıl. Belki onun hatırına Allahu Teala seni affeder. Bunlar var. Cennetin güzelliği var. Sonsuz bir hayat var. Sonsuz hayatın arkasında Allahu Teala'nın biz Müslümanlara hazırladığı birbirinden güzel cennetin nimetleri var iken, şu dünyanın içerisinde necasetlere bulaşmış bir vaziyette sadece nefsi duygularıyla hayatıma geçirdiğim andan itibaren Allahu Teala tabii ki aklıma gelmiyor. Kainatın efendisi tabii ki aklıma gelmiyor. Dostlar, artık yeter. Vallahi yeter. Artık kendimize çeki düzen verelim. Önce kendi nefsime söylüyorum. Sizi tenzih ederim. Sadece bu mikrofonun arkasından seslendiğim benim nefsim gibi olanlara sesleniyorum. Kıyametin o şiddetli anına dayanamayız dostlar. O insanların mızrak boyuna kadar geldiği güneşin ölçülerle, rivayetlerle anlatıldığında, o sıkıntılı gaya çukurların olduğunda, birçok sıkıntıların bizi beklediği yerlere dayanamayız. Elimiz bir kibrit çöpünün yaktığı küçük bir ateşe bile tahammül edemezken şu dünyada, o dünyanın sıkıntısına bir toplu iğne deliği kadar açık olsa, onun içerisinden geçen cehennemin ateşi dünyayı helak eder diye buyrulan o ateşe dayanamayız. Ama gel gör ki hala nefsi. Ebe dostum, ne zaman uyanacaksın? Kendi nefsime diyorum, ne zaman uyanmalıyım ki? Yaradan'ım bak ne kadar güzel nimetler ihsan ediyor. Bugün bir hayatın var mı? Ama eksi ama artı. Belki bir evlilik hayatın olmuş. Belki çocukların olmuş. Belki aç tok karnını idare edebiliyor isin. Peki bununla beraber de belki bir işin de var, yavaş yavaş gidebildiğin. Allahu Teala rızıklara sebepler halk etmiş. Acısıyla, tatlısıyla, eksisiyle, artısıyla yaşadığın bir hayatın var. Bunun içerisinde Allahu Teala'yı bulmak bu kadar mı zor? Varlığın içerisinde Allahu Teala'yı bulabilmek erdemliktir dostlar. Ama mananın gerçek boyutuyla yokluğun içerisinde elbette ki hemen Allahu Teala'ya, duaya sarılıyoruz. Çünkü başka gidecek kapımız yok. Başka çalacak kapı yok. Ama öyle bir gün bizi bekliyor ki dostlar, o günün şiddetinden bile anlayamıyoruz ki, kıyamet günü, ölüm, sıkıntı, kabir, bunları

sadece kelimelerle tanıyoruz. Sadece bildiğimiz kadar anlayabiliyoruz. Ben bu kelimelerin kelime olarak tanıyorum. Mezarın altında yatanın halini göremem ki, bilemem ki. Sadece gözlerini kapatmış çürüyen bir beden. Bir süre sonra şişer, patlar, ondan sonra kurtlar, bir bakarsın ki kemikler gitmiş, erimiş gitmiş. Vay. Ruhun içerisinde neler oluyor? O ruh azapta mı, güzellikte mi, cennetin içinde mi? Bilemem ki. Zaten bu gösterilmiyor zaten. İmtihanın en güzel yönü burada zaten. Sonra ahiret hayatına bakıyorsun. Allah-u Teala'nın sana sunacağı şeyleri hayal etmeye çalışıyorsun. Acaba cennetin içi nasıl bir yer? Cennet güzel mi? Kainatın efendisini orada görebilecek miyim? Sahabeleri görebilecek miyim? Hazreti Ebu Bekir'i görebileceğim mi orada? Ya Hazreti Ömer, ya Osman, ya Ali? Düşünüyorsun, Allahu Ekber ne kadar güzel. Onlarla beraber sohbet edebilecek miyim acaba? Onların yanında olabilecek miyim? Cennetin o güzel mevkisinde Allah-u Teala'nın dostlarıyla, sevdikleriyle beraber olabilecek miyim acaba? Bunun cevabını azıcık anlayabilirsin dostum. Çok rahat bir şekilde hemen kamerayı kendine çevir. Sonra tabiri caizse koy aynada kendini seyret. Dostum, sen İslamiyet'te nerelere geldin? Allah için ne yapabiliyorsun? Allah'ın emirlerini hayatına ne kadar geçirebiliyorsun? Kainatın efendisinin örnek yaşayışını, İslam davasındaki tebliği ne kadar hayatına geçirebiliyorsun? Günde Allahu Teala'yı kaç sefer hatırlayabiliyorsun? Az çok dostum, tahmin edebilirsin nerelerde olduğunu. Ama Allahu Teala'nın lütfu çok geniştir, çok büyüktür. Zaten buyuruyor ya, insanları korkutmayınız diye. Korkutmaktan Allahu Teala'ya sığınırım. Ama işte bu korku kalbin içerisine oturmadığı için çok sıkıntılar çekiyoruz dostlar. Tek şu dünyada sarılabileceğimiz tek şey, yalan yanlış becerebildiğimiz kadar namaza ehemmiyet gösterelim. Yolda yürürken, sağda solda gezerken belirli sohbetlerin içerisine girelim. Allahu Teala'nın zikrine girmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar Allahu Teala'nın ismini yolda giderken zikredelim. Allah Allah diyelim. Hay diyelim. Sonra kalbine bak. Neler oluyor acaba? Öyle bir alemin içerisindeyiz ki dostlar, öyle bir muhabbetin içerisinden uzaklaşıyoruz ki bazen. Bazı kardeşlerimiz var, Allah-u Teala onlara da inşallah hidayet nasip etsin. Hidayetin içerisinde, gerçek manada hidayet nasip etsin. Ondan sonra biraz İslamiyet'i öğrenmeye başlıyoruz, biraz namaz kılmaya başlıyoruz. Elhamdülillah, Allah daha iyisin inşallah. Kitap karıştırırsan daha iyi öğrenirsin. Sohbetlere gidersen daha iyi öğrenirsin. Zikrullah meclislerine gidersen daha iyi öğrenirsin. Ama bunların kenara koyuyorum. Ondan sonra İslamiyet'in içerisine girmeye gayret gösteriyorum. Sonra İslamiyet'in iyisinin üstündeki noktaya kafayı takıyorum. Ta oradayım daha. Öbür taraflara gelemedim. Ha, o ne? Bunlar zikir yapıyorlar. Yahu kardeşim, böyle bir şey yok, yapmayın diyorlar. Nereden mi öğrendin abi? Allah razı olsun. Vahiy mi indi aşağı? Deliller mi var? Allahu Teala buyuruyor ki zikredin. Ondan sonra böyle bir şey yok. İslamiyet'te böyle şeyler yok. Sakın böyle bir şey yapmayın. Şunların bunların içerisine girmeyin. Niye abi? Hayırdır inşallah. Güzel bir şey mi öğrendin? Paylaşalım inşallah. Ben de öğreneyim, benim de hakkım. Yok. Aklımı rehber ettim, tutumun peşinden gidiyorum. Ama deseler ki dostum, falan yere gel, çok güzel şeyler var, sohbet var, ondan sonra muhabbet var, para içerisinde, fuhuş var, şehvet var. Bunlar hemen hoşuna gider, hemen peşinden gider nefis koca olan. Ama bu tarafta hepsini koy kenara, Allahu Teala'nın zikri var, gidemez. Niçin? Çünkü talip değil ki. Neye talip isen dostum, onun peşinden gidersin. Neyi istiyor isen, onun peşinden gidersin. Kainatın efendisine, iki cihanın sultanına talip isen, Allahu Teala onu sana yaklaştırır. Allahu Teala'nın zikrine talip isen, o zikri senin kalbine indirir. Sen her şeyin başında Allahu Teala'ya talip isen, Allah-u Teala seni kendine yaklaştırır. Ama işte ondan sonra dinle kalbinin sesini. Acaba sana neler söylüyor? Kıyamet gününde dostlar, Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayetle buyruluyor ki, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna iki kulunu getirip durdururlar. Allah Azze ve Celle İkisinin de cennete alınmasını emreder.
Kullar sorar: "Ey Rabbimiz, biz ne yüzden cennetlik olduk? İyi bir işimiz olmadı ki. Karşılığında cenneti nasıl kazanmış olalım?" Allahu Teala emreder: "Varın cennete. Ben yeminle üzerime lazım kıldım ki isimleri Ahmet ve Muhammed olanları cehenneme koymayayım."

Ebu Naim rivayetince kainatın efendisi buyurdular. Allah dedi ki, İzzet ve celalim hakkı için söylüyorum ki, senin ismini taşıyan kimse cehennemde azap etmem. Burada yalnız bir nokta koyalım ve bilelim ki, bu mübarek ismi taşıyanın iman ve İslam şartı başta gelir. İmansız bir adamı elbette bu isimle adlandırılmış olması onu kurtarmaz dostlar. Orada da bir incelik var. Allahu Ekber. Bazı kardeşlerimiz var, ismi ne kadar güzel Ahmet. Bazı kardeşlerimiz var, ismi ne kadar güzel Muhammed. Kainatın efendisini hatırlattırıyor. Ama dikkat etmek lazım. İsimde bazen kendi nefsime söylüyorum. Muhammed isminde bir arkadaşım, bir kardeşim varken onunla konuşacağım zaman ona Muhammed diye hitap ederken içime sıkıntı geliyor. Çünkü kainatın efendisine olan edep hürmetine onun ismini zikretmek ne kadar güzel ama o isimle başkasına seslenirken kalbe bir sıkıntı geliyor. Çünkü edeben sıkıntı geliyor. O ismi zikrederken çok dikkat etmek lazım dostlar. O ismi taşıyan kardeşlerimiz, ismin hürmetine kendinize dikkat edin. Elhamdülillah, belki o ismin hatırına Allah-u Teala seni yine affeder. Hazinesi çok geniş Yaradanımın. Elhamdülillah. Haf ve rica üzerineyiz dostlar. Korku ile ümit üzerineyiz. Ama inanıyoruz elhamdülillah. Yaradanım inşallah bizi affedecek. Mümkün olduğu kadar haşa Allah-u Teala'yı isyan etmiyoruz. Allah'a sığınırız. Estağfurullah. Resulullah'ı seviyoruz anlayabildiğimiz kadar. Ama kiminin kesesi küçüktür, kiminin çuvalında sırtında çuvalı büyüktür, kefesi büyüktür. Herkes anladığı miktarınca alır. Olsun, ne bulursak kefemizin içine alalım dostlar. Ne yapabilirsek, ne götürebilirsek ahirette ceplerimizi, her yerimizi bu dünyada dolduralım. Sırtımızı, kefemizi, her şeyimizi dolduralım ki öbür tarafta çok ihtiyacımız olacak, çok. Belki sevdiğimiz dostlarımıza ikram da ederiz. Yaradanımın lütfu çok geniş. Bir tane kulun bir tanesi bir kuyunun içerisinde bir kelp susuyor da malumunuz bunu biliyorsunuz. Ayakkabısıyla bir tane su veriyor birazcık ayakkabının içinde ve kelbe yaptığı o hayrın lütfunu Allah-u Teala cennetine koyuyor. Belki bu zamana kadar Allah-u Teala'nın lütfuyla farkında olmadan cennete vesile kılabilecek bazı şeyler yapmış olabiliriz. Ama sermayemiz ne kadar bol gidersek dostlar orada sevdiklerimizle de paylaşırız. Helallerimizi, haklarımızı helal edelim sevdiklerimize. Dostlarımızla paylaşalım. Birbirlerimize birleşelim, güç olalım, kuvvet olalım. Dünyalık menfaatlerde birleştiğimiz gibi ahiret noktalarında da birleşelim. Birbirlerimize Allah sohbeti yapalım. Birbirlerimize ziyaret edelim. Bir dünyalık bir yerde buluştuğunuz zaman evet dünyalığa da ihtiyacımız var. Elbette ki yiyeceğiz, içeceğiz, sohbet edeceğiz. Dünyalıktan da bahsedeceğiz ama Allah-u Teala'nın zikri daha önde gelmeli. Kainatın efendisinin sohbeti daha önde gelmeli. Mecburuz yaşamımızı kazanmak zorundayız. Sabahleyin işimize gidiyoruz, akşam geliyoruz. Kafa dışarıda bin bir amelelerle dolu. Ama ne yapalım? Bunun içerisinde yine Allah-u Teala'yı zikretmek zorundayız. Başka çarem yok ki. Kime gidiyorum ben? Her bir nefes alışverişte Allah-u Teala'ya doğru gidiyorum. Yaradanıma doğru gidiyorum. Beni yaratanıma doğru gidiyorum. Beni yaratmış, cennetleri birbiriyle güzelliğiyle süslemiş, beni cennetine davet eden Yaradanıma doğru gidiyorum. Peki, ben bu dünyaya can yakmaya mı geldim? Hayır. Ben bu dünyaya insanları ezmeye mi geldim? Hayır. Ben bu dünyaya birçok haram olan şeyleri işlemeye mi geldim? Hayır. Peki ben bu dünyaya niçin geldim? Niçin gönderildim? Ben bu dünyaya insanı kamil olabilmek için geldim. Mahiyetine baktığın zaman sen bir peygamberin soyundan geliyorsun. Hepimizin atası Adem Aleyhisselam değil mi? Ama bazı Darwinizmin peşinden giden kişilerin atası maymun. Onların sorunu. Benim atam maymun değil ki. Onların sorunu. Benim atam peygamber elhamdülillah. Ben Adem Aleyhisselam'ın bir peygamberin soyundan gelen bir Müslümanım. Ondan sonra da hayatıma geçirmeye çalıştığım kadar İslamiyet'i yaşamakla mükellefim. O zaman dostum, niçin sermayemi çok götürmeyeyim yanımda? Çünkü cennette dereceler var, lütuflar var, birçok insanlar var ve orada sonsuz yaşayacağım. Onu düşünüyorum, her şeyin güzelliğinin arkasında ne kadar sermayem fazla ise Allah-u Teala'yı cennette o kadar göreceğim. Düşün,
Allahu Teala cenneti vaat ediyor. Elhamdülillah, ne kadar güzel. Hatta buyuruyor ki insanlar Allahu Teala'yı gördüğü zaman hiçbir şey gözlerinde olmayacak. Onun güzelliği, onun verdiği manevi ışıklar, onun kalbine indirdiği lütuflar o kadar güzel olacak ki Allahu Teala'yı gördükten sonra artık Rabbim kendini nasıl gösterirse tekrar geri dönüp de diyor cennetteki yerini aldığında sıkıntı olacak. O cennetteki birbirinden güzel şeyler onun için o kadar heyecanlı olmayacak. Hemen arkasından şunu düşünmek gerekir. Peki herkes mi aynı gözle görecek? Peki herkes mi aynı derecede idrak edecek? Biraz arada derece ve fark olması gerekir değil mi dostlar? Bir tane kardeşim kalkmış, sabahın köründe veya gecenin belirli bir saatinde kalkmış, uykusunu bölmüş, ondan sonra da abdestini bu soğuk havada almış, seccadesini sermiş, ondan sonra Allahu Teala'ya ağlayarak geceleri dualarla, Allahu Teala'ya nafile namazlarla, ibadetleriyle, teheccüd namazlarıyla Allahu Teala'ya iltica ediyor. Sonra belirli bir zamandan sonra da oturup Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için Allahu Teala'yı zikrediyor. Ondan sonra da sabah namazını huşuyla bir muhabbetle kılıyor. Onun yanında başka bir kardeşim var. Akşamleyin bir muhabbetle yatağın içerisine girmiş. Mübarek yorganı da üzerine örtmüş. Tabii ki eğer namaz idrakında değil ise saat kurma haceti de yok. Sabah saat işe gideceği saate adapte olmuş. Ondan sonra da kardeşim horul horul uyuyor. Allah hidayet etsin inşallah. İnşallah o büyük uyanma gününden önce ona hakiki uyanma nasip etsin. Dua ediyoruz. Hem kendi nefsime hem o kardeşlerime de. Sonra o kardeşim de horul horul uyur ise cennette bunlar nasıl aynı kefeye konulabilir ki? Miskale zerre ince zerre misalince, miskalince zerre ölçüsünce hesap görülecek olan bir yerde elbette ki terazi aynı durur mu? Bir de bunun yanında Allahu Teala'dan tamamen gafil olup da İslam'ın dışında olan hayatına geçirdiği şeylerle olan insan da bununla beraber bir olur mu? Tabii ki olmaz. O zaman elbette ki gününü, zamanını Allah'ın zikrine, muhabbetine, kainatın efendisinin sünnetlerine ve İslam davasına harcayan bir insanın cennette Allahu Teala'yı görüş gözü ile benimki veya bir başkasınınki bir olur mu? Elbette ki onun makamı ibreti alem olur. Elbette ki onun gördüğü gözle benim görmem mümkün değil. Orada da derece var. Peki o zaman şu fani dünyada sermayemi niye biraz daha doldurmayayım ki? Dolduracağım tabii ki. Ne yaptım? Allah için hayır yaptım. Koy sermayeye. Koy kek, koy kenara unut. Ondan sonracıma Allah için birini sevindirdin. Cebine açlık koydun. Bir Müslümanın duasını aldın. Koy kenara. Allah için ibadet ettin. Koy kenara. Allah için gizli gizli insanların görmediği yerlerde. Allah için ağladın. Koy kenara. Sermayen çoğalsın. Yolda giderken diyor bir taşı bile kenara koymanın faydası oluyor. Bu kadar İslamiyet ince düşünmüş. Senin sevap dereceni yükseltebilmek için. Hiç ummadığın bir hareketin belki seni cennetine koyacak. O zaman dostum, ben bu dünyaya sermaye toplamaya geldim ise niye testimi yolda kırayım ki? Açım, susuzum. Ama testimi kırıp da yola çıkmaya da hiç niyetim yok. Doldurmak zorundayım. Bu dünya içerisinde o testi sağda solda yerlere sürüye sürüye, taşlara vura vura taşımak istersen, testin kırıldıktan sonra deryanın içerisinde olsan ne koyabilirsin ki? Dostlar, Allah için artık işi ciddi görmek geldi ve geçti bile. Allah-u Teala inşallah sevdiklerinin hatırına o güzel şeyleri, o ummana dalmayı nasip etsin. Kana kana içmeyi nasip etsin. Hiçbir şey yapamasak bile şu anda otururken bizlerle beraber şu sohbetleri dinlerken bir elin tesbihte olsa, salavat-ı şerife getirsen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed desen veya Allah desen, la ilahe illallah desen, farkında olmadan işte o testiyi dolduruyorsun. Dostum işte böyle böyle o testiler dolacak. Ondan sonra da o zikir kalbe inecek. Ondan sonra da mana alemine dalacaksın. Dersen ki dostum ya bu işleri geçsen o mana alemine kim dalmış biz dalalım. Böyle de diyenler çıkar. Ama köre renk anlatmaya benzer buna öyle soruları soranlara bunu anlatmak. Onun için ona dua ederiz. Allahu Teala senin gözüne ışık nasip etsin de ondan sonra nasip olursa renkleri tanırsın.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dostlar salatı selam getirmek ne kadar güzel bir lütuftur. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler, siz de onu çokça salat ve selam getirin buyuruyor Ahzab suresi 56. ayeti kerimede. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şanını yücelten ayeti kerimeden biri de budur dostlar. Hem Allah'ın hem de meleklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeleri onun Allah katındaki değerini ortaya koymaktadır. Allah'ın peygamberi zişana salavat getirmesi, ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yükseltmesidir. Meleklerin Resulullah'a salavat getirmesi de aynı şekilde onun kadir ve kıymetini anıp yüce mertebelere erişmesi için Allah'a niyazda bulunmaları demektir. Zaten kainatın efendisi en üst makamlara çıkmış. Elhamdülillah. Bundan büyük bir makam yok. Tabii ki Allahu Teala lütfedecek. Hem de onun ümmetine daha da lütfedecek inşallah. Çok dikkat etmek lazım. Bazen insanlar okurlar. Ondan sonra bazen bakarsınız ki dostlar Kur'an-ı Kerim'i okur, mealini okur güzel kardeşim. Allah hidayet etsin inşallah, nasibe getirsin. İnşallah hayatına geçirmek nasip etsin. Ondan sonra da belirli bir noktada sıkışır kalır. Ondan sonra der ki yahu kainatın efendisi şefaat edeceğini pek kafam sarmıyor, haşa. Böyle diyen kardeşlerimiz de var, Allah muhafaza. Kalbe indirmediği için, Resulullah Efendimiz'e muhabbet olmadığı için takıldı kaldı. Sonra ilmiyle yanıp gidecek, Allah muhafaza. Kalbe ilmi ister iken kainatın efendisiyle beraber isteyin. Kalbe zikri indirirken kainatın efendisinin salavatlarıyla indirin ki yemeğin tuzu biberi teşbihte hata olmasın. Aynı muhabbetle, aynı ateşte, lezzetle o güzel ölçüde pişsin. Tuzunu çok koyarsan tadı acı olur. Tuzunu koymazsan eksik olur. İşte kainatın efendisinin tuzu biberi, şu kainatın tuzu biberi teşbihte hata olmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allahu Teala inşallah kainatın efendisinin hatırına bizi afu mağfiret eylesin. Abdullah İbni Amr İbni Assa radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu dinlemiş. Hadiste buyruluyor ki kim bana bir defa salatu selam getirirse bu sebeple Allah-u Teala da ona 10 misli merhamet eder. Elhamdülillah ya Rabbi. Müslüm, Ebu Davud ve Tirmizi de var inşallah bu hadis. Allahu Teala ona 10 misli merhamet eder. Bir salavat-ı şerife. Hadi getirme. Allahu Teala'nın rahmetinden uzak olmak istiyorsan getirme. Kim seni zorlayacak ki? Allahu Teala'nın senin ibadetine ihtiyacı yok ki. Senin Allahu Teala'ya ihtiyacın var. O zaman küpümüzü, sermayemizi dolduralım dostlar. Akşamleyin yatarken bile diyor, yatağına uzandığın zaman diyor, hani yapabilirsen sünnetin seniyenin güzelliğiyle elhamdülillah sağ tarafa doğru yat diyor. Yapabilirsen abdestle beraber yatarsan daha güzel olur. Ve ondan sonra yattın, uyumaya çalışıyorsun, bildiğin duaları okudun kalbine geldiği kadar. Allah-u Teala'yı zikretmeye çalışıyorsun. Allah Allah Allah diye diye de uyumaya gayret gösteriyorsun. Bir bakarsın ki Allahu Ekber, nerelere gider nerelerden gelirsin. Ama Allah-u Teala'nın zikrinden gafil isen, sünnetlere uymakta biraz arkanı atıyor isen, ondan sonracığıma kainatın efendisine olan muhabbette biraz hatırlamakta zorlanıyor isen, o zaman 7 dereden farklı farklı korkulu rüyalar, şeytani rüyalar, rahmani olmayan şeyler görürsün, sıkıntılar görürsün, uyandığın zaman saldırgan olursun, hırçın olursun. Ama bazı kardeşlerimiz buna vakıf olmuştur dostlar. Mesela güzel bir lütufla, bereketle okudun, üfledin, yattın elhamdülillah. Onun arkasından da sabahleyin bazen böyle insan gezelin güzel bir rüya gördüğü zaman, uykudan uyandığı zaman bile içinde bir güzellik, bir berraklık, bir duruluk gelir böyle.

Öyle çok mutlusundur, ayakların yerden kesilmiştir sanki. Allahu Teala belki bir sevdiğini gösterdi sana. Belki talip olduğun bir dostunu o anda sana gönderdi, gecelin rüyada güzel şeyler yaşadın. Ne kadar güzel, imrenilecek şeyler bunlar. Ama sadece o sır sende kalsın. Ama dostum, yatarken bir gafil yatarsan, kalkarken bir gafil kalkarsan, evden çıkarken bir gafil çıkarsan, Allahu Teala'dan uzak olursan nasıl o muhabbetin senin kalbine gelmesini beklersin güzel dostum benim? Nasıl iner o zikir o kalbe? İnmez ki. Sebeplere sarılmak lazım. Allahu Ekber. Ashab-ı Kiram'dan Ebu Talha el-Hansari'nin anlattığına göre dostlar, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mütebessim bir çehreyle Ashab-ı Kiram'ın yanına geldi. Ve Cebrail aleyhisselam'ın kendisine şu müjdeyi getirdiğini haber verdi. Muhammed ümmetinden biri sana bir salat getirdiğinde benim onun günahlarının bağışlanması için 10 defa istiğfar etmem, o kimsenin sana bir selam getirmesi halinde de benim ona 10 selam vermem seni sevindirmez mi diye buyruluyor. Allahu Ekber. Dostlar ne kadar güzel. Şunu anlayabildik mi? Tekrar başa dönüyorum. Bakın dikkatli dinleyin. Muhammed ümmetinden biri sana bir salat getirdiğinde benim onun günahlarının bağışlanması için 10 defa istiğfar etmem ve o kimsenin sana bir selam getirmesi halinde de benim ona 10 selam vermem seni sevindirmez mi diye buyruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi, şu salavat-ı şerifenin güzelliğine bak. Hadi getirme. Getirmemen için dostum ya sağır ya kör ya da ne olduğunu ne yaptığını bilmeyen bir mecnun olman lazım. Elhamdülillah ki o salavat-ı şerifeleri getirip geceleri o güzel zikirleri çekip Allahu Teala'nın muhabbetiyle ananların hatırına Yaradan'ın bizleri affu mağfiret eylesin. Bu biraz önce bahsettiğim hadis-i şerifler dostlar, Riyâz-ı Sâlihîn'den İmam-ı Nebevî'nin Riyâz-ı Sâlihîn eserinden geçtik. Sayfa 199 6. ciltte. Böyle şeyler olur mu diyebilecek olan kardeşlerimiz açıp araştırsınlar. Biz tebliğ ettik. Doğruyu Yaradan'ın bilir elhamdülillah. Ama inanıyoruz elhamdülillah. Çünkü hayatıma geçirdiğimde bana faydası var. Eksisi yok. Güzel bir şey de. Niçin hayatıma geçirmeyeyim ki? Elhamdülillah. Ama bu doğru muymuş, değil miymiş, sahih miymiş diye düşünenlere Riyâz-ı Sâlihîn'i açsın 6. cilti 199. sayfayı araştırsın, okusun. Bizce hiç mahsuru yok. Diyor ki: kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salatu selam getirenlerdir diyor hadis-i şerifte Tirmizi'den rivayetle. Peygamber Efendimiz'e yakın olmak. Hani şimdi burada diyoruz dostlar, işte ya Rabbi ya Resulallah, sana yakın olabilsem, seni değebilsem, sana uzanabilsem, sana sarılabilsem, seni koklayabilsem. Allah-u Teala nasip ederse yaparsın inşallah. Ama nasıl mı? Salavat-ı şerife getirerek, biraz önce hadiste zikredildiği üzere. Getir salavat-ı şerifeyi bol bol getir, ondan sonra hayatımıza geçir. Hatırlarsanız bir olay anlatmıştık dostlar. İnşallah şu anki muhabbetle inşallah o olayı tekrar zikretmek istiyorum. Tam yeri geldi diye. Allahu Teala onun hatırına bizleri afu mağfiret eylesin. Bir tane ablamız vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e öyle bir muhabbeti var ki aşk derecesinde. Bir de düşmüş kalbine, ah ya Rabbi, keşke o sevgilini bir görebilsem. Diyor ki, nasıl görebilirim ki acaba? Bir gönül dostuna gidiyor ve diyor ki, efendim dua buyurun inşallah. Salavat-ı şerife getirsem acaba nasıl olur? Kainatın efendisini görmemde bana faydası olacak mı? Elbette ki Allah dostu tebessüm ediyor. Salavat-ı şerifenin hikmeti anlatılmakla bitmez ki zaten. Ve diyor ki o ablam, başladım salavat-ı şerife getirmeye devamlı, mümkün olduğu kadar. Bu ablamız da hatta Allah ondan razı olsun, şehrin bir tanesinde bir okulda öğretmen. Getiriyorum diyor kalbimden, devamlı getiriyorum. Yolda yürürken getiriyorum, yemek yerken getiriyorum, otururken getiriyorum.
Uyku gözümde yok diyor, hiçbir şey yok. Salavat-ı şerife getirmeye başladığım andan itibaren diyor, öyle içim yanmaya başladı ki artık diyor.

0: Ne sardık ediyor geceleri otururken bile, elime tesbihimi aldım, tesbihim olmadığı zamanlar bile. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, salli ala seyyidina Muhammed. Ya Resulallah, içimden bütün muhabbetle diyor, kainatın efendisine sarılmak, büyük bir şeyle arzularak onu öyle içime sokmak istiyorum ki, o kokuyu öyle duymak istiyorum ki diyor, kendimden geçmişim. 3 gün, 4 gün, 5 gün diyor, uyku gözlerimden gitmiş, artık diyor adım atamaz hale geldim. Öyle bir sıkıntıyla, öyle bir muhabbetle diyor, gark oldum ki içim içimden geçiyor. Sonra diyor artık çok yorgun ayaklarımla, yorgun bedenimle diyor okulun içerisine yaklaştım. Yine okuluma gidiyordum görevimi yapmak için diyor. Sonra diyor içeri girdim, okulun bahçesine yanaştım. O arada diyor salavat-ı şerifem birden hızlandı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kalbim o anda diyor öyle bir hale geldi ki hayır zikri oturmaya başladı. O anda diyor içimdeki coşu oruç oldu. Bir anda diyor ki okulun içerisinde karşıma diyor kainatın efendisi karşıma çıktı. Ve de diyor o anda dizlerimin üzerine düştüm. Kainatın efendisi bana tebessüm etti. Ve diyor ellerini uzattı. İşte salavat-ı şerifenin bereketi. Ve de ondan sonra bayıldım diyor. Ve kendimden geçtim. Geldiğimden ise salavat-ı şerifeler artık kalbimin içerisinde bir zikir, bir cuşu huruş olmuştu. Bizzat yaşamış ve görmüş. İşte dostum, hadi salavat-ı şerifelerin hikmetini kalbine indir de Allah-u Teala o çektiğin salavat-ı şerifelerin hatırına kainatın efendisini senin de karşına çıkarsın.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.

Allah haksızlıktan sakınanları sever. Allah aşırı gidenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde, Sahih-i Buhari seminerinde, Sahih-i Buhari sohbetinde birlikteyiz. İslam ümmetinin şahit olduğu Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonraki en değerli kitap. Bir beşerin derleyebileceği en sahih, en muteber kitap. İmam Buhari Hazretleri'nin sahihini okuyoruz. İslam alimlerinin takdirini, senasını, medhini kazanmış olan bu değerli eser 7000 küsur hadisi şerifi ihtiva ediyor. Kitab-ı Salah bölümündeki hadisi şerifleri okumaya devam ediyoruz. Bu hadisi şerifleri okurken İmam Buhari rahmetullahi aleyh hazretlerine kadar rivayet eden ravilerin mübarek isimlerini de anıyoruz. Tarih boyunca hadis-i şerif meclislerinde izlenen metodu aynen takip ederek ve bu mübarek zatı rahmetle anarken dinleyenlere, okuyanlara, yaşayanlara, öğrenenlere, öğretenlere, vesile olanlara Cenab-ı Hakk'ın rahmetini niyaz ediyoruz. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhariyyu rahimahullahu teala ve rahimena ma'ah. Allah onunla beraber bize de dünya ahirette rahmetiyle, affıyla, mağfiretiyle muamele buyursun. Haddetene İsmail ibn Ebi Uveysin. Kâle haddeteni Malik ibn Enes. Malik ibn Enes, daha önce de ifade ettiğimiz gibi İmam-ı Buhari'nin üstadının üstadı, hocasının hocası. An Ebin Nadri Mevla Ebi Talib'in An Ebin Nadri Mevla Umar ibn Ubeydillahi en Eba Murrete Mevla Ummi Hani binti Ebi Talib'in akhbarahu ennehu semi Ummi Hani'in binti Ebi Talib'in radiyallahu anha. Hazreti Ali radiyallahu anh efendimizin kız kardeşi Ümmü Hani rivayet ediyor. Tekulü şöyle diyordu. Mekke'nin fethinde İslam'ı kabul etmişti. Ümmü Hani Hübeyra ile evliydi. İsmi Fâhite veya Fatıma olarak İslam tarihine geçmiştir. Ümmü Hani künyesiyle meşhurdur. Zehebtü ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulüne gittim. Amel fethi Mekke'nin fethinde, fetih yılında. Fevecettuhu yagtesilu. Onu gusleder halde buldu. Ve Fatımetü ibnetuhu testuruhu. Kızı Fatıma bir örtüyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz guslederken bir örtüyle Peygamber Efendimiz'e sütre yapıyordu. Örtünün arkasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz guslediyor. Kâlet fesellemtu aleyhi, selam verdim. Fekâle men hâzihi, bu hanım kim diye sordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fekultu veya men hâzihi, kim o diye sordu. Her iki manaya da geliyor. Fekultu ene Ummu Hani bintu Ebi Talib. Ben Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'im dedi. Fekale merhaben bi Ummi Hani. Hoş geldin ey Ümmü Hani dedi. Felemma feraga min guslihi, gusletmesini bitirince, gusül kelimesi de yabancı geliyor günümüz gençlerine. Tercüme etmek zorunda kalıyoruz zaman zaman. Gusül nedir diye soran gençlerimiz de var. Kur'an ve sünnet usulü banyo yapmanın adı gusüldür. Evet. Felemma feraga min guslihi, guslünü bitirince kâme fesallâ temâniye rekaatin. Kalktı 8 rekat namaz kıldı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Multehifen fî thevbin vâhid, bir kumaşla örtünerek. Normal bir elbise değil, bir kumaşı örtü olarak kullanarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz kıldı. Felemmen sarafe, namazı bitirince, namazdan ayrılınca
Kultu ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü dedim. Zeame İbni Ümmi, annemin oğlu. Ennehu katilun racülen. Kad ecertuhu fulan ebne Hubeyra. Annemin oğlu dediği kim? Hazreti Ali radıyallahu anh. Kardeşim. Hani biz bazen böyle nükte olsun diye bu kim? Babamın torunu deriz. Yani oğlum yerine babamın torunu. O da annemin oğlu ifadesini kullandı. Hazreti Ali radıyallahu anh. Annemin oğlu bir adamı öldürmeye azmetti. Karar verdi. Kad ecertuhu, benim himayeme aldığım kişiyi. Himayeme aldığım kişiyi öldürmeye karar verdi. Bu da Fulan ebne Hubeyra. Hubeyra'nın oğlu falan kimse. Rivayetlerde farklılık olduğu için falan kimse. Hubeyra'nın oğlu, yani benim eşimin bir başka hanımdan oğlu anlamına geliyor. Evet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kad ecerna men ecerti ya ümmühani. Ey ümmühani, senin himayen altına aldığın kişiyi biz de himaye altına alırız. Kalet ümmühani, ümmühani diyor ki, ve zâke duha, işte o vakit kuşluk vaktiydi. Yani bu hadisi şeriften çıkaracağımız neticelerden biri, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke fethinde 8 rekat kuşluk namazı kılmıştır. Kuşluk namazı, güneşin yükseldiği ama tam öğle vaktine varmadığı bir zamanda, yani saat 9 ile 11 arasında bugünkü takvimlere göre kılınan en azı 2 rekat, en fazla 12 rekat, ikişer ikişer kılınan nafile bir namaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu namazı teşvik ettiğini görüyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu namazı Hazreti Ayşe validemizin evinde hiç kılmadığını rivayetlerden öğreniyoruz. Hazreti Ayşe validemiz, ben Allah Resulü'nün hiç kuşluk namazı kıldığını görmedim rivayetinde bulunuyor. Ama burada Ümmühani, Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin kuşluk namazını 8 rekat olarak kıldığını rivayet ediyor. Bu namaza fetih namazı diyen zevat olmuştur. Bu namaza şükür namazı diyen zatlar da olmuştur. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vücudumuzda 360 eklem bulunmaktadır. Her eklem için bir sadaka borcumuz vardır buyurmuştur. Ya Resulallah, biz her gün her eklem için 360 için 360 sadaka veremeyiz diyenlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz, güzel söz sadakadır. El kelimetü tayyibetü sadakatün. Emri bil maruf sadakadır. Nehyanil münker sadakadır. Değişik sadaka çeşitlerini anlattıktan sonra kuşluk vakti kılacağınız 2 rekat namaz vücudunuzun bütün eklemlerine karşı şükür namazı olarak yeterlidir mealinde hadisi şerifi bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önem verdiği namazlardan biridir. Mekke fethinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz guslettikten sonra bu namazı kılmıştı. Evet, burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hoş geldin Ümmühani diye güzelce karşıladığını görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ümmühani'nin himaye ettiği kişiyi himaye ederiz ifadesi çok önemlidir. Müslüman bir kimse, bir kimseyi himaye altına almışsa, o himaye altındayken ona dokunulması caiz değildir. Bugün vize dediğimiz şey, bir ülkenin bir başka ülke vatandaşlarının himayesi altına girmesi demektir. Yani biz bir ülkeye giderken vize alıyorsak, o ülke yönetimi bizi koruyacağına dair, can, mal, namus noktasında koruyacağına dair adeta söz vermiş olmaktadır. Zimmi dediğimiz, ehli zimmet dediğimiz İslam ülkesindeki azınlıkların hakları da, gayrimüslimlerin hakları da İslam devleti tarafından korunma altındadır. Cizye, haraç veya bu teşhira dediğimiz, eman dediğimiz noktada. Bu da bir çeşit emandır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz
Mekke fethinde kim evini kaparsa emandadır. Yani evlere hücum edilmeyecektir. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emandadır. Kim diye başlayan cümlelerle yani mesken dokunulmazlığına işaret etmiştir. Ümmü Hani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kız kardeşi İbn Hübeyra'yı, kocası Hübeyra'nın oğlunu kendisi himayesi altına aldığı halde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın onu öldürmesinden çekiniyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu arz ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz senin koruma altına aldığın kişiyi biz de korumamız altına aldık buyuruyor. Burada şu ifade var. Ennehu katilun racülen. Evet, ismi failin iki ayrı uygulaması var. Katilu racülin mesela ene katilu zeydin. Ben Zeyd'in katiliyim demek, Zeyd'i öldürdüm demektir. Muzaf, muzafın ileyh olarak kullanılırsa. Katilü Zeyd'in. Ben Zeyd'in katiliyim. Yani öldürdüm demek. Ene katilün tenvinle. Katilün Zeyden. Ben Zeyd'i öldürmeye karar verdim demektir. Bir ötre ile iki ötre arasındaki fark. Burada bunu görüyoruz. Zâme İbni Ümmi ennehu katilün racülen. Bir adamı öldüreceğini iddia etti. Bir adamı öldürmeye niyet etti. Karar verdi. Katilün racülen. Katilün nekre olunca öldüreceğim demektir. Öldürmeye niyetliyim. Ene katilün racülen. Bir adamı öldürmeye niyetliyim demektir. Ene katilü racülin. Bir adamı öldürdüm demektir. Bir harekeyle mana değişiyor. Tabi her dilin kendine mahsus böyle incelikleri var. Burada katilün racülen ifadesiyle öldürmeye kararlı olduğunu ifade etmiştir. Burada mahrem olan kişiler, mahremimiz olan kızımız, teyzemiz, halamız veya süt yakınlarımız veya annemiz, ablamız, gayet tabii hanımımız bize guslederken örtüyü tutabilir. Cevazü selami min verayi hicabin, perde arkasından selam verilebilir. Çünkü sadece peygamberimiz değil, aynı zamanda orada Hazreti Fatıma var. Ademül iktifa bi lafzı ene fil cevap. Evet, cevap verirken kapı çalındığında ben diye cevap verilmesi aleyhissalatü vesselam tarafından uygun görülmemiştir. Ene peygamberimiz benim, herkes ben. Yani kapıyı çalan kim o? Ben diyor. Yanlış. İsmini verecek. Ben şuyum. İsmini bel yuvaddihu gayetet tevdih. Açık bir şekilde, son derece açık bir ifade kullanılmalıdır. İçerideki dışarıdakinin kılık kıyafeti, hoş olmayan manzaralarla karşılaşması, her şey olabilir. Ses benzetilmesi olabilir. Dolayısıyla kapıyı çalan kimse ismini söylemez. Açık olarak söylemesi gerek. İçeriden kim o diyen kişiye ben Ahmet diyecektir. Kendini açık bir ifadeyle nakledecektir. İstibabu terhib bizzahir, ziyaretçiye karşı hoş geldiniz denmesi müstehaptır. Ennehu yedullu ala salati duha ve enneha temaniye rekaatin, kuşluk namazının sünnet olduğunu delil olarak görüyoruz ve 8 rekat. Mekke'nin fethinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamalarına bakıyoruz. Bir defa Mekke'ye girerken kan dökülmesin dedi. Özellikle fetih harekatında kan dökülmemesine gayret edilir. İkinci Mekke'nin fethinden alacağımız ders aleyhissalatü vesselam Efendimiz

O kadar boynunu eğdik ki mübarek sakalı deveye dokunacak şekilde. Son derece mütevazi bir eda ile Mekke'ye giriyordu. Bir fatih edasıyla değil, bir komutan edasıyla değil, Allah'ın kendisine fetih nasip ettiği bir kul edasıyla giriyordu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk defa gitti, Kabe-i Muazzama'da şükür secdesi yaptı. Sonra gusletti, sonra kuşluk namazı kıldı. Mekke'nin fethinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz bugün düşmanlarımızla hesaplaşma günü diyen kişiye hayır. El yevmu yevmel merhame. Bugün merhamet günü cevabını verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekkelilere hitaben şöyle sormuştu. Ma tezunnune bi. Benim ne şekilde muamele edeceğimi bekliyorsunuz? Kalu ehun kerim ve ibnu ehin kerim. Sen değerli bir kardeşimizsin. Değerli bir kardeşimizin oğlusun. Ekulu lekum kema kale ehi Yusufu lihvetihi. Kardeşim Yusuf aleyhisselam kendisine haksızlık yapan kardeşlerine ne demişse size de aynı şeyi söylüyorum. La tethribe aleykumul yevm. Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz af peygamberi, rahmet peygamberi olduğunu Mekke'nin fethinde bir kez daha ortaya koyuyordu. Kale el müellif rahimahullah haddetene Abdullah ibni Yusuf kale akbarana Malik an ibni Şihabin an Sa'id ibni Müseyyeb an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne sailen se'le Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem an salati fi thevbin vahid. Bir kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tek bir kumaş parçasıyla namaz kılmanın hükmünü sordu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve likullikum thevban. Hepinizin iki kat elbisesi var mı ki buyurdu. Hepinizin iki parça elbisesi var mı? Evet, gerçekten İslam'ın ilk dönemi Mekke'de, Medine'de imkansızlıklar içerisinde. İmkansızlıklar içerisinde Medine'de, Mekke'de doğan İslam güneşi, İslam bütün kıtalara yayıldı. İslam her tarafa o gönül erbabının, iman erbabının, irşat erbabının gayretleriyle neşredildi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zor şartlarda İslam'ın nasıl yaşanacağını göstermiş ve günlerce aş pişirilmeyen evinde başta aile halkına sonra sahabe-i kirama sabrı, tahammülü öğretmişti. Bugün imkanlar içerisinde İslam'ı yaşama azmi, gayreti elbette çok daha farklı olmalıdır. Babun izâ sallâ fi's-sevbil vâhidi felyec'al alâ âtikayhi. Tek parça elbisede namaz kılan kimse uçlarını omuzlarına assın, açılmasın. Erkeklerin diz kapağının altından göbeğinin üzerine kadar mutlaka namazda kapalı olması gerekiyor. Yani özellikle yaz günlerinde göbeğimizin açılması veya diz kapağımızın açılması namazımızın setr avret farzının ihmal edilmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu konu çok çok önemlidir. Hanımlar namaz kılarken sadece yüzleri açık olacak. Namazda yüzlerin açılma mecburiyeti vardır. Ve vücudunun tamamı namazdayken örtülü olma mecburiyeti vardır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye ettiği şekilde ibadet etmemiz emrolunuyor. Kalel müellif rahimahullah haddetene Ebu Asım an Malik'in an Ebi Zinadi an Abdurrahman el-Araci an Ebi Hurayra radıyallahu anhu kal kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yusalli ahadukum fi thawbil vahidi leysa ala atikayhi şey'un. Sizden biriniz omuzunda hiçbir şey olmadan tek parça elbisede namaz kılmasın. Açılma ihtimali var. İhramlı iken tek parça elbise, yani tek parça kumaş, yine defalarca bilmiyorum

inşallah anlaşılmıştı. Tek parça bir kumaş düşünün. Bu kumaşı iyice omuz ya düğümleyerek boğaza bağlamalı yahut uçları omuza atılmalı ki secdeye vardığımızda açılmamalı. Açıldığı zaman iç elbise yoksa diz kapağının altından göbeğimize kadar bu kısım göründüğü takdirde namazımız kabul olmayacaktır. İhramlı namaz kılarken maalesef ihramlıların pek fazla dikkat etmediği durumlara da şahit oluyoruz. İhramlı bu manada haçta, umrede dikkatli olacak. Uyurken de, otururken de, abdest alırken de, namaz kılarken de belini iyice bağlayacak ve açılmamaya gayret edecektir. Biliyorsunuz ihramda iç elbise giymek caiz değildir. Fanile, şort giymek caiz değil erkekler için. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında elbise bulamıyor. Bir kumaş parçası, bir çarşaf parçası buluyor. Onu elbise niyetine kullanıyor. Bugün maalesef Afrika'da fakr-ı zaruret içerisinde olan kimseleri bayramlarda kurban vesilesiyle ziyaret edenler anlatıyorlar. Ve orada çektikleri fotoğrafları, filmleri ağlamadan seyretmeniz mümkün değil. Giyecek elbiseleri, içecek suları, maalesef yiyecek yemekleri yok. Maalesef. Yani kurban bayramı öncesinde hayır kurumlarının, burada isim vermeye gerek yok, ama bizzat hayırı, kurbanı yerine ulaştıran hayır kurumlarının, hayır müesseselerinin bu kurbanlık göndermeleri ve kesmeleri şartıyla kurbanlık tahsis etmeleri gerçekten Afrikalı Müslümanlar için, Asyalı Müslümanlar için, Uzak Doğu'daki Müslümanlar için büyük bir imkan olmaktadır. Kurbanlık koyunun 50 dolar, 40 dolar, 80 dolar, 100 dolar olduğu yerlerde, gerçekten insanların fakr-ı zaruret içerisinde yaşadığı yerlerde bizim de bir payımız, bir hissemiz bulunsun istememiz gayet normaldir. Ancak şunu da ifade edelim. Ben bizim evde 5 kurban var. 5'ini de 5 ayrı müesseseye verdik. İşte fakr-ı zaruret içerisinde olan ülkelere gönderdik demek de yanlış. Mutlaka eğer kurban üzerimize vacipse evde bir kurbanın en az kesmesi, kesilmesi, kestirilmesi gerekmektedir. Kurban ibadeti canlı olarak yaşanmalıdır. Efendim çok etraf kirleniyor, zorluk oluyor, yorgunluk oluyor, iklim şartları müsait değil gibi bahanelerle bu ibadeti ihmal etmek caiz değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine döneminde mutlaka her yıl kurban kesmiştir ve kesilmesini tavsiye etmiştir. Üzerine kurban vacip olması için bir kimsenin, yaklaşık ifadelerle söylüyorum, kurban bayramına yakın borçlarından hariç 80 gram altın veya karşılığında parası olan kimsenin üzerine sene geçmesi şart değil, kurban vacip olmaktadır. Borçlarından hariç olarak 80 gram altını veya karşılığında, yani işte 3 milyar civarında bir parası varsa borçlarının dışında, üzerine kurban vacip olmaktadır. Bir evde özellikle yeni evli gelinlerin altınları bulunduğu için üzerine kurban vacip oluyor, ama damadın, ama yeni evli erkeğin borçları olduğu için kurban vacip olmuyor. Ben bu sene kurbanı falana kestik, bu sene babamıza, bu sene annemize kestik ifadeleri yanlış ifadeler. Hanefi mezhebine göre söylüyorum. Yani kimin üzerine kurban vacipse, bir evde bir, üç, beş de olabilir, onun adına kesilmesi veya kestirilmesi gerekir. Kurbanın yerine fiyatı sadaka olarak dağıtılması caiz değildir. O kanın akıtılması gerek. Kan dökmeye karşıyız, ama kan Allah rızası için kan akıtılması tavsiye edilmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kurban bayramı günlerinde yapılacak en hayırlı ibadet, Ademoğlunun en hayırlı ibadeti Allah rızası için kurban kanının akıtılması buyurmuştur. Hazreti Fatıma-tü Zehra'ya kalk, kurbanın kesildiğine şahit ol buyurmuştur. Yani bir hanım adına kurban kesiliyorsa ve orada namahremle görüşme gibi bir durum olmadığı takdirde, yani yine şartlarına, usulüne uygun olarak kurbanın kesildiğini kestiren kimse gözleriyle görmesi tavsiye

edilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kurban keserken Bismillah Allahu Ekber derken Ya Rabbi bu kurbanı Muhammed adına, Muhammed ailesi adına ve Muhammed ümmeti adına kabul eyle demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa adına, Muhammed ailesi adına ve Muhammed ümmeti adına kabul eyle. Kurban keserken bile biz ümmetini hatırlayan bir peygamberi zişanın bu uygulamasını elbette ihmal etmeyeceğiz. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ama mesela Maliki mezhebinde terk edilmesi caiz olmayan bir sünnettir gibi bir ifadeyle tavsiye edilmektedir. Kurban hakkındaki hadis-i şerifleri, uygulamaları biliyoruz. Kevser suresinde فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rabbin için namaz kıl, kurban kes emri Hanefi mezhebi olarak, vacip olarak anlatılmaktadır. Biz bu kurban ibadetine önem vermemiz, kurbanın her kılının bizim için bir hasene sevabı kazandıracağını bilmemiz gerekmektedir. Haddetene Ebu Nuaym, kâle haddetene Şeyban, an Yahya ibn Ebi Kethir'in, an Ekrimete, kâle semi'tuhu ev kuntu se'eltuhu, kâle semi'tu Ebu Hureyre'te yekûr. Ekrime anlatıyor. Abdullah ibn Abbas'ın azatlı kölesi ve talebesi. Abdullah ibn Abbas köle pazarından zeki, genç, dinamik, çalışkan, ilim sahibi olabilecek kimseleri alıyor, halkasına dahil ediyor ve onları tefsir, hadis, fıkıh alimi olarak yetiştiriyordu. İşçi pazarından işçi alıyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz, yaşı müsait. Sonra genç, zeki, dinamik, gel diyorsunuz hadis meclisine ve hadis meclisinde fıkıh meclisi, bir hadisi şerif, fıkıh, tefsir alimi. Abdullah İbni Abbas, işte İkrime de bunlardan biri. Semi'tu Ebu Hureyre radiyallahu anhu yekûl. Ebu Hureyre Hazretleri'nin şöyle söylediğini işittim. Bazıları bu Hazret kelimesine takılıyor. Bazıları hem Cenab-ı Peygamber kelimesine takılıyor. Daha güzel ifadelerle yeter ki saygımızı sunalım. Sevgili peygamberimiz diyelim. Efendimiz diyelim. Eskiler ne güzel Resul-i Zişan, Resul-i Ekrem. Öyle güzel kelimeler kullanıyorlardı. Ama şanlı peygamberimiz, yüce peygamberimiz diye. Yeter ki o sevgi. Allah Resulü'nün dostu diyelim. Peygamberimize benim samimi dostum diyordu Ebu Hureyre Hazretleri. Öyle analım. Ama yeter ki gönlümüzden o sevgiyi ifade edecek ağzımızdan bir kelime çıksın. Şöyle diyor. Eşhedü enni şehadet ederim ki, tanıklık ederim ki semiyetü Resulallahı sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Men salla fi thevbin vahidin. Kim tek bir kumaş içerisinde namaz kılarsa fel yuhalif beyne tarafeh, iki ucunu omuzların üzerine alsın. Namazında edebe dikkat etsin. Namazında açılmasın. Evet, bu hadis-i şerifte yine daha önceki hadis-i şerifleri ifade ediyor. Bir bakıyorsunuz göbeği açılıyor. Namazda durduruyor. Yazın özellikle bir üzerinde bir gömlek var ve o namaz kılarken bakıyorsunuz açılıyor. Görünmesi caiz olmayan yer görünüyor. Günümüz insanı bu kadar imkan içerisinde setre avrete riayet etmezse aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadisi şeriflerini kendisine rehber olarak almazsa sorumlu olacaktır. Rabbim ibadetlerimizi şartlarına, usulüne uygun olarak eda etmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim namaz kılın demiyor. Namazı dosdoğru kılın diyor. Ekimu, dosdoğru kılın. Yani ilk vaktinde kılın. İlk vaktinde. Vaktinde kelimesi de yanlış anlaşılıyor. İlk vaktinde kılın. Namazı tadili erken üzere. Yani bütün farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, adabını yerine getirerek kılın. Ve namazı erkekler için cemaatle kılın manasında bu buyuruluyor. Evet, camide cemaatle kılınması özellikle emrediliyor. Eğer camide cemaatle kılma imkanımız, fırsatımız olmazsa, iklim, meslek, iş vesaire, yolculuk ve benzeri sebeplerle cemaatle kılamadığımız takdirde bulunduğumuz yerde iki kişi, biri namaz, biri imam, diğeri cemaat olacak. Evde evin beyi imam, hanımı cemaat olarak namazı kılacak eğer
sabah namazına cahil.

camiye gidememişse, yetişemeyecek durumdaysa, namazların cemaatle kılındığı bir evde bereket vardır. Namazları, sünnetleri evde kılmayarak evlerinizi kabre benzetmeyin buyuruluyor. Evlerin kabre benzememesi, ikramsız ev ve namaz kılınmayan. Yani bazı yerlerde bir bakıyorsun evin büyüğü, dedesi, babası camiye gidiyor. Evde namaz kılmıyor, sünneti evde kılmıyor. Özellikle sabah namazının sünnetini evde kılınması tavsiye ediliyor. Misafirin ev sahibine ikramı iki rekat olsun namaz kılmasıdır. Misafire secde açan hanım veya misafire seccade açan bey aslında en güzel ikrama layık olmaktadır. Ve misafire yapılacak yine ikramın arasında kıblenin tarif edilmesi, abdest alma yerinin tarif edilmesi, gece namaza kalkması için bir vesile olmaktadır. Namaz için yapılan bütün çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Namaz platformu, namaz ile ilgili bir takım konferanslar, seminerler, son yıllarda artan bu çalışmaları takdirle karşılamamız vazifemizdir. Namaz gündemimizin ilk konusu, namaz kıyamet gününde ilk sorguya çekileceğimiz husus. Namaz dinin direği, namaz Müslümanın miracıdır. Namazsız olmayan bir dindarlık düşünülemez buyuruluyor. Namazı olmayan bir dinde hayır yoktur. Namazı olmayan bir din bizce makbul değildir buyuruluyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinde.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve beni söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 11. cüz.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

0: İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah, onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar, salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını, kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Onlar bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.
1: وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

0: Ey Muhammed! De ki, yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: fîkum gılzah ve'lemû ennallâhe me'al muttakîn.
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عَلَيْهِمَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

0: فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
1: Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

Savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.

0: صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere, savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: İlla kutibe lehum liyecziyehumullahu ehsene ma kanu ya'melun.
1: Küçük ve büyük, Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.
0: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

0: Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler.
1: Yeah.

Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
1: Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.
0: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde, azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

0: عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّب۪ينٌ
1: İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.
0: İnne rabbakumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti eyyamin thumma istawa alel arş. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
0: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka. İnnehu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu liyajziyellezine amenu ve amilus salihati bil qist.

Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقَّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.''

0: bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup, onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ تَجْر۪ي مِنْ تَحْت۪هِمُ الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri, Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Onların oradaki duaları, Allah'ım, seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
0: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Eğer Allah, insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da, azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.

0: ضُرَّهُ
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
2: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.

0: liyu'minu kezalike neczil kavmel mucrimin.
1: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.
0: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
1: Sonra da nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca, bize kavuşmayı ummayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki, onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.''

0: قبله أفلا تعقلون.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah dileseydi, ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir," diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
0: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kâfirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: آيَاتِنَا قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ
1: Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra, insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, bir de bakarsın ki, ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki,

0: Elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.
1: هُوَ الَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ

0: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler. Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız.
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz, düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: Allah, esenlik yurdu olan cennete davet eder ve dilediğini doğru yola iletir.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lillezîne ehsenul husnâ.

İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Ulaika ashabun nari hum fiha halidun.
1: Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ

0: İletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
1: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
0: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu, kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun, alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.

0: Ey Muhammed! Yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da, onun benzeri bir sure meydana getirin.
1: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْو۪يلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِم۪ينَ
0: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz

Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?''

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa, sen mi doğru yola ileteceksin?
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.

Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp, doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

0: Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.
1: وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar.

0: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
1: De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.

0: قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ
1: De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

0: Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara, şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir.
1: ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجَزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
0: Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı. Siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir.

0: "O anlattığın gerçek midir?" diye senden haber sorarlar. De ki, "Evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz."
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

0: Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.
1: Elâ inne lillâhi mâ fis semâvâti vel ard.

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Ey Muhammed! De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله

0: De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?
1: وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.

0: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

0: Onlar için dünya hayatında da, ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: أَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: Huvellezî ce'ale lekumul leyle li teskunû fîhi ven nehâre mubsirâ.

0: diye aydınlık yapan odur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlardan nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Yanınızda O'nun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

0: Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقَنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَر۪ينَ
0: Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler.

Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi.

0: فِي الْأَرْضِ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ
1: Onlar da Musa'ya, sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de, yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz, dediler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
1: Firavun, bana bütün bilgili sihirbazları getirin, dedi.

0: seyubtiluh. İnne Allaha la yuslihu amalel mufsidin. Ve yuhikkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mucerimun.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, "Ey kavmim! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olan kimselerseniz, yalnız O'na güvenin," dedi.

Onlar da, biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar dediler.

0: وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele dedik.
0: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ

0: قُلُوبِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
1: Musa, ey Rabbimiz! Sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: İsraile ve ene minel muslimin.
1: Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, "Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım," dedi.

0: لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.''

0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
1: İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minûn.

Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile, can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

0: آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.

0: أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
0: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
0: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
1: De ki, göklerde ve

0: yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar, iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
1: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

0: اَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ فَلَا اَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O, bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
0: De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.

Edilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir.

0: Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ledun hakimin khabir.
1: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlâ Allâhi marci'ukum ve huve alâ kulli şey'in kadîr.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü O kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 11. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez.

gözler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah,

tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'ndan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine. Beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

Ebu Süleyman Darani. Daranlı Ebu Süleyman rahmetullahi aleyh. Lakabı Reyhanül Kulub, gönüllerin güzel kokulu çiçeği. Bündarül Caiin, açların reisi. Adı Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el-Ansi. Baba adı Ahmet. Künyesi Ebu Süleyman. Doğumu Şam'ın güneyinde Daran köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Vefatı 820'de Şam'da vefat etti. Kabri Daran köyündedir. Sohbet ettikleri İbrahim bin Ethem, Şakik-i Belhi, Maruf-u Kerhi, Ahmet bin Asım el-Antaki, Sırrı-i Sakati, Haris-i Muhasibi. 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamış büyük velilerden. Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyye köyünde doğduğu için Darani nispetiyle tanınmıştır. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh çocukluğunda ve gençliğinde rastgele bir hayat yaşıyordu. Diğer insanlar gibi normal günlük hayatına devam ediyordu. Allah adamı salih kimselerin hallerinden haberi yoktu. Bir gün namaz kılmak için camiye gitti. Camide vaaz ve nasihat eden bir zatın konuşmaları ona çok tesir etti. Fakat dışarı çıkınca bu tesir kayboldu. Ertesi gün tekrar gelip o zatın sohbetini dinledi. Yine önceki gibi tesir hasıl oldu. Fakat dışarı çıkınca tesiri biraz daha devam ettiyse de yine kayboldu. Üçüncü defa gelip o zatın sohbetini dinledi. Bu defa öyle bir hal oldu ki bu tesir eve kadar devam etti. Eve gelince günahlarına tövbe etti. Evindeki musiki aletlerini kırdı. Allahü Teala'ya kavuşturacak hakiki yola yöneldi. Alim ve salih kimselerin ilim meclislerine, sohbetlerine devam etti. Onun bu halini işiten Yahya bin Muaz, "Bir serçe bir turnayı avlamış," buyurdu. Şam'da bulunan alimlerin ve salih kimselerin meclislerine devam eden Ebu Süleyman Darani, ilimde ilerlediği gibi tasavvuf yolunda da büyük mesafe kat etti. Yüksek derecelere kavuştu. İbrahim bin Ethem'in sohbetinde bulundu. Ebu Süleyman Darani, daha önce rağbet ettiği, sevdiği dünyadan yüz çevirip zahidane bir hayat sürmeye başladı. Ondaki yüksek dereceleri ve manevi halleri gören talihli insanlar, kısa zamanda onun etrafına toplanıp kendisinden istifade etmeye çalıştılar. O daima insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette mutlu olmaları için gayret etti. Gönüllere şifa olan sohbetlerinde birçok evliya yetişti. Kardeşi Davud bin Ahmet Darani ve Ahmet bin Ebu'l-Havari bunlardandır. Ebu Süleyman Darani, dünyadan ve içindekilerden yüz çevirmiş olup zahidane bir hayat yaşadı. İlk defa yünlü elbise giyen sofilerden oldu. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh bir gün insanlara nasihat ediyordu. İleri gelen talebelerinden Ahmet bin Ebu'l-Havari hocasının nasihat ettiği meclise gelip, "Efendim, fırın ısındı.

bugün ne pişirmemizi emredersiniz diye sordu. Ebu Süleyman Darani ona cevap vermedi. Talebesi aynı suali birkaç defa tekrar edince, talebesine içine girip oturunuz buyurdu. Bunun üzerine talebe kendi kendine, hocamın her sözü hikmetlidir. O madem ki böyle buyurdu, onun dediği doğrudur diyerek gelip fırının içine girdi. Ebu Süleyman Darani, sohbet bittikten sonra etrafındakilere, derhal gidin Ahmet'i fırından çıkarın buyurunca, yanında bulunanlar hayret ettiler ve o hakikaten dediğinizi yapıp fırına girmiş midir diye sordular. Ebu Süleyman Darani, elbette, o söz dinler, nefsine uymaz, bana muhalefet etmez buyurdu. Oradakiler merakla ve telaşla fırına gelip kapağı açtılar. Sadık talebe Ahmet, hakikaten kızgın fırında oturmaktaydı. Bir tüy bile kavrulmamıştı. Ebu Süleyman Darani şöyle anlattı. Bir gece camide ibadet ediyordum. İçerisi çok soğuktu. Öyle ki soğuğun şiddetinden dua ederken bir elimi koynuma sokuyor, diğer elimi semaya doğru açıyordum. Bu şekilde dua etmek beni fevkalade rahatlatmıştı. Uyuduğumda şöyle bir ses duydum. Ya Süleyman, dua için kaldırdığın eline nasibini verdik. Diğerini de kaldırsaydın, ona da nasibini verirdik, diyordu. Bunun üzerine kendi kendime, ne kadar soğuk olursa olsun, bir daha her iki elimi de semaya kaldırmadan dua etmeyeceğim, diye söz verdim. Yine Süleyman Darani anlattı. Bir gece bir huri gördüm. Tebessüm ediyordu. Yüzü o derece nurluydu ki, anlatılacak gibi değil. Ben, bu kadar nur ve güzelliğine sebep nedir? Dedim. Cevaben, bir gece gözünden birkaç damla yaş akmıştı. Onunla yüzümü yıkadılar. Onun tesiriyle bu nur ve güzellik hasıl oldu. Sizin gibi temiz zatların gözyaşları, hurilerin yüzlerinin parlatıcısı olmaktadır. Gözyaşı ne kadar çok olursa o kadar iyidir, dedi. Ebu Süleyman Darani çok ibadet eder, Allahü Teala'ya şöyle yalvarırdı. Allah'ım, eğer bana günahım sebebiyle azap edeceksen, senden affımı diliyorum. Çünkü senin aff ve rahmetin benim günahlarımdan daha çoktur. Allah'ım, eğer cimriliğim sebebiyle azap edeceksen, senden keremini istiyorum. Eğer bana kötülüklerim sebebiyle azap edeceksen, senin ihsanını ve iyiliklerini dilerim. Eğer beni cehennemine koyacaksan, cehennem ehline seni sevdiğimi haber vereceğim. O anda gâibten bir ses, ey Ebu Süleyman, seni cehenneme koymayacağım. Bilakis cennetime koyacağım. Cennet ehline onları sevdiğimi haber ver. Çünkü dostların yeri cennet, düşmanların yeri ise cehennemdir, buyurdu. Ebu Süleyman Darani diyor ki, başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar, irfan sahipleri ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahiy ile bildirdi ki, Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadet ile meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, ya Rabbi, bu kimse ne iyi, dedi. Allahü Teala da, ey Cibril, levh-i mahfuza bak, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, levh-i mahfuzda o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya, ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir, diye sordu. Allahü Teala, ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez, buyurdu. Cebrail aleyhisselam,

Selam, ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i Mahfuz'da senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm deyince o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayıldığında şöyle mırıldanıyordu: "Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa, ben de öyle hamd ederim." Sonra Cebrail'e aleyhisselam dönerek, "O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi, kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir," dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Allahü Teala ona tekrar Levh-i Mahfuz'a bakmasını bildirdi. Cebrail baktığında bu defa o kimsenin cennetlik yazıldığını gördü. Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan bunun hikmetini sorduğunda, "Kullarım işlerime akıl erdiremezler," buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve kendisine izin verildi. Hemen o zatın yanına gidip, "Müjdeler olsun sana, yerin cennet oldu," dedi. O kimse ise bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Yine eskisi gibi Cenab-ı Hakk'ı hamd ve tesbih etmeye devam etti. Musa aleyhisselam bir gün yırtıcı hayvanların parçalayıp karnını deştiği bir adama rastladı ve onu tanıdı. Başı üzerinde durarak dedi ki, "Ya Rabbi, o sana itaatkâr idi. O halde bu hal nedir?" Allahü Teala ona vahyedip, "Ey Musa, bu kulum bana ameliyle yükselemeyeceği bir derece istedi. Kendisini istediği dereceye ulaştırmak için ona bu musibeti verdim," buyurdu. Ebu Süleyman Darani çok ibadet etmesine rağmen mekri ilahiden emin olmazdı. Ümitle korku arasında olmayı tavsiye ederdi. Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle nakletti: "Bir gün hocam Ebu Süleyman Darani'nin huzuruna girdim. Ağlıyordu. Ona, "Seni ağlatan nedir?" diye sorunca, "Ey Ahmet, ben nasıl ağlamayayım? Bana bildirildi ki, gece olduğu, gözler uykuya vardığı, herkes kendini sevenlerin yanında bulunduğu zaman, ariflerin kalpleri Rablerinin zikriyle coşar ve lezzet duyar. Onların niyet ve gayeleri Allahü Teala'ya kavuşmak olur. Onlar Rablerinin huzurunda diz çökerler, mahzun bir halde Allahü Teala'ya münacat ve niyazda bulunup yalvarırlar. Allahü Teala'dan korkmak ve onun rızasına kavuşmak için gözyaşlarının aktığı, secde ettikleri yerler ıslanır. Allahü Teala bu kullarına rahmet nazarıyla bakar ve, "Ey beni iyi tanıyan dostlarım, benim zikrimle meşgul oldunuz ve benim rızama kavuşmak için gayret ettiniz. Kalplerinizden benim zikrimden başkasını uzaklaştırdınız. Size müjdeler olsun ki bana kavuştuğunuz zaman yakınlık ve sevinç sizin içindir," buyurur. Allahü Teala Cebrail'e aleyhisselam buyurur ki, "Ey Cebrail, benim kelamımı okuyarak kalbi rahatlayan ve benim ismimi zikrederek lezzet duyan arif kullarımın halini biliyorum. Onların ağlamalarını ve inlemelerini işitiyorum. Onların benim rızama kavuşmak için çırpındıklarını ve çalıştıklarını görüyorum.
Sen onlara gidip, siz niçin ağlıyorsunuz? Sizin bu tazarru, yalvarma ve hüzün haliniz nedendir? Size Allahü Teala'nın kendini seven kimseleri cehennemde azap edeceği haberi mi geldi? Yoksa Allahü Teala'nın benim zikrimle lezzet duyanları huzurumdan kovarım buyurduğunu mu işittiniz? İzzetime yemin olsun ki sizi cennetime koyacağım. Sizinle aramdaki perdeleri kaldıracağım. Gözyaşlarınızın karşılığı olarak sevinç ve müjdeler ihsan edeceğim buyurdu. Ebu Süleyman Darani, hac vazifesini yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme'ye gitmek için yola çıktı. Yolda Iraklı bir gençle arkadaş oldu. Yolculuk esnasında bu genç devamlı Kur'an-ı Kerim okuyor, mola verdikleri yerlerde vakit namazı haricinde nafile namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyordu. Nihayet Mekke-i Mükerreme'ye ulaştılar. Genç Ebu Süleyman Darani'den ayrılmak istedi. Ebu Süleyman Darani o gence, "Benim sende gördüğüm hallere seni sevk eden nedir?" diye sordu. Genç dedi ki, "Ya Ebu Süleyman, beni böyle yapmamdan dolayı kınama. Çünkü ben rüyamda altın ve gümüşten yapılmış, birçok şerefeleri olan bir köşk gördüm. İki şerefenin arasında şimdiye kadar hiç görmediğim güzellikte huriler vardı. Bu hurilerin tebessüm etmesi sırasında dişlerinden yayılan nur etrafı aydınlatıyordu. O hurilerden biri bana dedi ki, "Ey genç, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için çok çalış ki bana kavuşasın." Sonra uykudan uyandım. Bu rüya benim senin gördüğün hallere kavuşmamın sebebidir dedi. Ebu Süleyman Darani o gençten dua istedi. Genç ona dua ederek ayrıldı. Ebu Süleyman Darani kendi nefsini şöyle azarladı. "Ey nefsim, uyan ve bu gencin bildirdiği işaretlere ve müjdelere kulak ver. Bir huriye kavuşmak için bu şekilde çalışılırsa, bu hurinin Rabbine kavuşmak için nasıl çalışmak gerekir?" diye nefsini azarladı. Allahü Teala'nın salih kimselere böyle rüyalar ve haller ihsan etmesi, ona bazı sırları açmak, saf ve temiz kalplerini iyi hallere sevk etmek, onları güzel amellere teşvik etmek içindir. Çünkü salih rüya peygamberlikten bir parçadır. Ebu Süleyman Darani aç kalmanın faziletiyle ilgili olarak sohbetleri sırasında şöyle buyurdu. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Açlık, Allahü Teala'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanınsa, azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. Karın tokluğu, Allahü Teala'ya karşı yapılacak ibadetlerin tam yapılmasına manidir. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Ben öyle insanlara yetiştim ki onlar açlığı kendileri için ganimet sayardı. Tıpkı şimdikilerin tokluğu ganimet saydığı gibi. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse altı şeye müptela olur. Birincisi, ibadetten haz duymaz. İkincisi,

hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken çok yiyen kimse helaya koşar. Dünya ve ahirete ait bir iş dilemeden önce bir müddet aç kal. Dileğini sonra Allahü Teala'ya arz et. Zira tokluk aklı ve kalbi bozar. Karnı aç olanın kalbi saf ve ince olur. Tok olanın kalbi ise kör ve azgın olur. Yemeğe şöyle bir sınır getirmişti. Bir kimse kardeşinin yemeğinden onu memnun etmek için yerse, yediğinin kendisine zararı olmaz. Fakat nefsani bir hırs ve şehvetle yiyecek olursa, o zaman zarar görür. Ebu Süleyman Darani, nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileriydi. Öyle ki bu ümmetten onun kadar açlığa tahammül eden pek az kimse olmuştu. Yemek zamanı adet üzere tuzluğu getirip önüne koyar, ekmeği tuza batırıp yerdi. Bir defasında tuzlukta kalmış olan bir susamı yemişti. Bu susamı yiyince bir müddet manevi hallerimi kaybettim buyurdu. Ebu Süleyman Darani bir sohbeti esnasında buyurdu ki, takva ehli olan müminlerin Allahü Teala'dan uzun ömür istemeleri sırf Allah'a daha çok taatte bulunmak içindir. Açlıktan karnım arkama yapıştığı zaman yaptığım ibadetlerin tadını daha çok duyuyorum. Zira hikmet gelin gibidir. Rahat içinde uyuyacağı ve güveyiyle baş başa kalacağı boş bir ev ister. Bir ayet-i kerimeyi okurum. 4 gece üzerinde durur, tefekkür ederim. Üzerinde iyice tefekkür etmeden, derin manaları ve murad-ı ilahiyi düşünmeden diğer ayete geçmem. Kalan ömründe Allahü Teala'ya karşı yaptığı isyanlara, kaçırdığı ibadet ve taatlere ağlamak akıllı kimseye düşer. Fakat ömrünün geri kalan kısmını günahlar içinde geçiren akılsız kimseye ağlamak yaraşır. Ebu Süleyman Darani'ye, marifetin hakikati nedir diye sordular. Cevabında, iki cihanda kişinin muradının birden, yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse, muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır, ceza görecektir buyurdu. Seni Hak'tan başkasına çevirecek sebeplere bağlayan şey, sana düşmandır. Gafletle çıkan, Hak Teâlâ'yı hatırlamadan aldığın her nefes, sana kızgın demirlerle bir nişandır. Allahü Teâlâ'nın rızasına kavuşmak için gece gündüz gayret eden Ebu Süleyman Darani tevazu sahibiydi. Buyurdu ki, Allahü Teâlâ'dan razı olmak ve onun kullarına acımak peygamberlerin ahlakındandır. Bütün insanlar başıma toplansa ve beni küçük görmekten vazgeçirmeye çalışsalar, vazgeçiremezler. Allahü Teala ile kul arasında en açık şey, kulun Mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın buyuran Ebu Süleyman Darani, ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet sayardı. Çünkü irfan sahibi geceleri kaim olarak ibadete devam ettiği müddetçe Allahü Teala ona rahmet kapılarını açar. Her şeyin bir alameti, işareti olduğu gibi ilahi feyizlere kavuşmaktan mahrum kalmanın alameti de ağlamamak, ağlamayı terk etmektir buyururdu. Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim
En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi, Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. En faziletli amel nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. Bütün insanlar beni olduğumdan daha aşağılamak, hakaret etmek isteseler bunu yapamazlar. Çünkü herkesin hakaret derecelerinin en aşağısı olarak düşünebileceklerinden daha aşağı olduğumu biliyorum. Bir dostundan uygunsuz bir hakaret görürsen hemen tenkit etme. Çünkü onu tenkit ederken sana önce yaptığından daha zor ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse, hangi ibadeti yaparsa yapsın, tat ve zevkine varamaz. Cehennemde azap yapan zebani adlı melekler, puta tapan kafirlerden önce şeriate uymayan hafızlara saldıracaklardır. Haram ve şüphelilerden şiddetle sakınır ve farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam, bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar ve acısını hissederim buyururdu. Kul Allahü Teala'dan haya ederse Allahü Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler, hatalarını affeder, kıyamet günü hesabını kolay eyler. Bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa o işin sonu mutlaka iyi olur. Ebu Süleyman Darani sohbetleri esnasında şöyle buyururdu: bugünü düne eşit olan zarardadır. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Allahü Teala benim sağ gözüme cehennemin 7 tabakasıyla azap etse razı olurum. Azabın birazını da öbür gözüme niye koymuyor diye düşünmem. Zira onun benim için en faydalı olanı yaptığını bilirim. Bir gece uyku bastırdığı için biraz uyudum. Rüyamda gördüm ki bir huri bana, 500 senedir beni senin için yetiştiriyorlar. Sen ise uyuyorsun dedi. Bir kimse güzel bir amel işleyince bunu kendi gayretleriyle değil de Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı ve yardımıyla yapabildiğini iyi bilirse, o kimsenin ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün değildir. Ebu Süleyman Darani, güzel haller sahibi, güler yüzlü ve hoş sohbetliydi. Ayrıca çeşitli halleri ve kerametleri görülürdü. Fakat o, hallere ve kerametlere önem vermezdi. Talebesi Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle anlatıyor: bir sene hocamla beraber hacca gidiyorduk. Yolda su tulumunu düşürmüştüm. Suya ihtiyacımız hac safhadaydı. Hocama, efendim su tulumunu kaybettim dedim. Ellerini kaldırıp şöyle dua etti: ey gaybleri bilen ve sahiplerine iade eden, dalalette olanları hidayete erdiren Allah'ım, kaybettiğimiz şeyi bize iade eyle. Duasını bitirir bitirmez bir kimsenin, bu su tulumunu kaybeden kimdir diye seslendiğini duyduk. Tulumumuzu ondan aldık ve yolumuza devam ettik. Ebu Süleyman Darani, Mekke-i Mükerreme'ye giderek hac ibadetini yerine getirdikten sonra, Medine-i Münevvere'ye gidip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etti. Mübarek beldelerde pek çok alim ve veli ile görüşüp sohbetlerde bulundu. Memleketine döndükten sonra 820 tarihinde vefat etti. Daran köyüne defnedildi. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.
Salih zatlardan birisi bir gece rüyasında Ebu Süleyman Darani'yi